Bütün Resuller aynı zamanda nezirdir. Ve Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde cehenneme onlar diyor Allah Teala grup grup sürülürler. Her bir grup cehennemin kapısına geldiğinde cehennem bekçileri onlara gel derler ki size nezir gelip söylemedi mi buraya cehenneme geleceğinizi? Bu günü, kıyamet günü buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Yani siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dilemediğinize göre gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Derler ki diyor Allah Teala dediler ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Üstelik de biz sizi dalalette görüyoruz dedik. Ama eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık, idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Yani kulaklarımızdaki vakra alınmış olsaydı, kalbimizin mührü açılmış olsaydı, küfür kelimesi alınmış olsaydı, ekinnet alınmış olsaydı ve yerine ifat konulmuş olsaydı, idrak edebilmiş olsaydık, akledebilmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Görülüyor ki her kavimde her zaman mutlaka Allah'ın Resulleri var. Bu Resuller aynı zamanda nezirdir. Bütün Resuller nezirdir. Bütün nezirler de Resuldür. Allah tarafından tayin edilirler. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi Kur'an'ın en önemli ayetlerinden biridir. Risalet müessesesinin geçici bir müessese olmadığını, kalıcı bir müessese olduğunu, insanlık tarihi boyunca Risaletin kesintisiz olarak bütün ümmetlerde, bütün kavimlerde, bütün milletlerde devam ettiğini söylüyor Allah Teala. Hangi devir olursa olsun, o devirde bir Resul mutlaka var. Allah Teala diyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor. Kimseye azap etmeyiz diyor. Öyleyse Allah Teala'nın koyduğu, ortaya koyduğu müessese açık ve kesin. Mutlaka Resul var. Cehenneme insanların çok büyük bir kısmı gidecek. Onların, cehenneme bütün gidenlerin içinde mutlaka bir Resul mevcut. Hangi kavimden olurlarsa olsunlar, hangi milletten olurlarsa olsunlar, hangi ümmetten olurlarsa olsunlar, mutlaka aralarında bir Resul mevcut. Zamanın bütün parçalarında. Allah razı olsun. Ve 45. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Sümme erselna Musa ve ehahu Harune bi ayatina ve sultanin mubin. Sümme sonra erselna biz gönderdik Musa, Hazreti Musa ve ehahu ve onun kardeşi Harun, Hazreti Harun. Bi ayatina ayetlerimizi ve sultanin ve delil mübinin apaçık. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla yani Tevrat'la gönderdik diyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın dizaynı Musa'yı ve Harun'u gönderdik diyor.
Kime? Firavun'a gönderdik. Biliyorsunuz Hazreti Harun ve Nebi olan Hazreti Musa birisi, ikisi de Resul ama Hazreti Musa Nebi. Hazreti Musa rahmetli olunca Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçebilen sadece Hazreti Harun. Hazreti Harun o zaman Nebi hüviyetine giriyor. Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle apaçık bir sultanla, Tevrat'la gönderdik diyor. Ve ayet 46. Bismillahirrahmanirrahim. İlâ Firavne ve meleihi festekberu ve kânu kavmen alîn. İlâ Firavne, Firavuna ve meleihi ve ileri gelenler, halk.

ve meleği ve onun ileri gelenleri, halkı. Festekberu, fe istekberu böylece. Fakat büyüklendiler. Ve kânu ve oldular kavmen bir kavim. Âlîn. Âlîn olanlar, üstün gelmeye çalışanlar. Mağrur, zorba olanlar. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve âlîn, mağrur, zorba bir kavim oldular.

Her zaman kuvvetin sahipleri kendilerini hakkında sahibi kabul ederler. Kendi koydukları nizam içerisinde kendilerine göre bir hak oluştururlar. Bu Allah'ın hakkaniyet kaydılarıyla genellikle bağdaşmaz. Kuvvetin sahibi olan zorba, hak sahibi olmadığı şeyleri de kendi hakkı olarak her zaman görmüştür insanlık tarihi boyunca ve bunun adı zulümdür. Öyleyse Firavun ve ailesinin de oluşturduğu o eski Mısırlılar zorba bir kavimdiler. Allah razı olsun. Ve 47. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fekalu e nu'minu li beşereyni mislina ve kavmuhuma lena abidun. Ve artık böylece sonra kalu dediler. E nu'minu, inanalım mı? Li beşereyni, iki beşere, mislina bizim gibi. Ve kavmuhuma, ikisinin kavmi, lena bize, abidun, kul olanlar. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere, Hazreti Musa ve Hazreti Uğruna, Hazreti Harun'a iman mı edelim? Yani onlar da bizim gibi insan. Ve onların ikisinin, Musa ve Harun aleyhisselamın, kavmi bize köle olduğu halde,

Müze. Şöyle cool olmasına rağmen. Hep insanlık tarihi boyunca aynı şey söylenmiş. İnsanlara hep Allah-u Teala'dan kendilerine din öğretecek olan melekler beklemişler. İnsanlardan başka mahluklar beklemişler. İnsanlar kendileri gibi olduğu cihetle onları Resul olarak kabul etmemişler. Bütün devirlerde aynen böyle olmuş her şey. Hala da böyle olmakta devam ediyor. Kıyamete kadar bütün kavimlere Resuller gelecektir ve insanlar da bütün Resulleri mutlaka reddedeceklerdir, inkar edeceklerdir. Şu anda da bütün kavimlerde Resuller yaşamaktadırlar. Hepsi de inkar edilmiş haldedirler. Ayet 48, Bismillahirrahmanirrahim. Ve keze buhuma fe kânu minel muhlekîn. Ve artık böylece kezi buhuma ikisini yalanladılar. Ve artık böylece kâni oldular minel muhlekîn, helak edilenlerden. Böylece ikisini de yalanladılar. Ve helak edilenlerden oldular. Allah Firavun kavmini helak etti. Biliyorsunuz Hazreti Musa ve kavmini arkalarından takip ederek öldürmeye geliyor Firavun ve onun askerleri. Allah Teala Hazreti Musa'ya ve kavmine diyor ki Kızıldeniz'e girin, karşı sahile kadar yürüyün. Kızıldeniz'i iki tarafa açıyor Allah Teala ve denizin kumları üzerinden karşıya ulaşıyor Hazreti Musa ve arkadaşları Yahut kavmi ve onları yakın mesafeden takip eden, onları yakalamak üzere olan Firavun askerlerinin üzerine, Firavun ve askerlerin üzerine Allah Teala denizi birleştiriyor ve onların hepsi denizde boğuluyorlar. Helak edilenler oluyorlar. Ayet 49. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateyna Musa'l kitabe leallehum yehtedûn. Ve lekad ve and olsun ateyna biz verdik Musa, Hazreti Musa el kitabe kitap leallehum umulur ki böylece onlar yehtedûn hidayete ererler. Ve and olsun ki Hazreti Musa'ya ve andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler.

Andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Allah-u Teala'nın gönderdiği delil, ayetleri muhtevasını alan kitap ve Firavun kavmine de Hazreti Musa kitapla gidiyor Hazreti Harun. Ama onlar kitaba lazım gelen saygıyı göstermiyorlar ve tabi olmuyorlar. Her devirdeki bütün peygamberlere bu mutlak olarak yapılmıştır. O kavimde bulunan insanların büyük kısmı o peygambere veya peygamber olmayan Resul'e, Veli Resul'e ya Nebi Resul'dür ya Veli Resul'dür tabi olmamışlardır. Her kavmin büyük çoğunluğu mutlaka tabi olmayanlardan oluşuyor. Ve Cehal Nebne Meryem'e ve Ummehu ayeten ve aveynahuma ila rabbetin zati kararin ve ma'in ve cealnemne ve oğlunu kıldık Meryem'e, Hazreti Meryem ve ümmehu ve onun annesini ayeten ayet ve aveynâhuma ve ikisini barındırdık, yerleştirdik ila rabbetin yüksek bir tepeye zati sahip kararin karargah yerleşme mekanı ve mainin ve akan su ve mainin ve mainin diyor ki Allah-u Teala ve Hazreti Meryem oğlu Hazreti İsa'yı ve

Ve Hazreti Meryem oğlunu ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Hazreti Meryem de bir mucizedir. Hazreti İsa da. Hazreti Meryem neden mucizedir? Hiçbir erkekle bir teması olmadığı halde Allah-u Teala tarafından ona bir erkek çocuk ilka edilmiştir. Ve Hazreti Meryem Hazreti İsa'ya hamile olmuştur. Bunu bildirmek üzere gelen Cebrail Aleyhisselam'a Hazreti Meryem diyor ki, benim hiçbir erkekle hiçbir temasım olmadığı halde ben nasıl bir çocuk sahibi olabilirim? Cebrail Aleyhisselam diyor ki, evet, herkes için durum gerçekten söylediğin gibidir. Ama diyor, bu konu oldu bile. Sen hiç kimseyle temas etmedin ama bu konuda gerçekleşti. Allah-u Teala şu anda bunu gerçekleştirmiş durumda. Ve Hazreti Meryem bu mucizenin vücudunda oluştuğu kişi ve Allah'ın kelimesi Hazreti İsa da onun dünyaya getirdiği bir Allah'ın peygamberi, nebisi doğar doğmaz konuşmaya başlıyor. Hazreti Meryem'le oğlu İsa'nın Efes'teki o tepede akarsuyu olan, barınmaya müsait olan o tepede yerleştikleri biliniyor. İzmir, Efes'teki o tepe. Ayet 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüher rusulü kulu minet tayyibati ve وَمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ اَيْ يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ اَيْ رَسُولَّر Kulu yiyiniz minet taibatı, taip olanlardan, temiz helal nimetlerden. Ve amelu ve amelu ve amel yapınız. Salihan, salih amel, nefsi teskiye edici amel. İnni muhakkak ki ben bima şeyleri ta'melune yapıyorsunuz. Alimun çok iyi, en iyi bilen. Ya eyyüher Resulü'den başlayan bir muhteva Allah-u Teala şöyle söylemiş oluyor. Ey Resuller, tayyip yani temiz ve helal nimetlerden yiyiniz ve salih yani nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri

Allah Teala resullerine sesleniyor. Ey resuller diyor. Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapın. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve Müminin Suresi 52. ayet-i kerime.

Bu 51. ayet-i kerimede Allah-u Teala bütün Resullerine temiz, güzel şeylerden yemelerini ve nefslerini tezkiye edici amel yapmalarını emrediyor. Bütün Resuller kısa zamanda daimi zikrin sahibi kılınırlar ve vehbi olarak Allah Teala onları daimi zikrin sahibi kılar. Onlar muhtesef hak olarak bunu almamışlardır. Yani kendi gayretlerine vabeste olarak daimi zikrin sahibi olmamışlardır. Allah onlara yardım etmiştir. Allah'ın yardımıyla daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Daimi zikirden sonra zikri külliğinin sahibi olmuşlardır. Sonra da iradelerinin tesliminden sonra tesbihin sahibi olmuşlardır. Allah razı olsun. Müminin suresi 52. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne hazihi ummetukum ummeten vahideten ve ene rabbikum fettekun. Ve inne ve muhakkak ki hazihi bu ummetukum sizin ümmetiniz. Ummeten bir ümmet, vahideten tek, bir tek. Ve ene ve ben Rabbukum, sizin Rabbiniz. Fettekuni. Artık bana karşı takva sahibi olunuz. Allah Teala buyuruyor ki ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Artık bana karşı takva sahibi olun. Artık değil de öyleyse. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Yani bana ulaşmayı dileyin.

Allah Teala buyuruyor ki sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Takva sahibi olmanın, takva sahibi olmak açık bir şekilde emrediliyor. Bu henüz takva sahibi olmayanların takva sahibi olmasıdır. İlk takva Allah'a yönelmekle, yani Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekun şeklinde. Ona yönelin. Ona, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve takva sahibi olun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a kul olur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Vellezîneştene bu tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehimül büşra febeşşir ibadî. Allah Teala buyuruyor. Onlar tağuttan, insan ve cin şeytanlardan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a münib oldular, Allah'a yöneldiler. Kullarımı onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilerse, yani münib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse. Onların hepsi hem cennet saadetini hem dünya saadetini elde eder. Çünkü müjde değil, müjdeler diyor Allah Teala ve o kişi Allah'a kul olur. Kim Allah'a kul olmuşsa ilk kulluk Allah'a ulaşmayı dilediği andaki kulluktur. Birinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi, dünya saadetinin de yarısını, eğer o kişi sağ kalırsa, Allah Teala ona verecektir. Evliyası yapacaktır kulunu. Ayrıca o kişi 5-6 aylık bir ömrü varsa, sağ kalırsa, üçüncü kat cennetinde sahibi kılacaktır Allah Teala onu. Bu Allah'ın verilmiş bir sözüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Bu ulaşma işlemi 21. basamakta gerçekleşir. Bu üçüncü takvadır. Ve Allah Teala bunun garantisini vermiştir bütün insanlara. Ve 53. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe tekat teu emrehum beynehum zubura. Kullu hızbin bima ledeyhim ferihun. Fe
Artık böylece fakat tekattau parçaladılar, ayırıp böldüler. Emrehum onların emirleri, emirlerini beynehum aralarında zuburen parçalar halinde, kısımlar halinde kullu hepsi, bütün hepsi hızbin grup bir maşeyle şeyi edeyhim onların yanında kendi yanlarında ferihun ferahlananlar.

Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki yani kabul ettikleri ile ferahlanırlar.

Ayet-i Kerime son derece açık bir şekilde Allah-u Teala bütün insanlık tarihine sesleniyor bir evvelki ayette. Müminin Suresinin 52. ayet-i kerimesinde. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve bu tek ümmetin yapacağı şey sadece takva sahibi olmaktır. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Gerisini Allah halledecektir diyor Allah Teala Müminin Suresinin 52. ayet-i kerimesinde. Ve şimdiki bu 53. ayet-i kerimede insanların neden ümmetlere bölündüğü anlatılıyor. Fakat onlar diyor emirlerini, Allah'tan aldıkları emirleri

kendi aralarında kısımlara ayırarak böldüler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Müminin Suresinin 52 ve 53. ayetleri Allah-u Teala'nın tek bir ümmet oluşturduğunun kesin bir işaretini taşıyor. Tek bir ümmet. Sadece takva sahibi olmasını istiyor Allah-u Teala herkesin. Biliyorsunuz, 7 kademe takva var. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. kademe. 12 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak 2. kademe. Ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek 3. kademe, 3. safha. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. kademe. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. kademe. İrşada ulaşmak 6. kademe. Ve iradeyi de Allah'a teslim etmek 7. kademe. Her biri ayrı bir takvayı ifade ediyor. Ve Allah'ın istediği tek şey bütün insanlardan 7 kademede 7 tane takvanın sahibi olmak, 4 tane teslimi gerçekleştirmek. İstiyor ki Allah Teala insanlar tek bir ümmet olsunlar. İşte Allah Teala'nın babanız İbrahim'in dini dediği Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, tek Allah, tek ümmet ve o tek Allah'a teslimi içerir. 3 tane temeli vardır. Tek Allah, tek toplum, Allah'a inananların, Allah'a tapanların, yani takva sahiplerinin oluşturduğu tek toplum. İşte 52 ve 53'te, bu Müminin Suresinin 52 ve 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse tek ümmetin gereğini yapın, takva sahibi olun. 7 tane safayı ve 4 teslimi yaşayın diyor Allah-u Teala. Ve aradan geçen binlerce senenin sonunda bakıyoruz ki mukaddes kitap verilen toplumlar bile ayrı gruplar oluşturmuşlar. Hazreti Musa'ya tabi olanlar Yahudiler, ondan sonra Hazreti İsa'ya tabi olanlar ayrı ayrı toplumlar kabul etmişler kendilerini. Fırkalara ayrılmışlar, sonra da Müslümanlar. Onlar da ayrı bir toplum kabul etmişler. Oysa ki hepsi Hazreti İbrahim'in dininin sahipleri. Allah Teala Hazreti İbrahim'e verdiği takva sahibi olun emrini Hazreti Musa'ya verdi. Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti İsa'ya verdi. Hazreti Musa'dan sonra ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verdi Hazreti İsa'dan sonra. Ama Hazreti Musa da Hazreti İsa da Hazreti Muhammed de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Hanif dini Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini içeren bir muhteva taşır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah-u Teala bu parçalanmayı anlatıyor Müminin Suresinin 53. ayet-i kerimesinde. Ve onlar dinin emirlerini kendi aralarında fırkalara ayırarak böldüler.
ve grupların hepsi kendilerindeki, yani kabul ettikleri ile ferahlanırlar. Yahudiler kendilerini ayrı bir dinin mensupları kabul ederler. Hristiyanlar kendilerini ayrı bir dinin mensupları kabul ederler. Müslümanlar kendilerini ayrı bir dinin mensupları kabul ederler. Halbuki hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensuplarıdır. Ama bu ayrılık vücut bulmuştur. Yetmez. Daha da kötüsü, ayrı ayrı dinlerdeki insanlar birbirine düşman olmuştur. Oysa ki ayrı dinler yoktur. Hiç olmamıştır. Ve burada din müessesesinin temelinde dinlerin birleştirilmesi konusunda Müminun 52 ve Müminun 53 söz konusudur. Burada Allah Teala her şeyi anlatmış oluyor. Sizin ümmetiniz diyor, tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse takva sahibi olun. Yani bana ulaşmayı dileyin ve takvanın geri kalan safhalarını da gerçekleştirin. 52. ayet-i kerime ve 53. ayet-i kerime. Fakat onlar emirleri kendi aralarında kısımları ayırarak böldüler.

Her grup kendilerindekiyle ferahlanır. Bu dinlerin mensuplarına sorarsanız hepsi derler ki size doğrusu bizimkidir. Oysa ki Yahudilerin içinde de, Hristiyanların içinde de, İslam'ın içinde de insanların %90'dan fazlası dinlerini yaşamıyor. Dinin temelini iblis bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında insanları unutturmuştur, insanların büyük kısmına. Bir kısım insanlar dindar olduklarını, Allah'ın dinini yaşadıklarını düşünürler, zannederler. Ama aslında dinin esasını yaşamazlar. Allah'ın dini söylediğimiz gibi 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dizaynında din tek bir dindir, kainatın dinidir. 7 safhanı safhada yaşanan, 4 tane teslime noktalanan, ruhun da ve içinde nefsin de iradenin de teslimini içeren kainatın tekliğini. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim. Gâyril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde bir araya getirdi. Devamlı dizimiz olan İslam, tasavvuf ve kavramlar konusuna bir kavramla inşallah devam ediyoruz. Hidayet. Sevgili kardeşlerim, içinde bulunduğumuz çağın adı hidayet çağıdır. Bütün dünyaya hidayetin yayılacağı bir devreyi yaşıyoruz. Eğer size hidayet nedir diye sorarlarsa, onlara ne diyeceksiniz sevgili kardeşlerim? Hangi hidayet? Sualiniz bu olmaz. Ruhumuzun hidayeti mi? Fizik vücudumuzun hidayeti mi? Nefsimizin hidayeti mi, irademizin hidayeti mi, hidayetlerden hangisi? Sonra da siz onlara bir sual sorun. Size göre deyin, hidayet nedir? O zaman Kur'an'ın insanlar tarafından ne kadar hedefinden uzaklaştırıldığını, hedefin ne kadar gizlendiğini gösteren bir cevap alacaksınız. Diyecekler ki size hidayet doğru yoldur. Böyle diyeceklerini nereden biliyoruz? Çünkü bugün ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hepsinde bu söyleniyor. Hidayet kelimesi nerede geçmişse doğru yol kullanılıyor. Allah'tan ki bir kısım insaf sahibi Kur'an-ı Kerim mealcileri hidayet kelimesinin fiil olarak kullandığı yerlerde ulaşmak kelimesini kullanabilmişler. Aslında Kur'an-ı Kerim'de fiil olarak da, isim olarak da hidayet kullanılıyor. Ve her vücudumuz için ve bu vücutların ötesinde irademiz için de bir hidayet söz konusu. İslam standartlarında sırat-ı müstakimin ne olduğuna beraber bakalım. Sırat yol demek. Müstakim istikamet üzere demek. Allah Teala Nahl Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde
Allah'a doğru istikamet üzere olan yol buyuruyor. Sırat-ı müstakim için. Ve Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak anlatılıyor. Ve Enam suresinin 87 ve 88. ayetleri de bize sırat-ı müstakimi hidayete erdiren yol olarak anlatıyor. Öyleyse sırat-ı müstakim adından anlaşılacağı üzere bir sırattır, bir yoldur. İstikamet üzere olan bir yoldur. Allah'a istikamet üzere olan bir yoldur. Nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçmişse bizim sevgili mealci kardeşlerimiz hep doğru yol diye onu Türkçeleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, iki nokta arasındaki iki noktayı birbirine bağlayan çizgi doğru yoldur. Doğru yol çok anlamlı bir ifade ama madem ki müstakim kelimesini kullanıyor Allah Teala, hiç değilse istikamet üzere olan bir doğru yol diyebilirlerdi. Hayır, doğru yol diyorlar. Sırat-ı müstakim için doğru yol deniyor. Peki hidayet nedir diye soruyorsunuz. Aynı cevabı alacaksınız. Doğru yol. Öyleyse sırat-ı müstakimle hidayet bir mi diyorsunuz? Hayır diyorlar, bir değil. Öyleyse neden doğru yol diyorsunuz? Bizden evvelkiler öyle demişler, biz de öyle diyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu ifadeye çok dikkat edin. Çok tehlikeli bir ifade bu. Bizden evvelkiler öyle demişler, biz de öyle diyoruz. Allah Teala ne zaman resullerini bir kavimde vazifelendirmişse, o eski devirlerde hep onları putlara taparken resuller görmüşlerdir ve onları hidayete davet ettikleri zaman onlar demişlerdir ki, sen bizi atalarımızın yapmakta olduğu işlerden alıkoymak istiyorsun. Bizim babalarımız da, dedelerimiz de, onların babası da hep böyle yapardı, bu putlara taparlardı. Biz de atalarımızın yaptıklarını yapıyoruz. Sen bizi bu yaptığımız şeyden ayırmak istiyorsun. Biz seni dalalette görüyoruz. Ne oldu? İnsanların alışmış oldukları şeyler onların gözüne normal görünüyor, yapılması gereken şeyler olarak görünüyor. Ama birisi çıkıp da Allah'tan aldığı emri tebliğ ettiği zaman, yeni bir şey söylediği zaman, onların şirk koştuğundan bahsettiği zaman, Allah tektir, siz Allah'ı bırakıp putlara tapıyorsunuz ifadesini kullandığı zaman, sen bizi babalarımızın bize öğrettiği şeyden ayırmak istiyorsun tarzında, atalarımızın bizlere öğrettiği şeyden, bizden evvelkilerin bizlere öğrettiği şeyden ayırmak istiyorsun diyorlar. İfade bu tarzda geliyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah Teala diyor ki, cehenneme girecek olanlar oraya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki, size buraya geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi?
size yanlış şeyler yapmakta olduğunuzu, doğrusunun bu olmadığını söylemediler mi? Onlar da derler ki, diyor Allah Teala, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Madde 1. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Madde 2. Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Yani kişilerin gözlerinde hicab-ı mesture var. Görme hastalarının üzerinde gışamet var. Göremiyorlar. Hidayeti öğretmeye Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınan kişiye sen dalalettesin diyorlar. Çünkü kendi tuttukları yolun doğru olduğunu düşünüyorlar. Öyle zannediyorlar. Atalarının yaptıkları doğrudur diye düşünüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada aldanma var. İşte Allah'ın öğretisi, işte insanların öğretisi. Asırlardan beri emaniye denilen bir ilim, belki bir nevi Kur'an'ın kişilere göre izah tarzı. İnsanları din öğreniminde ve öğretiminde bulunan insanları hep meşgul etmiş ve kontrolü altına almış. Ve bugün üniversitelerimizde öğretilen din ilmi, Allah'ın Kur'an'daki din ilmi değildir artık. İnsanları kurtuluşa götürecek olan temel özelliklerin taşınmadığı bir din öğretimi ve daha kötüsü, insanların cennete ulaşmalarını tamamen engelleyen, dünya saadetine ulaşmalarını tamamen engelleyen bir din ilmi. Hidayetin ne olduğunun özellikle saklandığı bir din öğretimi. Konumuza bugün hidayet cephesinden bakacağız sevgili kardeşlerim. Hidayet çağımızda çok büyük bir önem kazanıyor. Dünyanın en zengin insanları bütün dünyayı avuçlarına almak için bir küresel imparatorluk kurmak üzere faaliyetteler. Ve bunlar, bu en zenginlerden oluşan bu grup ne yazık ki şeytana tapıyorlar. İşte şeytana tapanlarla Allah'a tapanlar. Hidayet üzere olanlarla dalalet üzere olanlar. Öyleyse bütün dünyanın bir son harbe doğru gideceği, yıllar sonra oluşacak olan bir sonuç ve arkasından bir hidayet devri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayeti Allah'ın temel emri olarak düşünün. Ve Kur'an'ın hedef emirlerinin ve vasıta emirlerinin mevcut olduğunu düşünün. Kur'an'da
Allah-u Teala İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Arapça adının İslam olduğunu söylüyor bu dinin. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ise Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti Yakub'un dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ikinci bir din hiç olmamış. Sadece kainatta, sadece bizim dünyamızda değil, kainatta diyorum, bir tek din yaşanmış. Her peygamber devrinde o peygamber ve ona tabi olanlar hep Hanif dinini yaşamışlar. Bütün peygamberlerin bulunduğu devrede peygamber dünya için, hatta kainat içindir. Her kavim, ne kadar kavim varsa o kavimlerde mutlaka Allah'ın resulleri vardı. Bu resuller, peygamberler neyi öğretiyorlarsa onlar da Allah'tan aldıkları aynı ilmi öğretiyorlardı. Bütün kavimlerdeki resuller insanlara hep insanlık tarihi boyunca hidayeti öğrettiler. Allah-u Teala hiçbir devrede hiçbir kavmi resulsüz bırakmadığını söylüyor. Müminin 44'te diyor ki, biz bütün kavimlere resul göndeririz. Ve bütün kavimlere ard arda resul göndeririz. Ardı arası kesilmeksizin. Hangi kavme resul gönderdiysek, bütün kavimler resullerini inkar ettiler, diyor Allah-u Teala. Arkasında ne yatıyor? Arkasında emaniye bilgiler yatıyor. Yani insanların Allah'ın indirdiği kitapları hiçe sayarak kendilerinden getirdikleri ve Allah'ın indirdiğine ters düşen tarifler, kavramlar ve tabiatıyla dinin yaşanamaması. Öyleyse diyor ki Allah-u Teala Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde, onlar diyor Kur'an'ı bilmezler. İlla emaniye diyor. Zanlarıyla hareket ederler. Kuruntularıyla hareket ederler diyor. Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi söz konusu olan bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kur'an'a dikkatle bakın. Bütün hakikatler, Allah'ın hakikatleri oradadır. O hakikatlerin insanlar tarafından değiştirilmesi sebebiyle insanlar sıkıntıya düşerler. Allah'tan yardım gelmez olur. Bu durumda Allah-u Teala'nın hedef emirlerine sımsıkı sarılmak ve Allah'ın o hedeflere ulaşmak için koyduğu vasıtaları mutlaka kullanmak söz konusudur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an-ı Kerim'de İslam adlı din, Arapça adıyla İslam adlı din, kainatın tek dinidir. Arapça adı İslam'dır. Bu din, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar ve halen
hiç şekil değiştirmemiştir. 7 tane safhası söz konusudur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha Allah'ın irşat makamına ulaştırmasıyla tabiiyet. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak. Bu birinci hidayettir. Ruhun Allah'a teslimi. Sonra dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, yani hidayete erdirmek. Beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek, hidayete ulaştırmak. Altıncı safha irşada ulaşmak. Yedinci safhada iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunlar Allah'ın hedef emirleri. Bunların hepsinin varlığı, yedincinin varlığıyla ortaya çıkıyor ve hepsi içinde Allah-u Teala ayrı emirler vermiş her safha içinde, her hidayet safhası içinde. Diyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amir olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, buradaki amir olanlar sonu sözü Allah'a ulaşmayı dileyenleri içine alıyor, mürşitlerine tabi olanları içine alıyor, Allah'a ruhlarını ulaştıranları içine alıyor, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenleri, nefslerini Allah'a teslim edenleri ve irşada ulaşanları, kendisinden evvelki 6 safayı da içine alıyor. Böyle bir amir olanlara sesleniyor Allah Teala. Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva. Hakkul yakin takvası. İlmel yakini aşmış olacaksınız. İlmel yakini aşmış olacaksınız. Aynel yakini de aşmış olacaksınız. Hakkul yakine ulaşmış olacaksınız. Bu hakkul yakin takvasıdır. Allah'ın kalp gözüyle görüldüğü makamı ifade eder. Remzi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin. Allah'a teslimi külliyle teslim olun, sonra ölün. İşte Hazreti İbrahim'in Allah'a teslimi külliyle teslim olması, ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmesiyle şekillenmiştir. Ve bütün sahabe 7 tane safhayı aşmışlar, 4 teslimlerini de, 4 hidayeti de gerçekleştirmişlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de hedefler var ve bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar var. Gördük ki İslam 7 safhadan oluşuyor. 7 safha. Bu safhalar hedeflerimiz. Bu hedeflerin ana istasyonları ise 4 tane teslim. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Ya bu hedeflere ulaşmak için kullanmamız lazım gelen vasıtalar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve
bütün bunlardan daha önemli olan, en önemli olan asıl ibadetimiz zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrarlamak. Allah Teala veskül ismi Rabbike buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Öyleyse Allah'ın ismiyle zikretmekle hepimiz mükellefiz. Şimdi Allah'ın emirlerinin karşısında olan, bizi bu hedeflere ulaştırmaktan men etmeye çalışan, bizi bu hedeflere ulaşmaktan men etmeye çalışan bir varlık var biliyorsunuz. Adı İblis, şeytan. Bu mahluk Allah-u Teala tarafından sonsuza kadar yaşaması için, kıyamete kadar yaşaması için izin almış bir mahluk. Ve bir tek gayesi var. Bütün insanlığı Allah'ın yolundan saptırmak. Öyleyse Allah'ın yolu neleri içeriyor? Demin saydığımız 7 tane hedefi içeriyor. 4 tane teslim, 3 de ara istasyon. Bu 7 teslime ulaşan kişi Allah'ın en sevgililerinden olur. Allah'ın irşat makamını tayin ettiği kişilerden olur. 4 emanetini de Allah'a teslim etmiş olur. Ruhunu, veçini, nefsini, iradesini. Peki iblis, yani şeytan ne yapacak? Yapacağı şey son derece açık. Bu hedeflere bizi ulaştırmayacak. Bir insanın cennet mutluluğu Allah'a ulaşmayı dilemesinden başlar. Bu İslam'ın ilk hedefidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'ın cennetine giremez. Buradan başlayan onun ötesindeki diğer 6 hedefi ihata eden bir hedefler dizisinden şeytan bizi nasıl alıkoyabilir? Bir düşünün. Eğer insanlar bir şeyler öğrenmişlerse Kur'an-ı Kerim'den, bunların hangisinin hedef, hangisinin vasıta olduğunu bilmiyorlarsa, o zaman şeytanın elinde son derece kuvvetli bir silah var demektir. Çok basit bir yol izlemiş. Ya da çok zekice bir yol demek daha doğru. Ne yapmış iblis? Vasıtaları hedef olarak göstermiş insanlara. Hedefleri ise ortadan kaldırmış, yok etmiş. Eğer vasıtalar hedef olursa, insan hedefinin namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet olduğunu düşünürse ve ona demişlerse ki sen bunları yaparsan mutlaka Allah'ın cennetine girersin, İblis insanları buna inandırmışsa, bunun için hadis bile oluşturmuşsa, sevgili kardeşlerim, o zaman insanlar bir büyük tuzağın içine düşmüşlerdir. İşte bu tuzak 3. milenyumda, 3. bin yılda bütün insanları, İslam alemini %100 etkilemektedir. Birazcık İslami bilimlerin sahibi olduğunu söyleyen kim olursa olsun o insanlara sorun, acaba Allah Teala bizi niçin yarattı? İbadet etmek için yarattı diyeceklerdir. Bu ibadetleri yaparsak ne olur? İslam'ın 5 şartını yaparsak cennete gidersiniz diyeceklerdir. Ama hiç kimse ibadetleriyle Allah'ın cennetine giremez. Bu ibadetlerin niçin yapıldığını öğrenmek mecburiyetindesiniz. Bu ibadetler vasıtadır. Sizi temel hedeflerinize, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etme hedefine götürecek olan muhtevadır bunlar. 4 emanet, o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim edilecektir. Onun için yaratıldınız. Çünkü Allah sizin mutlu olmanızı istiyor.
sadece sizin üzerinizdeki Allah'ın getirdiği nimet sonsuz bir mutluluktur. Bu mutluluk dünya mutluluğudur. Bu mutluluk cennet mutluluğudur. Ve hidayetle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın hedefleriyle Allah-u Teala'nın vasıtalarını birbirinden ayırmak mecburiyetindesiniz. Bugün bütün dünyada İslam'ı yaşadıklarını zannedenler, sevgili kardeşlerim, sözlerinden sakın alınmayın. Çok büyük bir kısmınız bu standartların içindesiniz. İslam'ı yaşadığınızı zannediyorsunuz. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmekle. Çünkü size dediler ki, İslam adından da anlaşılacağı gibi teslim olmak demektir. Teslim olmanınsa İslam'ın

mecburiyetinde olduğunuz ibadetler, vasıtalar. Vasıta nedir? Hedef nedir? Diyelim ki buradan yola çıkacaksınız. Evvela birinci şehre uğrayacaksınız. Orada bir emaneti sahibine teslim edeceksiniz, ruhunuz. İkinci şehre uğrayacaksınız. Yanınızda 4 tane emanet var. İkinci şehirde ikinci emaneti teslim edeceksiniz. Bu emanet fizik vücudunuzu teslim ediyor. Oradan sonra üçüncü şehre gideceksiniz. Orada da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ya da verdiğimiz misalde üçüncü şehirde birisine üçüncü bir emanet teslim edeceksiniz. Allah'a teslim edeceğinizin adı nefsiniz. Ve dördüncü bir şehre ulaşacaksınız. Bu yolun sonu. Orada da iradenizi, orada da dördüncü bir emaneti teslim edeceksiniz oradaki sahibine. Ve böylece 4 tane menzile ulaşmış olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinize geliyorum. Birinci menzil Allah'a ruhunuzu teslim etmek. İkinci menzil Allah'a fizik vücudunuzu teslim etmek. Üçüncü menzil Allah'a nefsinizi teslim etmek. Dördüncü menzil Allah'a iradenizi teslim etmek. Bu arada 3 tane de kasabaya vuracaksınız arada. Onlar ara istasyonlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak. Ondan sonra teslimleri yaşarken bir ara menzil daha var. İrşada ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte sizi o menzillere götürecek olan vasıta kullandığınız arabadır. O araba vasıtadır, hedef değildir. Vasıtaları hedeflere ulaşmak için kullanmak üzere Allah-u Teala bizlere tevdi etmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ama bunların arasında mevcut olmayan, bunların hepsinden daha önemli olan zikir yapmak vasıtalardır. O vasıtalar olmazsa hedeflere ulaşamazsınız. Ama eğer vasıtaları hedef zannederseniz, otomobil kullanmayı öğrendiniz. Ama menzile gitmiyorsunuz. Otomobili kullanıyorsunuz. Otomobili kullanmanın her bir cephesini, vites değiştirmeyi, direksiyon kullanmayı, fren yapmayı, arabanın dizaynını 5 ayrı konu olarak düşünün. Her biri o vasıtayı kullanmanız için bir önemli faktör ve bu vasıtayla hiçbir hedefe gitmiyorsunuz. Oysa ki emanetler var üzerinizde. O emanetleri teslim etmeniz lazım gelen yerler var. Onların hepsi Allah. Ama burada söylediğimiz, misalimizde söylediğimiz 4 tane şehir, 3 tane de ara istasyon. Sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda kalırsınız. Hep durduğu yerde daireler çeviren bir arabayı kullanırsınız. Ve hiçbir yere gidemezsiniz. Hiçbir emaneti sahibine teslim edemezsiniz. 4 emaneti de onların sahibine teslim etmek mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala diyor ki Nisa 53'te اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Sahiplerine demiyor, sahibine diyor, kendisine teslimini istiyor. Evvela ruhunuz emanettir. O emaneti teslim edene kadar fizik vücudunuz emanet değildir. Ama ruhunuz size emanet olarak verilmiştir. Diyor ki Allah-u Teala biz emaneti yerlere, göklere teslim ettik, tevdi ettik.

Teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Dağlar da kabul etmediler diyor Allah Teala. Emaneti insana teklif ettik ve insan kabul etti. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor. Şimdi diyeceksiniz emanetleri teslim etmekle cahil ve nankör olmak arasında ne ilişki var? Çok açık bir ilişki var. Allah Teala emanetin ne olduğunu bize gösterebilmek için cahil ve nankör vasıflarını kullanıyor orada. Bunlar birer remz. Niçin kullanıyor? Üç vücudumuz var. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz. Hangisinin emanet olduğunu kesinleştirmek için kullanıyor? İnsana diyor teklif ettik. İnsan fizik vücudumuz. Tamam. Ama cahil ve nankör olan bir insan. Yani beraberinde nefsinin iki afetini kullanmış Allah Teala. Cehalet ve nankörlük. Beraberinde fizik vücudun beraberinde nefs de var. İkisi beraber bir emanet alıyorlar. Üçüncü vücudumuz, ruhumuz. Ve o emaneti sahibine teslim etmekle mükellefiz. Teslim ettik, fizik vücudumuz emanet oluyor. Teslim ettik, fizik vücudumuzu da teslim ettik, nefsimiz emanet oluyor. Nefsimizi de teslim ettik, irademiz emanet oluyor. İrademizi Allah'a teslim edince bütün emanetler teslim edilmiştir. Dikkat edin, insan dört sırat-ı müstakim üzerinde ayrı ayrı olgunlaşmak mecburiyetindedir. Sadece bu dört sırat-ı müstakimden birincisi Allah'a ulaştıran bir müessesedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada dikkat etmeniz lazım gelen husus şudur ki, ruhunuzu Allah'a teslim etmeden fizik vücudunuz emanet vasfı kazanamaz. Onu teslim etmeden nefsiniz emanet vasfı kazanamaz. Onu teslim etmeden iradeniz emanet vasfı kazanamaz. Hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Ve başlangıç emanetiniz, ilk emanetiniz ruhunuzdur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu emanetlerin Allah'a teslimlerinin her biri ayrı bir hidayettir. Evvela sözlerimizin ne ölçüde gerçek olduğunu irdeleyelim. Acaba bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 7 tane safayı birer birer aşmışlar mı? Bütün emanetleri Allah'a teslim etmişler mi? Hepsini birer birer aşmışlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse iddialar ispatla teklif olunur. İddiaların sahibi iddialarını ispat etmekle mükelleftir. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz ki Allah'ın bize bu öğretisini ispat vasıtamız bugünkü din alemlerinin bilmediği bu hakikatleri ispat vasıtamız tek olan Kur'an-ı Kerim'dir. İki tane Kur'an-ı Kerim yok. O Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bize öğretti. Öyleyse her şeyin muhteşem bir ilahi dizayn içerisinde nasıl yerlerine oturduğunu görmenizi istiyoruz. İşte bunun için hidayet çağı. Çünkü bütün insanlar hidayeti unutmuşlar. Hidayetin içinde olanlar bile hidayetin ne olduğundan haberdar değiller. Hidayet üzere olanlar bile. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba sahabe bu 7 tane safayı yaşadılar mı? Sahabe Allah'a ulaşmayı diledi mi? Sahabe mürşitlerine ulaştılar mı? Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdı mı? Başlangıçtaki bu 3 sualden başlayalım.
Üçüncü kesinleşiyor. Allah Teala ruhun hidayetini Allah'a ulaşmak olarak vasıflandırmış Kur'an-ı Kerim'de. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Hidayet kelimesi genellikle hüda kelimesiyle anlatılıyor. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. İnne hüdallahi hüvel hüda diyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuzun hidayeti Allah'a ulaşmak. Güzel. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Zümer suresinin 17 ve 18. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Diyor ki Allah Teala onlar için وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, çekindiler, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor. Sonra da 18. ayet diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Öyleyse üçüncü basamak ulaşmışlar. Elbette birinci ile ikinci geçilmeden üçüncüye ulaşılmaz ama üçüncüye ulaşıldığının ispatı birinci ispatla alakalı. Rad suresi 20, 21 ve 22. ayetler. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ. Ve özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve يُوْحَفُونَ سُعَلْ hesap. Kötü hesaptan korkarlar. Yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından. وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ. Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ سَابَرْ اِبْتِقَاءَ وَجَّ رَبَّهُمْ. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bu Allah'ın zatını sabırla dileyenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, daha ötede Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, Allah'ın veçi ulaşılmak için de dilenir. Allah'ın veçi onu görmek için de dilenir. Ve Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi hem Allah'a ulaşmayı hem de Allah'ı görmeyi ikisini de ihtiva ediyor. Ayetin devamı ve bir sonraki ayet-i kerime ikisini de hedef aldığını gösteriyor. Ama biz şimdi şu anda birinciyi hedef aldığını düşünelim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kim bunlar? Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, gördük ki Allah'a ulaşanlar. Onlar, o Allah'a ulaşanlar var ya, onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Öyleyse bu iki ayet gereği, bu üç ayet gereği, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Zaten Allah Teala Şura 13'te diyor ki Allahu yectebi ileyhi men yeşa'u yehdi ileyhi men yunib.
Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı diler de bunun için bir gayretin içine girerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Hidayete erdirir demiş oluyor. Ruhun Allah'a ulaşması, ruhun hidayeti. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş, birinci safa tamam. Bütün sahabe Allah'a ulaşmış, üçüncü safa da tamam. Peki ikinci safa acaba bütün sahabe mürşitlerine ulaşmış mı? Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Diyor ki Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim sana tabi olmak, biat etmek, Allah'a tabi olmak, Allah'a biat etmektir. Sana biat ettikleri zaman o ağacın altında Allah'ın eli onların ellerinin üzerindeydi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiyet de kesin. Üçüncü basamak, tamam, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. 14. basamak, tamam, bütün sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak, tamam, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani ruhlarını hidayete erdirmişler. Peki bütün sahabe fizik vücutlarının hidayetini de gerçekleştirmişler mi? Gerçekleştirmişler. İşte Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Yani ikinci hidayetlerini de, fizik vücutların hidayetini de gerçekleştirmişler. Ruh 14. basamakta yolculuğa çıkar. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamaklarda 7 tane gök katını aşar ve Allah'a ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'a teslim olur, hidayete erer. Bütün sahabe o hidayete erdikten sonra, fena makamına ulaştıktan sonra, beka makamına geçmişler, sonra züht makamına ulaşmışlar, sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamak. Allah Teala açık ve kesin olarak, ben ve bana tabi olanlar, de ki onlara diyor, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse 4. safayı da tamamlamış bütün sahabe. 2. hidayet, fizik vücudun Allah'a teslimi. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun şeytana kul olmaktan bütünüyle kurtulması ve Allah'a kul olması hali. Allah Teala fizik vücudumuzun hidayetini, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak standartlarında Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Buyuruyor ki, Allah bütün kavimlerde Resul beas eder. Her kavimde bir Resul beas eder. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Bu sebeple, yani bu Resul'e tabi olarak bir kısmı hidayete erdiler. Yani şeytana kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu, tabi olmayanlar. Öyleyse
bütün kavimlerde tabiyetlerini tamamladıktan sonra insanların fizik vücutlarını, veçlerini Allah'a, Adem oğullarının kendilerini Allah'a kul kılmaları söz konusu. Allah'a kul olmak, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Böylece hidayete erdiler diyor. Kul olarak hidayete erdiler. Fizik vücudumuzun kulluğu. Kul olduğu nokta, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğu nokta, hidayete erdiği nokta. Bütün sahabe gördük ki bunu gerçekleştirmişler ve hidayete ermişler. Nefsimizin hidayeti de nefs tezkiyesi ve neticede tasfiyesi. Nisa 105'te, Maide 105'te Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men darle izate deytum sümme mercuhüküm cemiyan. Ey amenu olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek, afetlerden temizlemek üzerinize borçtur. Siz tezkiye olmaya, nefsinizin kalbini afetlerden temizlemeye başladığınız andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin gördüğünüz gibi hidayetidir. Siz nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduktan sonra, hidayete adım attıktan sonra, hidayet ehli olduktan sonra dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Nefsimizin hidayetinin nefs tezkiyesi olduğunu Allah Teala beyan ediyor. Ve bütün sahabe nefs tezkiyelerini tamamlamışlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ulul elbap olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulul elbap olduğunu söylüyor. Hepsi ulul elbap olmuşlar. Kimdir ulul elbap? Ali İmran 190 ve 191 Allah-u Teala tarif ediyor. Li ulul elbap yeskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulul elbap kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Allah'ın ulul elbap kulları için dizaynı ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeleridir. Öyleyse bütün sahabe ulul elbap olmuşlar, daimi zikrin sahipleri olmuşlar ve nefslerini Allah'a teslim etmişler. Nefslerini Allah'a teslim edenlerin müşterek özelliği nefslerinde hiç afet kalmaması, yani nefslerinin halis olması. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi bunu anlatıyor hepimize. Ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehudline hünefaye. Onlar emir olunmadılar. Allah'a muhlis kullar olmakla, yani nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek nefslerini halis kılmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece bir noktaya ulaşıyoruz. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 5. safha, nefsin Allah'a teslimi 5. kat cenneti ihata ediyor. Peki bütün sahabe irşada da ulaşmışlar mı? 6. safha, hepsi ulaşmışlar. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor.
Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Resul diyor Allah Teala, eğer size uysaydı, sizin söylediklerinize itaat etseydi, hepiniz bundan çok zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve kalbinize koyduğu o iman kelimesiyle kalbinizi, kalplerinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Kalpleri 12 defa müzeyyen olmuş bu insanlar, sahabe, irşada ulaşmışlar. Sahabe diye hitap ediyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Yani 28. basamağın 4. mertebesine. Peki bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bir hakkın, takvanın sahibi olmuşlar mı? Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinden 136. ayet-i kerimesine kadar geçen ayetlerden biri hariç, dördü teslimi külliyle teslimi anlatıyor. Hazreti İbrahim'in teslimi, Hazreti Yakub'un teslimi, torunlarının teslimi, وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ifadesiyle anlatılıyor. Ve anlıyoruz ki Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabe Allah'a öyle teslim olmuş. Bir hakkın teslim olmuş. Yani aynel yakini aşmış, hakkul yakin takvasıyla teslim olmuş, hakkul yakine ulaşmışlar. Bunun işareti nedir? Hakkul yakin takvasıyla takva sahibi olan kişi, hakkul yakin seviyesinde hidayete ermiştir. İradesi de hidayete ermiştir. Bir başka ifadeyle, iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Yani iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Bu noktadan sonra devamlı Allah'tan emir alacak olan ve Allah'tan aldıkları emirleri yerine getirecek olan kişiler olacaklardır. Bütün sahabe irşat makamının temeli olan bu noktaya ulaşmışlardı. Allah'ın irşat makamını tayin ettiği bütün insanlar hakkul yakin takvasına, bir hakkın takvaya, yani takvaların en sonuncusuna ulaşmışlardır. Neden Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına getiriyor? Çünkü onlar artık kendi iradeleriyle bir şey yapmayacaklar. Allah onlara devamlı emirler verecek olaylar karşısında. Onlar da Allah'tan aldıkları bu emirleri gerçekleştirecekler. Allah'tan aldıkları emirleri gerçekleştirecekler ve iradeleri Allah'ın iradesine bağlanmış olduğu için kendi kararlarını vermeyecekler. Allah'ın verdiği karara itaat edecekler. Hem kendileri için hem de Allah'ın başka insanlar konusunda söyledikleri itibariyle. Gerek kendileri, gerek Allah'ın onlara verdiği başka insanlar konusundaki emirleri sadece Allah'ın emrettiği istikamette yapmak üzere Allah'a teslim olanlar, Allah onları irşat makamına tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sahabe kunel evveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi.
bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ensara da muhacirine de tabi olunduğunu kesinleştiriyor Allah Teala. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. 14 asır evvel Kur'an hükümlerinin bütünü içerisinde bütün sahabenin, sahabe adı verilen kişilerin irşat makamının sahibi olduklarını, yani iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. İşte burası hidayetin 7. safhasıdır ve 4. teslimi gösterir iradenin Allah'a teslimini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hidayet denilen müessese Kur'an'ın temelidir. Kainatın tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adıyla İslam dininin temelidir. Ve dünya üzerinde 2 tane, 3 tane, 4 tane, 10 tane, 100 tane din yoktur. 1 tane din vardır. Hazreti Adem'den itibaren ilk peygamber, ilk nebi ve ilk insan olan Hazreti Adem'den son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar bütün peygamberlerin yaşadığı bir tek din olmuştur. O din Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah Teala sen Hanif'tisin diyor. Hanif diniyle emrolundun diyor. Hanif dininin sahibi olarak, Hanif olarak kendini dine doğrultuyor. Görüyoruz ki Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, Allah'a 4 tane teslimi içeriyor. Ve kainat üzerinde başka bir şeriat hiç olmamıştır. Bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriattı. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya şeriat olarak verdiğimizi sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriat değil, aynı şeriat, tek bir şeriat. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle bir dizayndır ki kişiyi mutlaka saadete ulaştırır.

Öyleyse dikkat edin ki Allah Teala insanı sadece bir tek maksatla yaratmıştır. Kainattaki en değerli mahluku olan, bütün kainatı uğruna yarattığı mahluku olan insanı mutlu olsun diye yaratmış Allah Teala. Onun için Allah'a kul olmasını farz kılıyor. Zariyat 56 ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye diyor. Dört kulluğu da emretmiş oluyor Allah Teala burada. Ve uzun sözün kısası, bütün sahabenin bu dört tane teslimi gerçekleştirerek hidayete erdiklerini görüyoruz. Öyleyse hidayet müessesesine 28 basamaklık bir skala üzerinde beraberce bakalım. Hidayetin başlangıcı neresidir? Birinci hidayet nerede oluşur? Ruhu nerede? Fizik vücudu nerede? Nefsi nerede? İradeyi nerede Allah'a teslim ederiz? Hangi standartlar içinde oluruz? Allah'ın emirleri üzerimizde nasıl tecelli eder? Rahim esmasıyla Allah Teala bize neler kazandırır? İnsanın tekamülü, manevi tekamülü bir bütün içerir. Her teslim safhası onun tekamülünü daha Allah'a yakın bir insan husule getirmek üzere geliştirecektir. Öyleyse gelin beraberce bir göz atalım. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. Ama bunlardan her kim olayları pozitif değerlendirirse onlar Allah Teala tarafından seçilirler. Allah Teala diyor ki Allah insanlardan dilediğini kendisine seçer ve kim bunlardan kim seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Yani hidayete erdirir diyor. Öyleyse Allah ikinci basamakta kalbinde hayır gördüklerini, yani hedefleri başka insanların dalaletine sebebiyet vermek olmayanları kendisine seçer diyor Allah Teala. Ama seçtiklerinden ne yazık ki hepsi Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemeyenlerin de kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki en önemli kararınız hidayete başlama kararı olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cennetle cehennemin ayıracı Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Allah Teala buyuruyor Yunus 7 ve 8. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor Allah Teala. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle buyuruyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Ve hüküm, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın ayetlerinden gafil sayılıyor. Şimdi bizi dinleyen, bu yazılacak olan kitabı okuyacak olanlar, sizler eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız biliniz ki kurtuluşunuz mümkün değildir. Gideceğiniz yer mutlak olarak cehennemdir.
Öyleyse öğrendiklerinizi bir tarafa bırakın. Allah Kur'an'da ne söylüyorsa bunu esas ittihaz edin. Şu anda dünya üzerinde iblisin hiçbir noktasını değiştiremediği bir tek kitap var. Kur'an-ı Kerim. O Kur'an-ı Kerim söylüyor başka hiçbir dinin olmadığını, bir tek din olduğunu. O dinin de bütün insanlığa, insanlık var olduğundan beri hep tek din olarak indirildiği. Son din, ilk din yok. Bir tane din var. Ne ikincisi, ne üçüncüsü, ne dördüncüsü, hiçbiri olmamış. Hazreti Adem'e Allah Teala neler emretmişse Kur'an-ı Kerim'de de aynı şeyleri emrediyor. Yani Kur'an-ı Kerim Tevrat'ın da muhtevasını, İncil'in de muhtevasını, Zebur'un da muhtevasını aynen ihtiva ediyor. Bu kitapların hepsi için Allah Teala bir nurdur diyor onlar. Bir hidayet rehberidir diyor onlar. Kur'an da, Zebur da, İncil de, Tevrat da bir hidayet rehberi. Hepsi hidayete erdirici birer nur ve şifa diyor Allah Teala, nefsin afetlerinin şifası. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Burası imajiner bir hidayet safhasıdır. Kuvveden fiile geçmemiş olan bir hidayet. Yani hidayetin başlangıç noktası amene olmak. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah'ın cenneti onundur. Kim diyor Allah Teala bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka cennetimize alırız diyor. Ve başlangıç hidayeti Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren o kişi hidayet üzredir. Kimdir hidayet üzere olanlar? Allah'a yönelmeyi, Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah Teala onları hidayete erdirdiğini gösteriyor, söylüyor. Yehdi ileyhi, kendisine hidayet eder diyor Allah Teala. Öyleyse birinci hidayetin anahtarı Şura suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Ne diyor Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları kendisine hidayet eder. Öyleyse yönelmek hidayete ermenin başlangıç noktası, kilidi. Allah'a ulaşmayı dilerseniz kilidi açtınız, cehennemle ilişkiyi kapattınız. Cehennemin kapısını, o anahtar, cehennemin kapısını kilitleyen anahtar. Cehennemin kapısını kilitlediniz, cennetin kapısını açtınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sonra Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlıyor. Dördüncü basamaktasınız. Allah Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Beşinci basamaktasınız. Kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Altıncı basamaktasınız. Kalbinizdeki ekinneti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Yedinci basamaktasınız. İlk yedi basamağı tamamladınız. Kur'an-ı Kerim'in bütününü ifade eden Vel Asr suresi dört tane yedi basamaktan oluşuyor ve bu ilk yedi basamak. Diyor ki Allah Teala Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar.
Yani kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden az olacak. İnsanların çok çok büyük bir kısmının onların gidecekleri yer cehennem olacak diyor Allah Teala. İllellezine amenu, ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu yedinci basamağa ulaşanlar. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, bir iki dakika içinde Allah Teala Rahim esması tecelliye başlamış. Rahim esması o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almış, kulaklarındaki vakrayı almış, kalbindeki ekineti almış, yerine ihfat koymuş. O kişi irşat makamına bakar görmezken görmeye başlıyor. İrşat makamı olduğunu seziyor, seçiyor. O kişi irşat makamının söylediklerini duymaya, manasına varmaya başlıyor. Ondan sonra kalbine indiriyor. Kalbindeki ekinet alındığı için, yerine ihfat konulduğu için idrak etmeye başlıyor irşat makamının söyledikleri. Burası yedinci basamaktır. İlk hidayet, Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişidir. Ve burası hidayetin başlangıç noktası, ilk hidayettir ama kuvve hüviyetinde, fiile ulaşmamış, sadece niyette var olan bir hidayet. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Hemen yu'min billahi yehdi kalbehu. Tekavün 11. Kim Allah'a amin olursa onların kalbine ulaşırız. Sonra ne yapıyor Allah Teala? 8. basamakta o kişinin kalbine ulaşıyor. Bir eylem yapmak üzere kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf 33. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar var ya, onların kalbini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalbi Allah'a çevrilir diyor. Ve kalbi Allah'a çevrilen bu kişiyi 10. basamakta Allah gözünden kalbine bir nur yolu açarak hazırlıyor. Enam 125. Femen yuridullahü yeşra kalbehu. Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse, Femen yuridullahü yehdi. Allah kimi Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse. Men yuridullahi yehdi ileyhi yeşrah kalbehu, onun kalbini Allah Teala şerh eder, yarar, lil İslami, Allah'a teslim olmaya açar diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala onların kalplerini açar, İslam'a açar. Ne yapıyor Allah Teala? Göğsünden kalbine, göğsünü yararak nur yolu açıyor. Bu noktadan sonra bu kişi zikir yaparsa Allah'ın katından gelen rahmetle faz isimli iki nur kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kendisi için hazırlanmış olan şifreli yola göre gönderildiği için, karşılıklı şifreler tuttuğu için o yolu takip eden rahmet ve faz nurları kalbe ulaşır. Ama kalp mühürlüdür. Bu kalpten içeri giremezler. Ama sızar. Bir tanesi rahmet nurları kalbin içine sızar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, rahmet nurları kalbin içine buradan sızıyor. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. Ve bu sızıntı %2 bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamakta kişi diyor ki Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle
ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Kişi huşuya ulaştıktan sonra Allah ona mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Bu kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahipleri ise Allah Teala istediği istihaneyi veriyor. Sadece huşu sahipleri Allah Teala'dan mürşitlerini öğrenmek istedikleri zaman, Allah'tan istihane istedikleri zaman, istihane istemek mürşidini istemek demek. O kişinin Allah Teala mürşidini kendisine gösteriyor. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşidi 13. basamakta görüyor. Mürşit sevgisini Allah veriyor içine. Büyük bir sevgiyle Allah için teslim olmak üzere Allah adına kendisini teslim alacak olan mürşide ulaşıyor, tabi oluyor. Allah'ın huzurunda tabiyet gerçekleşiyor. Nasıl 14 asır evvel tabi'in sahabeye tabi oldularsa, bugün de tabiyet müessesesi aynen devam ediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu hakikati söylüyor. Tabi'inin sahabeye tabi olduğunu. 14. basamakta gerçekleşen şey tabiyettir. Allah Teala'nın ölçüsü 1'e 10'dur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, kendisine düşeni yapmıştır. Buna karşılık 10 tane ihsan almıştır Allah Teala'dan. Mürşidine ulaşmak için yeni bir irade kullanımı söz konusu. Kişinin serbest iradesi, cüz'i iradesi bir karar veriyor Allah'a ulaşmayı dilemek. 10 ihsan ikinci bir karar veriyor mürşide ulaşıp tabi olmak. Mürşide olan sevgiyle mürşide ulaşıyor, tabiyetini tamamlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burası tabiyet noktası. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kişi ne yapmıştır? Allah'tan 10 tane ihsan almıştır, mürşidine ulaşmıştır. Ulaştığı anda tabiyetinde yeni bir safhaya ulaşıyor kişi. Hidayetin ikinci safhası. Tabiiyet. Bu tabiiyet kişinin hidayete adım atmasını, fiziki hidayete başlamasını ifade ediyor. Ve Allah 10 tane nimet veriyor kişiye. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Diyor ki Allah Teala Mümin 15'te onların üzerine, başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini ihtar etmek üzere, uyarmak üzere. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine bir nimet olarak geliyor, yerleşiyor. Ve kişinin ruhuna Allah'a ulaşmak üzere bu vücudu terk et diyor. Senin yevmüttelakın, Allah'a milaki olma günün geldi. Ve ruh vücudu terk edecek. Birinci nimet devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi. İkinci nimet Allah'ın o kalbin mührünü açması. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alması. Dördüncüsü kalbin içine imanı yazması. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve bu ruhun gönderilmesiyle onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Kalbin, mühürlü olan kalbin açılması, o güne kadar bütün insanların olduğu gibi o kişinin de kalbi mühürlü. Kalbin açılması, bütün insanların kalplerinde küfür yazıyor, küfrün alınması ve küfrün yerine imanın yazılması ve kişinin mümin oluşu. 4 nimet oldu. 5. nimet
Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi, o kişinin bütün günahları, seyyiati hasenata çevriliyor. Diyor ki Allah Teala, o cehenneme gidenler var ya, bunlardan hariç olanlar Allah'a tabi olup da, mürşidine tabi olup da mümin olanlar ve böylece nefs tezkiyesine başlayanlar, nefs tezkiyesine başladığı için de mümin olanlar, Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir. Bütün günahlar sevaba çevriliyor. Sonra mı? Sonra Allah Teala Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o ruha devrin imamı vasıtasıyla emir veriyor, vücudu terk et, sırat-ı müstakime ulaş diye. Sırat-ı müstakime ulaştığı zaten Nebe 39'da da anlatılıyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi merhaba. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol seçer, ittihaz eder ve ruhu meaba Allah'ın zatına, sığınağa ulaşır. Burası ruhun Allah'a doğru yola çıktığı, kendisine bir yol edindiği nokta. Ruh kendi sırat-ı müstakimi içinde. Peki nefs? Nefs de bu noktada hidayete başlıyor. Nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi zikir yaparak Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetin, fazlın ve rahmetin, salavatın o kişinin göğsüne ulaşmasıdır. Göğsünden şifreli yolu takip ederek bu dört nur kalbin üzerine ulaşırlar. Kalbin kapısı mühürlüdür. Kalbin kapısındaki mühür Allah Teala tarafından açılmıştır. Açıldığı için mühür hareketli hale gelmiştir. O mühürün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mühürü kalbin alt boyutundaki zülmani kapıya kadar indirirler. Zülmani kapıyı mühürler mühür. Yani şeytanın karanlıklarının zikir boyunca o kalbe ulaşması mümkün değildir. Zikir boyunca Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının kalbin içine dolması söz konusudur. Bu gelen nurlar kalbi ard arda gelerek dolduracakları için kalbin içindeki karanlıkları tutacak, küfür kelimesi de artık kalpten atıldığı için karanlıkları tutabilecek olan, nefsin afetlerini tutabilecek olan hiçbir faktör yok. Bütün afetler dışarıya atılırlar. Ve kalp %100 ruhun hasletlerine paralel olan faziletlerle ve salavatla ve rahmetle dolar. Ve Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Bir çekim alanı vardır, manyetik alanı vardır. Bu manyetik alanın zıttı manyetik alana faziletler sahiptir. Bu sebeple karşıt kutuplar birbirini çekeceği için faziletler iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bunun, bu toplanmanın adına nefs tezkiyesi diyor Allah Teala. Tezkiyetün nefs. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Artık üzerine oldu kişinin ve faziletler nefsin kalbinde toplanmaya başladığında nefs tezkiyesi başladı. Nefs tezkiyesi hangi oranda nefsin afetini yok edebilirse fizik vücutta şeytana kul olmaktan o kadar kurtulur. Nefs tezkiyesi nefsin de kemalat derecelerinde ilerlediği bir sırat-ı müstakim üzerinde olduğunu gösterir. Bu nefsin sırat-ı müstakimidir. Bir de fizik vücudun sırat-ı müstakimi var. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacak. Ona ait de sırat-ı müstakim olduğunu Allah Teala Yasin 60-61'de belirtiyor. Diyor ki: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane
İnnehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, biz sizlerden ahd almadık mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve biz sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulacağımıza, Allah'a kul olacağımıza dair Allah bizden ezelde ahd almış. Bu ahdi gerçekleştirecek fizik vücudumuz. O da 14. basamaktan başlayan kendi sırat-ı müstakiminin üzerinde. Ve aynı zamanda irademiz nefsin afetlerinin azalması istikametinde güçleniyor. Çünkü karşısındaki güç, Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasak ettiği fiilleri işleyen nefsin afetleri

ve Allah'ın bize olan vasiyeti ve Allah'ın ahdi dört hidayeti de emreder. Saydığımız dört tane hidayet Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. Öyleyse ne olur? Nefs tezkiyesine başlarız. Nefsimizin kalbinde nurlar birikmeye başlar. Allah'tan aldığımız, Allah'a ulaşma dileğimizin arkasından mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz anda Allah'tan aldığımız nimetlerin sayısı 10'dur. 9 oldu. 10. nimette Allah Teala'nın bize o güne kadar 1'e 10 verirken kazandığımız her derecata o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlaması. Nefsimizde hep afetler vardı %100. Şimdi afetlerin yerini hasletler almaya başladı. Ve hasletler, faziletler affedersiniz, nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapıştığı için, manyetik alanda devam ettiği için, hiç kesilmesi mümkün olmadığı için, bu afetler yerleşince nefsimizin kalbine, affedersiniz, bu fazilet nefsimizin kalbine yerleşince iman kelimesinin etrafında, nefsimizin kalbine geri dönen afetlerin bir kısmı dışarıda kalmak mecburiyetinde çünkü onlara yer yok. Ne kadar yer yok? Nefsimizin kalbine ne kadar afet yerleşmiş, ne kadar fazilet yerleşmişse o kadar yer yok. Öyleyse nefsimizin kalbinde %7 fazilet yerleştiğinde biz nefsi emmaredeyiz. Allah Teala Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a şunları söyletiyor. Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsi emmare %100 nefsi Allah'ın yasak ettiği fiilleri emreden, emrettiklerini yapmamayı emreden emmare %7 azalmıştır ama nefsi emmarenin tamamlandığı yer burasıdır. Vücudumuzdan ayrılan ruh sıratımızdaki üzerinde birinci kata ulaşır. İlk %7 nur birikiminde. Sonra zikrimiz daha artacaktır. Arttıkça faziletlerin yerleşimi de artacaktır. %2 rahmet birikimi tamam nefsimizin kalbinde. %7 fazilet birikimi tamam. İkinci defa %7 fazilet birikimi. Nefsi levvamedeyiz. Nefsimizi kınayan bir insanız. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime Vela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Ruhumuz ikinci gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi. Ruhumuz üçüncü gök katında nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems Suresi 8. ayet-i kerime Fe elhamâ fücurâ ve takvâ. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. İlham almaya başlıyoruz Allah'tan. İlk defa ondan evvel sadece şeytandan ilham almaktaydı bütün insanlar. Ruh üçüncü gök katında. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne mutmain oluyor nefsimiz. Allah'ın verdiklerinin yeterliliği konusunda kesin bir kanaat hasıl oluyor kişide. Burası dördüncü gök katı. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ela bi zikrillahi tatmeynül kulübü diyor Allah Teala. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Rad 28. Ve daha çok zikrediyoruz. Ruhumuz 5. gök katında 5. defa %7 nur birikimi nefsi radiye Allah'tan razı oluyoruz. Daha çok zikrediyoruz. 6. defa %7 nur birikimi ruhumuz 6. katta nefsi mardiye. Radiye bizim Allah'tan razı olduğumuz kademe, mardiye Allah'ın da bizden razı olduğu kademe. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimi nefsi tezkiye.

Fıtır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. İşte sevgili kardeşlerim, ruhumuzun hidayet üzere olduğu 14. basamaktan Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun Allah'a ulaştığı nokta 21. basamaktır. Ne diyordu Allah Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte burada 21. basamakta Allah o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Peki nefs ne olmuştur? Tezkiye olmuştur. Nefsin tezkiye olduğu yer teslimiyetinin, hidayetinin yarısını ifade eder. Fatır 18'de Allah Teala diyor ki kim tezkiye olmuşsa kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Neden? Çünkü Allah'a ezelde yemin vermiştir nefsi tezkiye olacağına dair ve tasfiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. 21. basamak ve ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması. Bir sonraki basamak, 22. basamak, Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması. Sığınağa sığınması, evvap olmamız. Ve velayete adım atmamız. Burası ruhumuzun hidayetidir. Neydi ruhumuzun hidayeti? Allah'a ulaşmak. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet, yani ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Allah'a hidayet olmaktır. İşte gerçek hidayetlerin, hedeflerin birincisi burasıdır. 14. basamakta başlayan, sıratımız müstakim üzerinde yapılan bir yolculukla 7 tane gök katını aşan ruhumuz Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur, hidayete ermiştir. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlayan hidayeti 21. basamakta tamamlanmıştır. İlk emanet hidayete ermiştir. Gerçek sahibine teslim olmuştur. 14. basamakta başlayan fizik vücudumuzun manevi tekamülü burada bitmemektedir. Fena makamında ruhumuz Allah'a teslim olmuştur ve nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e doğru artar. %51 nurda Allah'a ulaştık. 61 nurda fena makamı tamamlanır. Allah'ın zatında yok olma işlemi. Ve o zaman Allah-u Teala bize bir taht ihsan eder. Beka makamı. Fena makamında sığınağa sığınmak söz konusudur. Evvap oluruz. O meaba sığınan evvap vasfını alır. Meab sığınak demektir. Allah'ın zatı da en büyük sığınaktır. Evvap ise sığınağa sığınan demektir. Bu beka fena makamında sığınağa sığınmış oluruz. Hidayetimiz tamamlanır. Sonra ne olur? Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre Allah diyor, Allah'ın indinde onlara teslim yurdu vardır. Bir taht ihsan eder ruhumuza ve Allah'ın indi ilahisinde la mekana, mekansızlığa kavm oluruz. Mekansızlığın ahalisinden oluruz. Velayetin ikinci makamı, beka makamı. Sonra bir gün zikrimiz günün yarısını aşar. Aştığı zaman zühd sahibi oluruz. Allah Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple
birkaç dirheme, az bir bedelle onu sattılar diyor. Kim dünyaya karşı zahitse, o kişinin ölçüsü günün yarısından daha fazla zikir yapmaktır. Kim günün yarısından daha fazla zikir yaparak zühdünü Allah'a ispat ediyorsa o kişi zahittir. Burası üçüncü velayet makamıdır. Zühd makamı. Nefsimizin kalbindeki nurlar daha zikrimiz günün yarısını aştığı zaman %71'e ulaşır ve 81'e kadar zühd makamı devam eder. Artan zikrimiz, günün yarısından daha ötelere taşan zikrimiz, kalbimizdeki nuru da %71'den %81'e doğru yükseltir. 81'e ulaştığı zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehullillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır? O kişi bunu hanif olarak gerçekleştirmiştir diyor. İşte fizik vücudumuzun, veçhimizin Allah'a teslim olduğu ve hidayete erdiğimiz yer. Neydi fizik vücudumuzun hidayeti? Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesine göre fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulduğu ve Allah'a kul olduğu yer. Peki fizik vücudumuz bu noktada gerçekten %100 şeytana kul olmaktan kurtulmuş mudur? Fizik vücudumuz kurtulmuştur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir. Ve bunu nefsimizin kalbinde hala %19 afet olmasına rağmen başarmaktadır. Yani ruhumuzun kalbindeki hasletler %100. Nefsimizin kalbindeki faziletler %81. Yani %181 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye hazır, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeye asla müsaade etmeyen, geçit vermeyen bir özellikte. Sadece %19, yani yaklaşık %10 Allah'ın emirlerine karşı geliyor nefsimizin afetleri. Ama fizik vücudumuz onlara hiç aldırmıyor. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyor ve Allah'a teslim oluyor. İşte Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesine göre bu fizik vücudumuzun hidayete ermesidir. Fizik vücudumuzun hidayete erdiği noktadır. Sonra mı ne olur? Sonra daimi zikre ulaşırız. Fizik vücudumuzun hidayete erdiği noktada da hala ilmel yakinin devamındayız. Aynel yakine ulaşmamış durumdayız. Ama ne zaman ki daimi zikre ulaşırız, orada aynel yakinin sahibiyiz. İlmel yakin seviyesi tamamlanmıştır. Ulul elbab olduğumuz nokta, daimi zikre ulaştığımız noktada biz 7 tane vasıf sahibi oluruz. 4 tanesi temel vasıf, 3 tanesi aminu olma, aynel yakinin vasıfları. Öyleyse kimdir bu kişi? Amin olan kişi kimdir? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde afet kalması artık mümkün değildir. Daimi zikir sebebiyle kalp daima Allah'ın nuruyla doludur. Karanlığın gelmesi ise mümkün değildir kalbe. Çünkü daimi zikir sebebiyle rahmetin, fazlın ve salavatın zülmani kapıyı kapatmış olan mührün üzerindeki baskısı hiç kesilmez. Ölene kadar kişi. Ve mühür asla açılmayacaktır. Kalbe karanlıkların girmesi ve kişiyi tesir altına alması hiçbir şekilde mümkün değildir.
Burası ulul elbab kademesidir. Kalp daimi zikrin sahibidir. Kalp zikri yapar kişi daima. Bu sebeple nefsteki bütün afetler yok olmuştur. İkinci vasıf. Üçüncüsü, Allah onu mutlaka kalp gözünü açar. Dördüncüsü, Allah onun kalp kulağını da açar. Allah'ın kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı kişi bu. Dört vasıf. Bunlar temel vasıflar. Bir de hikmet vasıfları geliyor arkadan. Yedi vasıf hikmeti temsil ediyor. Birincisi, ehli tezekkür olmak, Allah ile her zaman konuları konuşmak imkanının sahibi olmak ve daimi zikrin sahibi olarak ehli tezekkür olmak, Allah'tan sormak ve cevap almak. İkinci vasıf, ehli hayır olmak. Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanıyor. Derecat kazananlar hayır sahipleridir diyor Allah Teala. Ve böylece kişi hayır sahibi oluyor. Devamlı hayır kazanıyor. Öbür taraftan da son olay, o kişi hikmet sahibidir. Ehli hükümdür, ehli hikmettir. Ve böylece bir sonuca ulaşmıştır kişi. İşte bu yedi vasfın sahibi olan kişi sadece zemin katı görebilir. Ondan sonra kendisine birinci gökatı gösterecektir. Ulul elbab makamından ihlas makamına geçecektir kişi. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökatları nefsin, daimi zikre ulaşmış olan nefsin, tamamen %100 faziletlerle kaplanmış olan nefsin, zemin katı gördüğü zaman bir mertebe, yedi tane gök katını gördüğü zaman da yedi mertebe müzeyyen olmasını ifade eder. Ve kişinin nefsi de yedinci gök katının sitretin müntahasını o kişi gördüğü zaman Allah'a teslim olur. Nefsin teslimi. Nefsin halis olması ve Allah'a teslimi burada gerçekleşir. Onlar emrolunmadılar diyor Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah'a nefslerini halis kılarak kul olmakla emrolunurlar diyor Allah Teala ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolunurlar. Gördük ki ruhun Allah'a teslimi, birinci teslim hanif olarak gerçekleşiyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi, ikinci teslim gene hanif olarak gerçekleşiyor. Ve nefsin teslimi, nefsin afetlerden tamamen arınarak halis olması ve Allah'a teslim olması gene hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. Bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılmış. Ve burası üçüncü hidayet. Nefsimizin hidayeti. Böylece fizik vücudumuzun sırat-ı müstakiminin tamamlanmasından sonra emanet haline gelen nefs de kendi sırat-ı müstakimi üzerinde kemal derecelerini tamamlıyor. Ve sıra Allah-u Teala tarafından Tövbe-i Nasuh'a davet edilmeye geliyor. Kişi Tövbe-i Nasuh'a davet ediliyor ve bu Tövbe-i Nasuh davetinden sonra Allah-u Teala o kişinin günahlarını evvela Tövbe-i Nasuh'a davet edildiği anda kişi salah makamına ulaşmıştır. Birinci mertebededir. Allah onun günahlarını örtüyor ikinci mertebede, ona salah nuru veriyor üçüncü mertebede ve onun örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. Dördüncü mertebede burada irşada ulaşıyor. Ve altıncı safhaya ulaşıyor kişi. Biliyorsunuz bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Altıncı safha ve nihayet o kişi
Allah-u Teala tarafından Allah'a iradesini teslim talebi kabul edilerek iradesi Allah'ın iradesine bağlanıyor. İrade Allah'ın iradesine bağlandığı zaman kişi son teslimini, iradesinin teslimini gerçekleştirmiştir. İradesinin de sırat-ı müstakim üzerindeki güçlenme işlemi Allah'a teslimle noktalanmıştır. İrade Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Bağlı bir irade olmuştur. Kişi bilerek, isteyerek iradesini Allah'ın iradesine bağlamıştır. Ve iradesi de bu itibarla hidayete ermiştir. Allah-u Teala'nın vasiyetinde önerdiği dört teslimin dördüncüsü, Allah'ın ahdiyle emrettiği dört teslimin dördüncüsü böylece tamamlanmıştır. Ve burası yolun sonudur. İradenin de Allah'a teslimiyle hidayet tamamlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabenin bu hedeflere ulaştığını söyledik ve iradenizin tesliminde bir hakkın takvanın, iradenizin tesliminde hakkul yakin takvasının sahibi olursunuz. Burası iradenin hidayete erdiği ve hidayetin tamamlandığı yerdir. Unutmayınız ki çağımız hidayet çağıdır. Bütün insanlığın bu Kur'an hakikatlerini öğrenmesi ve kainatın tek dinini yaşaması için Allah-u Teala'nın yeni bir çağ açması söz konusuydu. İşte o çağ hidayet çağıdır. Adına asr-ı hidayet diyor Allah-u Teala. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu çağın vazifelisi olarak Allah-u Teala bizi tayin etmiştir. Ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet konusundaki konuşmamız inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Hepinize sesleniyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Beraberiz. Allah Teala bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Ne var ki zaten onun dışında sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizin istediği sadece bir tek şey var. Tek bir şey. Hepinizin ama hepinizin, hepinizin mutlu olması. Hem şu dünyada mutluluğu enine boyuna yaşamanız, dünyadaki en mutlu insanları oluşturmanız, hem de ahirette, yani kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Onun istediği şey tabii cennetin en üst bölümüne gitmeniz. Yani adın cennetlerine. Sevgili kardeşlerim, zor mu? Birçok insan, ben mi? Ben mi cennete gideceğim? Hadi be sen de. Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı belli değil. Yalan bu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi kimden duyarsanız deyin ki, aziz ve de muhterem kardeşim deyin. Senin söylediğin, senin farkında bile olmadığın bir yalanın sen bize tekrar ettiğin için doğru olmayan bir husus. Çünkü Allah Teala diyor ki, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Ne diyor, ne diyor? Hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe, tabi olanlara sahabe diyoruz. Bir defa daha açıklayalım. Eğer bizim aklı evvellere sorarsanız size kimdir sahabe diye sorduğunuzda verecekleri cevap ha sahabe mi? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Onları deyin ki hay Allah razı olsun. İyi de bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler arasında şeytana tapanlar var. Ateşe tapanlar var. Putlara tapanlar var. Hristiyanların hepsi var. Yahudilerin hepsi var. Yoksa bunlar sahabe mi? Sahabeyi tarif ediyor Allah Teala. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar olanların bizim hepimizin bütün insanları Allah'a davet ettiğimiz yol, hem de basiret üzere davet ettiğimiz yol, yani kalbimizdeki gözle Allah'ı görerek davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Ne diyor, ne diyor? Benim ve bana tabi olanların diyor. İşte bir ayet-i kerime daha. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki, Habibime o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu yani Allah'a teslim ettik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler. Öyle mi? Hayır. Görenlerden ona tabi olanlar. Tabiyetini gerçekleştirenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyenlerin hemen arkasından yapacakları şey tabi olmak. Onlar sahabeydiler. Ne yaptılar?
en güzelini yaptılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. İrşada ulaştılar. Ve iradelerini de Allah'a teslim edip hakka tukatihi takvanın, bir hakkın takvanın hakkul yakin takvasının sahibi oldular. İrşad ehli oldular. Tabiini tabi kıldılar. Tabiin sahabeye tabi oldu. Sahabe ensardan ve macirinden oluşuyor. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor Tövbe 100'de. Diyor ki, o sabikunel ebelin var ya, müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda yarışanlardan ensar ve macirin. Onların bir kısmı ensardandı diyor Allah-u Teala. Bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun, ister macirin, hepsine tabi olmuşlar. İşte bu kadar. Ensar da, macirin de iradelerini de Allah-u Teala'ya teslim ederek İrşad makamının sahibi kılınmışlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah-u Teala tarafından irşatla görevlendirilmişler. Gelelim bize, bu zamanda yaşayan siz sevgili kardeşlerimize, biz dediğim zaman hem sizi hem bizi, hepimizi birlikte düşünüyoruz. Öyleyse sualime cevap verin bakalım. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ya da başka bir şey istiyorsanız onu söyleyin. Biz naçizane mutluluk talebinde bulunduğunuz varsayımından yola çıkıyoruz. Sizler her aklı başında insan gibi mutlu olmayı isteyenlersiniz diye düşünüyoruz. İşte burada bir nokta koyalım sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak deyince insanlardan bir kısmı diyor ki ben şayet zengin olursam mutlu olurum. Herkes çeşit çeşit mutluluk tarifleri üretmiş. Mutluluk bu gelip geçen zevkler midir? Sarhoş olup da insanın kafayı bulduğu zaman kendisini memnun olarak görmesi mutluluk mudur? Bakınız sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bittiği yerde başlar. Savaşlar, kavgalar bittiğinde mutluluk başlar. Azaldıkça mutluluğun oranı artar. Ama onlar mutluluk değildir. Artan zevkler vardır. Mutluluğun muhtevasına baktığınız zaman üç tane faktör göreceksiniz. Bir, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İki, mutluluk devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Üç, mutluluk hem iç aleminizde, hem dış aleminizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde üçünde birden oluşmalıdır. İç aleminizde mutlu olmalısınız, nefsinizle ruhunuz arasında
kavga bittiği zaman bunu başarabilirsiniz. Devamlı olması ancak o zaman mümkündür. Dış aleminizde mutlu olmak mecburiyetindesiniz, eğer mutluluğu yaşamak istiyorsanız. Bu da ancak daimi zikirde gerçekleşebilen bir olaydır. Yani nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu zaman başka insanlarla kavganız biter. Onlar size sataşabilirler, onlar size düşman olabilirler. Ama o zaman daimi zikre ulaştığınız zaman siz onlara düşman olamazsınız. Üçüncüsü, mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde de tezahür eder. Allah ile olan ilişkilerde ne ibadetlerde, namazda, oruçta, zekatta, haçta, meyve-i şehadette, zikirde bir eksiklik olmaması söz konusudur. Yasaklar cephesinde de Allah ile olan ilişkilerde gene her şeyi, her şeye bir tamam itaat etmek mecburiyetindesiniz. Yani Allah'ın emirleri mi var? Bütün emirleri yerine getirmekle mükellefsiniz. Allah'ın yasakları mı var? Bütün yasaklara riayet etmek mecburiyetindesiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu zaten otomatik olarak gerçekleşen bir vetredir. Asla Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek gelmeyecektir işinizden. İçinizden, iç dünyanızdan böyle bir talep hiçbir zaman oluşmayacaktır. Çünkü o noktada daimi zikirde nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yani sizin Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi talep edecek olan bir vasat artık iç dünyanızda mevcut değildir. Dileyemezsiniz. Öyle bir şey iç dünyanızdan talep olarak asla ne size ne Allah'a ulaşmaz. Çünkü nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerini fazıllara bırakmıştır. Ve siz artık fazilet sahibi olmuşsunuzdur. Yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, çünkü nefsi böyle bir talepte hiçbir zaman bulunmayacaktır kişinin. Bulunmasa isteme talebi ruhtan hiçbir zaman gelemeyeceği cihetle. Hiçbir şekilde o kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Allah'ın emirlerini de yapmamazlık edemez. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin bütünüyle yokluğu sebebiyle fazıllarla donanan kişinin nefsinin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirme konusunda tam bir istekle hareket eder. Hiçbir kuvvet onu zorlamaz. O Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz zevkler olarak yaşamak suretiyle yerine getirir. Acaba anlaşıldı mı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne yapacakmışız? Daimi zikrin sahibi olacakmışız. Öyleyse daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman sonuç ne? Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman sevgili kardeşlerim, o zaman bütün problemler hepsi bütün boyutlarıyla örtülür. Artık sizin için sizi üzüntüye sokabilecek olan bir problem oluşmayacaktır. Hem emirler cephesinde bütün emirlere riayet eden birisiniz, hem de yasaklar cephesinde bütün emirlere riayet eden birisiniz. Yetmez. Eğer irşada, irşat makamının sahibi olduysanız, bir hakkın takvanın sahibi olduysanız, o noktadan sonra zaten sadece Allah'ın emirlerini alacak ve sadece o emirleri yerine getireceksiniz.
Allah'ın yardımını hep alacağınız için onları da yerine getirememeniz mümkün değildir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin çok ama çok güzel olduğu bir dünyada yaşamak. Aslında her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Hadi gelin hep beraber bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle geliyor mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte o zaman el eleyiz, gönül gönüleyiz. Aramıza düşmanlar giremez. Allah, sizler ve biz bir bütünü oluştururuz. O her zaman bizimle beraberdir. İşte mutlu olmak budur. İç dünyanızda, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmiş olması. Yani eğer nefsin afetleri yok olmuşsa, geriye sadece Allah'ın emirlerini yerine zevkle getirmek var. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleme konusunda bir talebi, bir isteği duymamak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, oraya ulaştığınız zaman daimi zikri aşıp da Allah-u Teala sizi iradenizi teslim alarak irşat makamının sahibi yaptığı zaman, o zaman Allah'ın azatsız kölesi olursunuz. Yani ne olur o zaman? O zaman kişi devamlı olarak Allah-u Teala'dan emir olur. Emirleri yerine getirmekse onun için sadece doyulmaz bir zevktir. Allah neyi yasaklarsa o onun için yasaktır. Neyi emrederse o onun için mutlaka yapılması lazım gelen bir şeydir. Ayakları yere basmadan yaşar. Yani hep kendisini uçuyormuş gibi hafif hisseder. Hep Allah'ın bütün güzelliklerini ömrü boyunca yaşamaya devam edecektir. Problemleri oluşur mu? Herkesin her an problemi oluşur. Ama ona onun etrafında oluşan problemler problem olarak görünmez. Çünkü o sadece Allah'ın kendisine verdiği emirleri yapmıştır. Başka insanların o emirler konusundaki muhakemeleri, mantıkları onu ilgilendirmez. O sadece Rabbi için yaşar. Ve öyle yaşadığı için, Allah için yaşadığı için etrafını ulaştırdığı her şey o etrafındaki insanların mutluluğu içindir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına dikkatle bakın. Onlar toplumun büyük kısmından farklı insanlardır. Mantık ölçüleri Allah'ın mantık ölçüleridir. Yani tekamüle ulaşmış bir insan, yani Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren, devamlı Allah'tan emir alan ve Allah ne derse sadece onu gerçekleştiren biri olursunuz. Dikkat edin, bu nokta Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini işlemeyen noktası değildir. Allah'ın emrettiği her şeyi yapan birisi vardır artık. Ve Allah-u Teala her şeyin en güzelini emreder sadece. Bütün o kişinin gayesi etrafında yaşayan herkesi mutlu kılmaktır. Allah onların kalbinden geçenleri mutlaka bilir. Ona göre hareket ettirir. Her şey öylesine güzel olur ki o noktada sevgili kardeşlerim. Herkes dostunuzdur. Sizi tanıyanlar yakın bir dostluğun içinde olurlar. Herkes sizi sever. Siz de herkesi seversiniz.
Sizi sevmeyenleri de seversiniz. Onları da o içinde bulundukları bataklıktan kurtarmak için bütün gücünüzle çalışırsınız. Allah'a hep dua edersiniz. Onları da kurtarsın diye. Sevgili kardeşlerim, şu dünya var ya, dünya yaşamaya değer bir gezegendir. Allah Teala ya, hadi gelin hep beraber hamd edelim, şükredelim. Neden? Bizi bu devirde yaşamak üzere yarattığı için, hidayet çağında yaşamak için yarattığı için, hidayet çağının rehberleri olmayı bizlere nasip kıldığı için. Dünyadaki en bahtlı insanlar bizleriz sevgili kardeşlerim. Bizim takım. Biz Allah'ın takımıyız. Hidayet takımı. Öyleyse işte hidayet çağının tam içindeyiz. Başlangıç ihtarları sıralarını savdılar. Şimdi hidayet ihtarlarına sıra geldi. Evvela hidayetin ne olduğunu anlattık. Hidayeti mutlaka öğrenecek olanlara. Şimdi de ikinci ihtarla gene onlara sesleniyoruz. Kimler hidayete erer? Kimler eremez? Allah hidayeti neden arttırır? Ve hidayetin diğer safhalarını adım adım beraber yaşayacağız. Sizlere bir bir Allah'ın bize emrettiği her şeyi inşallah açıklayacağız. Hepsi Allah'ın tayin ettiği bir sıra dahilinde tahakkuk edecek. İşte bizler Allah'ın dostlarıyız. Öyleyse bizden daha mutlu kim olabilir ki sevgili kardeşlerim? Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey, nefsinize yenilmemektir. Öyleyse Allah'ın yolunda toplu halde yaşayan siz sevgili kardeşlerim, sakın ola ki başkalarının kalbini kıracak davranışlarda bulunmayın. Sakın ola ki nefsinize tabi olmayın. Sakın ola ki öfkenize tabi olmayın. O zaman kaybedenlerden olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı gerçek anlamda seviyorsanız, o zaman başkalarına kızamazsınız. Sadece onlara kızmış görünebilirsiniz. Kızmış gibi görünebilirsiniz. Realitede onların hiçbirine karşı içinizde bir kin oluşması mümkün olmaz. Öyleyse Allah'ın dostları düşman olmazlar. Allah'ın dostları herkese dostturlar. En büyük suçları işlemiş olanları bile acaba Allah'a nasıl affettirebilirim diye, Allah'a nasıl layık kılabilirim diye Allah'tan devamlı reçete isterler. O insanlar için. Sevgili kardeşlerim, düşmanınızın olmaması gibi güzel bir husus her zaman geçerlidir. Sizin davranışlarından etrafınızdaki herkesin sizi tanısınlar veya tanımasınlar çıkarabilecekleri tek bir sonuç olmalı. Size karşı sadece sevgi duymalılar. İşte bunun için yaşamalısınız. Sevgi için.
Siz başkalarını sevdiğiniz zaman başkaları sizi sevecektir. Öyleyse sevin ki sevilesiniz. Etrafınızdaki insanları mutlu kılın ki siz iki kat mutlu olasınız. Etrafınızdakilerden kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah-u Teala'dan ve ruhunuzdan size gelecek olan şey aynı mutluluğun iadesidir. Bir başka ifadeyle verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah size hem ruhunuz kanalıyla hem sizin kanalınıza iade eder. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Bu mutluluğu size verecek olan ruhunuz sizden ayrılıp gittiği zaman endişe etmeyin. Çünkü devrin imamının ruhu gelecek başınızın üzerine ve ruhunuzun yaptığı görevi size mutluluk vermek istikametinde artık o üstlenecek. Davranış biçimlerinizde nefsinizin muhtevasına tabisiniz. Ama mutluluğu yaşamakta devrin imamının başının üzerindeki ruhu size, sizin nefsinize huzuru ulaştıracaktır. Allah size mutluluğu yaşatırken ruhunuz da nefsinize huzuru yaşatacaktır, huzur verecektir. Her şey sevgili kardeşlerim öylesine güzel ki size nasıl anlatabilirim? Eğer siz daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kaliminde öfke afeti, kin afeti, intikam afeti, düşmanlık afeti, nefret afeti, bunlardan hiçbirisi kalmayacaktır. Hiç kimseye kötü davranmanız mümkün olamaz. Hatırlayın Habil ile Kabil'deki olayı. Kabil diyor ki seni öldüreceğim, kılıcını çekiyor. Habil de diyor ki sen beni öldürebilirsin. Ama ben seni öldürmek için asla elimi kaldırmam. Allah sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Neyi görüyoruz? İdeallerinde zirveye ulaşmış birisi kendisini öldürmeye geliyor elinde silahı. O öldürmeye gelen kişiye kardeşi diyor ki sen beni öldürebilirsin ama ben sana asla elimi kaldırmam. Ölüme yaklaştığı bir noktada bunu yapabilen insanın nefsinin bütün afetlerini yenmiş olmasının ötesinde bir noktada bulunması gerekir. Burası iradenin de Allah'a teslim edildiğini gösteren çok ciddi bir noktadır. Kendi iradesiyle olsa o anda kendisine yapılacak olan bir düşmanlığa cevap vermek üzere harekete geçmesi gerekirdi. Ama hayır. Allah-u Teala'dan gelen emir o istikametteki o kardeşine karşı asla elini kaldırmayacak. Sonra mı Kabil bu eşhade ulaşmış olan kardeşini öldürüyor. İnsanlık tarihinin ilk cinayeti. Bir çukur açıp gömüyor kardeşini Kabil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse
Her konunun başında sevmek var. Sevin. İnsanları mahzun etmeyin. Onları mutlu etmek hayatınızın temel hedefi olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her konunun bir yüzü sevgiye, ikinci yüzü nefrete dayalıdır. Hep başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyet içerisinde onların yapmaları lazım gelen şey Allah'a layık olmaktır. Bunu yapabilirler veya yapamazlar. Size zarar verebilirler veya veremezler. Ama hangi standartların içinde olursanız olun, bir gün onların hiçbirine, hiçbir şekilde kin ve düşmanlık duyamayacağınız bir noktaya ulaşacaksınız. İşte Allah'a hep bunun için dua ediyoruz. Hepinizin öyle bir noktada olması için. Toplumun tavanından çatısına kadar çeşitli kademelerde daima insanlar olacaktır aranızda. Bir insan tasavvufa girdi diye kim onun değişeceğini zannediyor ve ondan bunu istiyorsa çok büyük bir yanılgı içerisindedir. Bu değişmekten derhal değişeceğini zannediyorsa manasını çıkar. Değişme zaman içerisinde olacaktır. Düşünün ki bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin yaraya inmesi bile 4 ile 6 ay arasında bir zaman devresini gerektirir. Zikrini gerekli şekilde kişi arttırabilirse. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak yıllarca sürecek olan bir meteledir. Onun için Allah-u Teala daimi zikre ulaşmaya dik yokuş diyor. Gerçekten dik bir yokuş. Şeytan sizi daimi zikre ulaştığınız zaman bütünüyle kaybedeceği için, size artık bir eziyette bulunamayacağı için, sizi huzursuz etmesi artık mümkün olmayacağı için dehşetli sıkıntı veren bir ortamda yaşatır sizi. Eğer bu seviyeye ulaşmadıysanız. Bu noktaya ulaşana kadar elinden gelen her türlü kötülüğü yapacaktır. Onun dostu yoktur. Herkes, bütün insanlar düşmanıdır. Ona dost olan insanlar vardır. Onun o zülmani ilimlerini öğrenmek için. İnsanlar onun dostu olabilirler. Büyüleri, hüddamı ondan öğrenebilmek için. Hipnozu. Ama sevgili kardeşlerim, O insanların hiçbirine dost değildir. Onları mutlaka cehenneme götüreceğine emin olarak bunu kendisine hedef seçerek onlara zülmani ilimleri öğretir. Şunu bilin ki zülmani ilimler vardır. Büyü de vardır ve geçerlidir. Hüddam da yani cinleri insanların üzerine saldırtmak da vardır ve geçerlidir. Kimlere geçersizdir? Kimin başının üzerinde yer almışsa, o noktadan itibaren şeytanın büyüsü ve hüddamı onlara geçerli değildir. İşte sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren de şeytan o kişiye artık bir şey yapamaz.

karşı muhafaza altına almıştır. Ta ki Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın. Ulaştırdığı noktaya kadar bu muhafaza devam eder. O kişide olağanüstü hüviyet görülür. O kişi eskiden namazı sevmezken namaz kılmayı sevmeye başlar. O kişi oruç tuttuğu zaman artık açlık hissetmez. O kişi bütün ibadetlerini aman şu yakamdan düşsün, şu namazı da kılayım, şu işi de yapayım diye değil. Onlardan zevk almaya başlayarak yapar. Yeni ve aydınlık bir dünyaya doğmuştur. Her taraf günlük güneşliktir onun için. Yeni bir dünyada Allah'ın mutluluğunu yaşar. Hatta bazen pencereleri açıp bağırmak gelir içinden mutluyum diye. Şeytan kudurur o kişiye, hiçbir şey yapamadığı için ne hüddamla, ne büyüyle, ne de başka bir şekilde o kişinin düşünce yapısına tesir etmek suretiyle onu mağlup ederek hiçbir şey yapamaz. Tehlike ne zaman başlar? Ne zaman bu insan ruhunu Allah'a ulaştırırsa o noktada Allah'ın hedefi tamamlanmıştır. Ne demek istiyoruz? Allah'ın hedefi tamamlanmıştır. Allah'ın hepimize, bütün insanlığa verdiği bir söz var. Diyor ki, ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin. İçinizden her kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kontrolümün altına alırım, muhafazam altına alırım ve kendime ulaştırırım. Şu kainatların hiçbirinde hiçbir kuvvet buna mani olamaz diyor. Bu konu diyor sizinle benim aramda. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Vazifeniz bu. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz ruhunuzu. Ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala, vazifeniz bu. Ben de diyor o vazifeyi gerçekleştirmenizi sağlayacak olanım. Sizin ruhunuzu sizden alarak kendime ben ulaştıracağım diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, böyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne diyor Allah Teala, Rad Suresi 27. ayet-i kerime. Diyor ki, Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırıyor. O kişi ulaşmıyor. O kişi sadece kendisine düşen fiilleri yapıyor. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Özellikle zikir yapıyor. Ama bunları sözüme dikkat edin. Zevkle yapıyor sevgili kardeşlerim. Bunları zevkle yapıyor o kişi. Allah'ın zevkli bir ortamında Allah'ın yardımıyla zevkle yapıyor. O yaşadıklarını zevk haline getiren O'dur, Allah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, yalnız değilsiniz sevgili kardeşlerim. Siz Allah'la beraber olmayı istediğiniz andan itibaren Allah sizin yanınızdadır.

sizin koruyucunuzdur. Sizi her türlü tuzaktan mutlaka korur. Ne zamana kadar? Sözünü mutlaka yerine getirir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırıncaya kadar, yani 22. 21. basamağa kadar, 3. basamaktan başlar ilişki, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın ilahi iradesi onu kontrol altına almış, koruyuculuğunu o kişinin üzerine tatbik etmeye başlamıştır. Tağut, yani insan ve cin şeytanlar, o kişiyi hiçbir şekilde asla Allah'ın yolundan ayıramazlar. O kişi bu noktadan itibaren mutluluğu yaşamaya başlayacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği anda Allah kişinin bu talebini işitecektir, bilecektir ve görecektir. Rahim esması tecelli edecektir. Kör, sağır ve dilsiz olan ve de mutsuz olan, idraksiz olan bu kişiyi işiten, bilen ve gören, idrak eden bir hale Allah getirecektir. O kişi bir şey yapmayacaktır. Ne demek istiyorum, bu kişi namaz kılmasa, oruç tutmasa, zikir yapmasa Allah'a ulaşması mümkün değil. Ama siz diyorsunuz ki bir şey yapmayacaktır. Evet, kendiliğinden bir şey yapmayacaktır. Çünkü Allah-u Teala ona namazı da çok sevdirecektir. Zikri de çok sevdirecektir. Bütün ibadetleri çok sevdirecektir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlık duymayacaktır. Bambaşka bir dünyada yaşamaya başlayacaktır. Bütün bulutlar, karanlıklar o kişinin hayatından elini eteğini çekmek mecburiyetindedir. O kişi o günden itibaren mutlu bir kişidir sevgili kardeşlerim. Saadet içinde yaşayan bir Allah'ın dostu olmak yolunda ilerleyen, ruhunu Allah'a bizatihi Allah'ın ulaştırdığı bir insan olacaktır. Ah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, neden diyorum bunca insan, milyarlarca insan Allah'ın bu güzelliklerini yaşayamaz? Bu beni düşündükçe derin bir şekilde üzen bir konu sevgili kardeşlerim. Bunca insan gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alıyor ve hiç duymuyorlar söylediklerimizi, hiç işitmiyorlar. Onlar dünyanın pisliklerine öylesine kendilerini batırmışlar ki, bulanmışlar ki, örümceğin ağı onları bağlamış. Geleceklerini göremiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi ne diyor acaba? Öldükleri zaman ilk görecekleri Allah'tır. Ve de gördükleri an ne kadar büyük bir fırsatı kaçırdıklarını anlayacaklardır. Allah-u Teala'ya derhal diyeceklerdir ki, ya Rabbi beni geri gönder dünyaya. Beni geri döndür ki o Resul'e, senin Resul'üne tabi olayım. O falanca kişiyi kendime dost edinmeyeyim. Ve hidayete ereyim. Beni geri döndür. Allah-u Teala bu noktadan itibaren artık bütün sırrın açılmış olur.
tapıldığı birisine hitap ediyor. Ne yazık ki diyor, seni geri göndermem söz konusu olmaz. Bu hayatı sen seçtin. Sadece iki tane yolunuz var sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci yol, dilememek ikinci yol. Ötekilerin hepsi bir değer ifade etmeyen şeyler. Her şey, eğer bir tekamül yoluna gireceksiniz, Allah'ın yolunda bir tekamül bir insan, kemalata ermiş bir insan olacaksanız, o zaman bunun başlangıç noktası sizin iradi yapınızın mutlaka bir işaretini taşımak mecburiyetinde. O işaret, bu dileğin, Allah'a ulaşma dileğinin sizin iradenizden gelmesidir. Dikkat edin farka. Birisi ya Rabbi diyor, ben sana ulaşmayı diliyorum. Aylarca söylüyor, söylüyor, söylüyor, hiçbir değişiklik olmuyor. Bir başkası da ya Rabbi diyor, ben sana ulaşmayı diliyorum. Bunu bütün kalbimle istiyorum diyor. Kalbinde bir dilek hissediyor kişi. Allah'a ulaşmayı dileme dileğini burada kalbinde hissediyor. İşte o kalbindeki dileği ulaştırıyor. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalpteki talebin intikali.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken onunla beraber savaşa gitmeyenler, o savaştan muzaffer olarak döndüğü zaman diyorlar ki, biz aslında seninle beraber savaşa gelmeyi istiyorduk. Ama şöyle şöyle şöyle engeller çıktı. Bu yüzden gelemedik. Ama sen gelecek sefer savaşa gidersen mutlaka biz seninle beraber geleceğiz. Bunu söylüyorlar oturanlar. Evde kalanlara Allah-u Teala, yani savaşa iştirak etmeyenlere oturanlar diyor. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Allah'a ulaşma dileği, onların savaşı iştirak etme dilekleri yok işlerinde manasına söylüyor Allah-u Teala bunu. Onlar sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşma dileği kalbinizde olacak. Yoksa dilinizin Allah'a kalbinizde bu talep olmadan "Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum" tarzında bir duası, o kişinin kalbinde olmayan bir şeyi Allah'a söylemesidir, kabul görmez. Orada iradi yapı yoktur, sadece laf vardır, laf salatası. Allah'ın katında hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ama kim kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemeyi, dileğini, Allah'a ulaşma dileğini duymuşsa, o kalbindeki dileği Allah'a aktarıyorsa, "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" diye, işte o talep Allah-u Teala'nın indinde geçerlidir. O zaman Allah-u Teala'nın bu noktadan itibaren ne söylediğine gelin beraberce bakalım. Şura 13'te diyor ki, "Allahü yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehti ileyhi men yunib." Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Böylece yönelmenin Allah'a ulaşma dileği olduğu kesinleşiyor. Münib olmak, enib olmak, enibi olmak. Bu Allah'a ulaşma dileğidir ve Allah-u Teala onları mutlaka kendisine ulaştıracağını kesinleştiriyor. Amini olmak da Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onları da Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracağını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber geçen her dakikam benim için bir kazanılmış zaman parçası. Çünkü sizlere hitap etmenin o engin zevkini yaşıyorum. Bu sözlerimi işitenlerden bir tanesi bile Allah'a ulaşmayı dilemiş olsa, o bizim kalbimizde büyük bir mutluluk vesilesidir. Hiç farkına varmadan ansızın bir büyük mutluluk hissederiz içimizde. Mutlaka birileri Allah'ın yoluna girmiştir. Allah-u Teala bize onun huzurunu verir. Her an mutluluklarla dolu olmak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Şu dünya hayatı sizin için de bir mutluluklar denizi olsun istemez misiniz? Öyleyse dileyin Allah'a ulaşmayı. O zaman deneyin bakalım gerçekten benim söylediğim gibi mi yoksa değil mi dünya? Hep insanlar bir sebep ararlar mutluluk için. Herkes mutlu olmak ister. Der ki kişi, "Ben mutlu olmak istiyorum." "Ha" der. "Benim yeterli param yok. Sahip olmak istediğim şeylere sahip olamadığım için ben mutsuzum. Öyleyse ben zengin olayım, o zaman mutlu olurum." Bu kişi zenginliğin peşine düşüyor. Oluyor zengin. Ama mutlu olamıyor. Her yolu deneyin. Bu söylediğimiz yolun dışında
hiçbir şey sizi mutlu kılmaz. İşte İslam'ın beş tane şartını yaşayan birçok insan tanıdık hayatımız boyunca. Hala insanlar oradalar ama dışarıdaki insanlardan hiçbir farkları yok. O Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler de mutsuz. Onlar da İslam'ın beş şartını yaşadıkları halde gene mutsuz sevgili kardeşlerim. Toplumun büyük kısmı bu standartlarda, sizlere sesleniyorum, şu İslam'ın beş şartını yaşayıp da hala mutsuz olan insanlara. Sözlerimi duyun, şu kalbinizle işitin bizi. Biz sizin mutluluğunuz için varız. Deneyin. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman nasıl bir mutluluğa duçar olacağınızı, nasıl bir güzelliği yaşayacağınızı bir görün, ondan sonra konuşalım. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına bir ordudur. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına bir seferdir. Bir dilek eşittir mutluluk. Bir dilek eşittir üçüncü kata kadar cennet saadeti. Bir dilek eşittir dünya saadetinin yarısı, %50'den fazlası. Dünya mutluluğunun yarıdan fazlası sizin, cennet saadetinin üçüncü kata kadar olan kesimi gene sizin. Bir tek dileğinizin karşılığında Allah sizi mutlaka oraya ulaştıracak. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi gelin. Hadi Allah'a dönün. Hep beraber olalım. Hidayet çağının bu güzellikleri içerisinde sizden Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tane şey var. Tek bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Eğer size derlerse ki bir mürşidin elini öpmezseniz kesin olarak cennete giremezsiniz, hayır deyin, o sonraki iş. Ben Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah beni mürşidime ulaştıracak. Çünkü ben mürşidime ulaşmak imkanının sahibi değilim. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek imkanının sahibi değildir. Yetkisinin sahibi değildir. Mürşidi Allah seçer. Ve mürşidinize ulaştığınız zaman zaten ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ama ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, 7 dakika sonra siz Allah'ın cennetine eğilsiniz. Allah Teala o zaman zarfında, hatta 7 saniyede belki, Allah Teala sizin bütün günahlarınızı örter. Kör olan gözlerinizi açar. Sağır olan kulaklarınızı açar. İdraksiz olan kalplerinizi idrak edebilir hale getirir. O sizin Rabbinizdir. O bizim Rabbimizdir. Sahibimizdir, efendimizdir. O Allah'tır. Biz onun azatsız kölesiyiz. Hayır, sizden Allah'ın kölesi olmanızı istemiyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin, yeter, gerisini siz yaşayacaksınız zaten. Bize mutluluğunuzu siz açacaksınız, telefonları anlatacaksınız. 2 defa günde telefonlar devamlı boşaltılıyor. Ama bitmiyor sizden gelen güzel havadisler sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki, biz Allah'a nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz? Sizler gibi dostlarımız var sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hidayet çağının meşaleleri, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu güzelliği ne yazık ki burada bitirmek zorundayız. Süremiz dolduğu için. Kalbimizi sizlerle beraber bırakıp ayrılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir aradayız. Allah ile birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, onun Kur'an'ından bahsetmek üzere, onun öğretisinden bahsetmek üzere. İşte tasavvuf ve Kur'an kavramlarından salah makamından bahsetmek istiyoruz. Salah yani ıslah olmak, ıslaha ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, velayet 7 makamdan oluşur. Fena fillah makamı 1, beka billah makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4, ihlas makamı, affedersiniz, ulul elbab makamı 5, ihlas makamı 6, salah makamı 7. Ve salah makamı makamların sonuncusudur.

Önderbap makamı, İhlas makamı ve Salah makamı, bu makamların üçü de Ulu'l-Elbab muhtevasına girer. Hepsi lüklerin sahipleridir. Bu makamların üçü de hayırlarda yarışanlardır. Yani sabikundur. Ulu'l-Elbab makamı da, İhlas makamı da, Salah makamı da. Ama Salah makamı makamların sonuncusudur. En üst makamda olan herkes Salah makamının muhtevasındadır. Salah, ihlasın ötesidir. Öyleyse gene bir özetle girelim konumuza. Salaha ulaşmak üzere nereden nereye hareket halinde olacağız? Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Ve eğer Allah'a isyan etmiyorsak, Allah'ın ayetlerini yalanlamıyorsak, tekzip etmiyorsak, inkar etmiyorsak, örtmüyorsak, başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olmuyorsak, Allah Teala bizi mutlaka seçer. İkinci basamak seçim basamağı. Seçilenler arasında bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmak üzere ilk adım atılacak. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Diliyoruz. Üçüncü basamaktayız. Bu dileğimiz üzerine Allah Teala harekete geçiyor. Bize tam 10 tane ihsan verecek arka arkaya. Bir, rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bu tecelli gözlerimizdeki hicabı mestureye alıyor. İrşad makamını herhangi bir insan olmaktan çıkartıyoruz. Hidayet makamı olarak görmeye başlıyoruz. Bizi hidayete erdirecek olan bir makam olarak görmeye başlıyoruz. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi Allah aldığı için. Beşinci basamaktayız. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor Allah Teala. İrşad makamının sözlerinin hidayete müteallik olan kesimini de anlamaya başlıyoruz. Kalbimizdeki ekinleti alıyor Allah Teala, yerine ihbat koyuyor. Yedinci basamaktayız. İrşad makamının söylediklerini sadece anlamıyoruz. Derin bir anlayışla anlayıp kendimize mal ediyoruz. Yani onları idrak ediyoruz. Fıkıh ediyoruz. Yedinci basamaktayız. Allah Teala kalbimizdeki idraki önleyen ekinleti kalbimizden alıyor. İdraki sağlayan, fıkıh etmemizi sağlayan ihbatı nefsimizin kalbine koyuyor. Yedinci basamak. İlk yedi basamak burada tamamlanıyor. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim 28 basamaklık bir öğretidir. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini öğretir. Ondan başka bir din hiç mevcut olmamıştır. Bu din, kainattaki bu tek din 28 tane basamaktan oluşur. Burada ilk 7 basamağı, birinci 7 basamağı tamamlıyoruz. 4 tane 7 basamak. Birinci 7 basamak buraya kadar. Sonra ikinci 7 basamak, sonra üçüncü 7 basamak, sonra dördüncü 7 basamak ve Salah makamı dördüncü 7 basamağın son basamağıdır. Öyleyse yedinci basamaktan sonra ne olur? Allah kalbimize ulaşır ve kalbimizin nur kapısını kendisine çevirir. 8 ve 9. basamaklar.
göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelecek olan faziletlerin nefsimizin kalbine ulaşması ve girmesi için. Sonra zikir yaparız ve kalbimize Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. Neden giremiyor? Çünkü kalbimizin kapısı mühürlü. Fazıl hiç giremiyor ve sızamıyor da. Faziletler bu aşamada nefsimizin kalbine ne girebilir ne sızabilir. Nefsimiz mühürlü. Nefsimizin kalbi mühürlü. Ama rahmet nurları sızabiliyor. Bu sızıntı %2'yi buluyor. 12. basamaktayız. Huşuya ulaşıyoruz. Huşuya ulaşınca Allah Teala bizi hak sahibi kılmış. İrşat makamını Allah Teala'dan istemek yetkisinin sahibiyiz ve istiyoruz. Hacet namazını kılıyoruz. Allah Teala'dan mürşidimizi istiyoruz. Bunun üzerine Allah Teala bize mürşidimizi gösteriyor. Bu devre zarfında Allah Teala bize namazı sevdiriyor. Orucu sevdiriyor. Özellikle zikri sevdiriyor. İrşat makamını gösterdikten sonra ona karşı bir sevgi veriyor Allah Teala. Ve ibadetleri yapmayan biz ibadet yapar oluyoruz. İbadet yaparken de bunları bir angarya olarak değil, hoşumuza giden bir davranış biçimi olarak gerçekleştiriyoruz. Bir meşgale olarak gerçekleştiriyoruz. Ve Allah Teala hacet namazını kıldığımız zaman 13. basamakta mürşidimizi gösteriyor. Zaten bize mürşid sevgisini veren Allah Teala o sevgiyi verdiği mürşidi bize gösteriyor. Ve sevgili kardeşlerim, mürşide ulaştırıyor Allah Teala. Ulaşabileceğimiz yerde mutlaka bir mürşid var. Ve tabi oluyoruz. Tövbeyle el öperek tabi oluyoruz. Burası 14. basamak. Tabiiyetle birlikte Allah-u Teala'dan tam 10 tane nimet alıyoruz. Şu ana kadar ne oldu? Allah'a ulaşmayı diledik, bize düşünü yaptık. Allah Teala ne yapacak? Bir avam verecek. 10 tane ihsan verdi bize. Mürşidimize ulaştırdı. Şimdi yeni bir adım. Allah'ın gösterdiği mürşide karşı zaten Allah Teala içimizi sevgiyle doldurdu. Gidip ulaşıyoruz, tabi oluyoruz mürşidimize. Böylece Allah Teala'nın indinde bir tabiiyet müessesesi gerçekleşiyor. Arşı tutan melekler tabiye sırasında orada, devrin imamının ruhu orada, onun başının üzerinde gene kendi ruhu. Kiramen katibin melekleri, hayat filmimiz ve tabiiyet gerçekleşiyor. Tabiiyetle birlikte 10 tane nimet alıyoruz Allah-u Teala'dan. Bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip önden arkaya doğru uzanmış olarak oraya yerleşiyor. Biz kavlimizi bozmadıkça o ruh oradan hiçbir zaman ayrılmaz. Allah'ın bize verdiği bu nimeti iç dünyamızı tayir etmedikçe, gerçeği sahteyle değiştirmedikçe Allah Teala başımızın üzerindeki bu muhafızı almıyor. Ve birinci nimeti, mürşidimizin ruhunu mürşidimize tabi olduğumuz zaman
devrin imamının ruhunu başımızın üzerine bir nimet olarak göndermesi. İkincisi, kalbimizin mührünü açıyor Allah Teala. Üçüncüsü, kalbimizdeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Dördüncüsü, kalbimizin içine imanı yazıyor. Beşincisi, bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. O güne kadar işlediğimiz ne kadar günah varsa, hangi çeşit bir günah olursa olsun, bütün günahları sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Kul hakkı da mı? Kul hakkı da. Kul hakkı doğduğu anda Allah-u Teala tarafından kula zaten ödenir. Kul hakkını Allah-u Teala sürümcemede bırakmaz. Hesabı çabuk görür. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz. Allah-u Teala bizim bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Sonra ruhumuz devrin imamının emriyle vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Henüz zemin katta ama Allah'a doğru yola çıkmış durumda. Sırat-ı müstakimin birinci sevilinde ana dergaha derhal hangi mürşidinin bulunduğu yerde tabi olmuşsak o mürşidin dergahında ruhumuz Sırat-ı müstakimin başlangıç noktasında sebilin üzerinde hazır. Nefsimiz Allah'tan gelen rahmet fazla selavattan fazıllar, faziletler nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanarak karanlıkların, afetlerin nefsimizin kalbinden atılması işlemine başlıyoruz. Tezkiyetün nefs, nefsimizi tezkiye ediyoruz. Yani ıslah olmaya, amelü salihat yapmaya burada başlıyoruz. Sonunda ne olacak? Sonunda ıslah olacağız, salihlerden birisi olacağız. Salah makamının sahibi olacağız. Burada salah makamına ulaşmanın başlangıç noktasındayız. Nefsimizi nefs tezkiyesiyle, nefsimizi temizleme yoluyla ıslah etmeye başlamışız. Buna amelü salihat diyor Allah Teala. Nefsi ıslah edici, salaha ulaştıracak olan amel. Nefs tezkiyesi Allah Teala'nın zikriyle gerçekleşir. Nefsimiz tezkiye olurken ne kadar nefsin afeti yok olmuşsa, yerine ne kadar fazilet nefsimizin kalbine yerleşmişse, şeytanın üzerimizdeki hakimiyet alanı o kadar azalacaktır. Azalırsa ne olur? Azalırsa şeytanın üzerimizdeki tesiri o kadar azalır. Tesiri mi var? Kesinlikle. Nefsimizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine yapmak istemeyen, karşı çıkan, Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Şeytan da aynı şeyleri ister. Allah'ın bütün emirlerini çiğnememizi, gerçekleştirmememizi, Allah'ın yasak ettiği her fiili de mutlaka işlememizi ister. Nefsimizin afetleriyle şeytan aynı paralelde. Bu sebeple şeytan söylediklerini nefsimize kolayca kabul ettirebilir. Çünkü nefsimiz de zaten aynı şeyi istiyor. Ona göre yaratılmış. Bunun için şeytan ve nefs duruma hakim oluyorlar. İnsanlar bu sebeple mutsuz, bu sebeple huzursuz. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsimiz hangi ölçüde tezkiye olmuşsa, afetlerden kurtulmuşsa, aynı oranda şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti de azalıyor. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. Onların yerine faziletler aldıkça şeytanın tesir etmesi mümkün olmayan yeni bir hüviyet kazanıyor nefsimizin kalbi. İşte o hüviyete
Dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada hepiniz için bir aydınlık var. Allah'ın nurları bir güneş gibi nefsinizin kalbine dolmaya başlıyor. Doldukça şeytanın hakimiyeti azalacağı için şeytanın kulu olmaktan fizik vücudunuz aynı ölçüde nefsin afetlerinin azalması ölçüsünde kurtuluyor. Aynı ölçüde Allah'a daha çok kul oluyor. Şeytana kul olmaktan ne kadar kurtulursa Allah'a o kadar kul oluyor. Yani başlangıçta bütün insanlar nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için, hep şeytanın ve nefsin afetlerinin dediğini yaptıkları için başlangıçta şeytanın kulu kabul ediliyorlar Allah-u Teala tarafından. Ve nefs tezkiyesine başladıktan sonra şeytanın hakimiyeti %100'den adım adım %7 aşağı iniyor. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. İlk %7 nur birikimi nefse emmare, Allah'a doğru yola çıkan ruhumuz birinci gök katında. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levame, ruhumuz ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ruhumuz üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, doyuma ulaşıyoruz. Ruhumuz dördüncü gök katında. Ruhumuz beşinci katında nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci gök katında, altıncı gök katında Allah da bizden razı oluyor. Nefsi mardiye ve nefsi tezkiye, ruhumuz yedinci gök katında. Nefsin kalbinde %7 x 7, %49 fazilet birikimi, 2 de rahmet birikimi, nefsin kalbi %51 nurlarla dolmuş durumda. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın hakimiyetinin nefsimizin kalbinde bittiği yer burası. Artık şeytan duruma hakim değil, Allah'ın nurlara hakim. Ne oldu? 21. basamağa ulaştınız. Ruhunuz 7 tane gök katını aştı, 7. gök katına ulaştı. 7 tane alem geçti, Allah'ın zatına ulaştı. Burası Allah'ın zatına ulaştığınız yerdir, 21. basamak. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur, Allah'a sarılır bir başka ifadeyle. Bir başka ifadeyle de bir sığınak olan Allah'ın zatına sığınır. Allah'a kaçmıştır ve Allah'a sığınmıştır. Böylece Allah'ın evliyası olursunuz ve 4. 7 basamak başlar. 1. 7 basamakta Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bunun neticesi tahakkuk etti. 2. 7 basamakta Allah-u Teala size 10 ihsanı tamamlayarak mürşidinize ulaştırdı. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Allah-u Teala'dan 10 tane de ihsan aldınız. Nimet aldınız. Demek ki Allah'ın 6. nimeti ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması, 7. nimeti nefsinizin tezkiyeye başlaması, 8. nimeti fizik vücudunuzun nefsinizdeki tezkiyeye paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması. 9. nimeti nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça iradenizin gücünün onlara karşı çıkan, karşı çıkıp Allah'ın dediklerini onlara zorla yaptıracak olan kuvvetin giderek güçlenmesi, düşmanlarının sayısı azaldığı için. Düşmanlarının gücü azaldığı için. Ve Allah'ın 10. nimeti, o güne kadar Allah-u Teala size her yaptığınız, kazandığınız bir derecat için onun 10 katını verirken, 10 derecat verirken
o günden itibaren 100 derecat vermeye başlıyor. Ve ruhunuz gök katlarının çıktıkça bu 100 derecat 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaşıyor. Ve Allah'ın evliyası oluyorsunuz 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşarak. Bundan sonra 7 tane velayet makamı geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 tane velayet makamı. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu anda fena makamındasınız. Fena fillah. Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor. 2. Beka billah. Ruhunuza yeni bir ruh Allah Teala size ihsan ediyor. Ve o ruhunuza bir taht veriyor. İndi ilayde bir taht sahibi oluyorsunuz. Beka makamı. Velayetin ikinci makamı. Son 7 basamağın ikincisindesiniz. Sonra o kişi zikri günün yarısını aşıyor, züht makamının sahibi oluyor. Dünya hayatına karşı zahit oluyor. Zikirsizliğe karşı zahit olduğunu Allah'a ispat ettiği için. Bu kişi züht makamının sahibi. Sonra o kişinin nefsindeki nurlar %80'i aşıyor. Aşınca fizik vücut geriye kalan %19'dan başlayan ve giderek azalan afetlere artık tamamen kayıtsız kalıyor. Onları dikkate almıyor. Onların fizik vücudun davranışları üzerinde bir engelleme gücü artık oluşamıyor. Fizik vücut onlara rağmen, onlar kendisini zorlamasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez oluyor. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Burası 25. basamak. Nefsinizin kalbindeki nurlar %80'in ötesine geçti. %90'ı burada aşacak. Daimi zikre ulaştığınız anda %100'den aşağı artık düşmeyecek. Bir kişi daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinin zülvani kapısı, şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapısı mühürle örtülüdür, mühürlenmiştir. Bu mühür nefsinizin kalbinde, şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesini kesinlikle önler. Daimi zikirde olduğunuz sürece mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı, üç enerji grubunun baskısı devamlı kesintisiz bir şekilde mührü orada tutacağı için mühür hiçbir zaman siz ölene kadar oradan, zülvani kapından ayrılmaz. Baskı devamlı olarak mührü orada tutar. Bunun manası şeytanın kapısı artık açılamaz. Artık daimi zikrin sahibisiniz. Neyi ifade eder bu? Nefsiniz son defa siz zikre başladığınızda, daimi zikre demek ki son zikre başladığınızda ki artık zikirden vazgeçmiyorsunuz. Zülmani kapı mühürlenmişti. Bu mühür asla açılmayacaktır.
nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bir daha bu %100 nur, fazilet aşağı inmeyecektir. İşte bu nokta ulul elbab noktasıdır. Burada aynel yakinin sahibi olursunuz. Aynel yakin. Ulul elbab makamı aynel yakini, yani kalp gözüyle görerek hakikatleri öğrenmenizi ifade eder. Aynel yakin size hikmet kazandırır. Hikmetse aynel yakinin 7 vasfını içerir. 1. Daimi zikrin sahibi olmuştur kişi. 2. Bu yüzden nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Hepsi kalpten atılmıştır. Kalbe geri dönmeleri mümkün değil de, çünkü mühür daima orada kalacaktır. Böyle olduğu için de Allah-u Teala kişiyi mükafatlandırır. Kalp gözünü açar. Gene böyle olduğu için kalp kulağını da açar. Böylece bu kişi Allah'ın bütün söylediklerini işiten, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ulu'l-Elbab makamı böylece size 4 tane temel özellik gösterir. Allah'ın size bütün söylediklerini kalbinizdeki kulakla işitirsiniz. Allah'ın bütün gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görürsünüz. Her şey en güzel standartlara ulaşır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamaya başlarsınız. Ulu'l-Elbab makamı 3 tane de vasıf şartı kazandırır size. Ehli tezekkür olursunuz. Allah ile her zaman konuşan birisiniz. Ehli hayır olursunuz. Daimi zikirde olduğunuz için kesintisiz bir şekilde derecat kazanırsınız. Yani her an derecat kazanmak hayırla ifade edildiği için hayır üzere olursunuz. Ve nihayet hikmet sahibi olursunuz. Yani fiziğin ötesindeki lüblerin sahibi olursunuz. 5 duyuyla insanların ulaşamayacakları fizik ötesi bir nimetler dizisi alırsınız Allah-u Teala'dan. Bu nimetlerin Ulu'l-Elbab makamındaki en belirgin özelliği, devrin imamının, dergahının mutlaka manevi hüviyetinin gösterilmesidir. Allah'a ulaştıran altın kapı sadece dünya üzerinde, kainat üzerinde bir tek yerdedir. Devrin imamının dergahında. Oradan Allah'a doğru yola çıkılır, oradan Allah'a ulaşılır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Ve böylece zemin kattaki ana dergah gösterilir. Ulu'l-Elbab makamının sahibi olursunuz. Bundan sonra gök katları gösterilmeye başlanır. Ulu'l-Elbab makamından İhlas makamına geçersiniz. Gene 7 tane vasfın sahibisiniz. Kalbimiz
kalbinizse bir derece müzeyyen olmuş, sadece zemin kat gösterilmiştir. Zemin katın sırlarına sahip oldunuz. Sonra gök katları birer birer gösterilir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Allah Teala Hazreti İbrahim'e göklerin melekûtunu gösteriyorduk diyor. Göklerin sırlarını gösteriyorduk diyor. İşte siz de bu sırrın ehli olacaksınız. İhlas makamının sahibi olduğunuzda göklerin melekûtunun sırrı da sizinle beraber olacak. Yani birinci kattaki açıktaki secde mahallini, ikinci kattaki suvarılma havuzlarını, üçüncü kattaki iki katlı dergahı, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, dördüncü kattaki Beytül Makdes'i, Beytül Makdes'in aslını, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslını, altıncı kattaki Sıbgatullah olma, nurlanma mahalini birer birer gösterecek. Sonra yedinci katın altın kapısını gösterecek. Altın kapıdan içeri girişi, ondan sonra yedinci gök katındaki yedi tane alemi, birincisi kader hücreleri, ikincisi Ümmül Kitap, üçüncüsü Makam-ı Mahmud, dördüncüsü Divan-ı Salihin, affedersin, üçüncüsü Kudret Denizi, dördüncüsü Makam-ı Mahmud, beşincisi Divan-ı Salihin, altıncısı Zikir Hücreleri ve yedincisi İndi İlahi. Bunların hepsini birer birer gösterir Allah Teala. Ve Sitret-i Müntaha gösterildiği zaman ihlas makamı, nefsinizin kalbinin halis olduğu makam sona erer. Yeni bir makamın sahibi oldunuz. Ne zaman? Yedinci gök katı gösterilince ihlas makamı sona ermiştir, tamamlanmıştır. Yedinci gök katıyla birlikte yedinci gök katının sonunda yedinci alemin en üst noktası olan İndilay'ın en üst noktası olan Sitret-i Müntaha'yı gördüğünüz an ihlas makamı sona ermiştir. Salah makamının sahibisiniz. Gene aynel yakindesiniz. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü mertebeleri aynel yakinin birer rüknüdür. Salah makamının beşinci kademesi hakkül yakini ifade eder. Öyleyse salah makamı muhtevasında neler bulundurur? Salah makamının ilk dört mertebesinde irşada ulaşırsınız. Beşinci mertebesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. İrşad makamına tayin edilirsiniz. Altıncı kademesinde olanlar bütün kavimlerdeki resullerdir. Yedinci kademesinde ise bir tek kişi vardır. Devrin imamı. Öyleyse salah makamı yedi tane kademeden oluşur. Salah makamı makamların yedincisidir. Velayet makamları Kur'an'ın lafızlarını değil ruhlarını ifade eder. Kur'an'ın lafzı 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman tamamlanmıştır. Velayet 7 tane kademede Kur'an'ın 7 tane ruhunu ifade eder. Salah makamı 7. ruhtur. 7. ruh da kendi içinde 7 tane kademeye ayrılır. 7 ruhun 7 tane kademesi. İşte sevgili kardeşlerim, velayet makamları
Kur'an-ı Kerim'in ruhlarıdır. Fena makamı birinci ruhu, beka makamı

bu ruh da yaşadığınız sürece farklılıkları kendiniz yaşayacaksınız. Bu ruh da dört mertebe tezyin olarak devam eder ve tezyin olma iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman sona ermiştir. Öyleyse şimdi bakalım neler oluyor. Salah makamı nasıl bir makamdır? Salah makamı makamların en üstünüdür. Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhunun izahı adım adım orada yapılır. Son bilmece orada çözülür. Allah'ın zatı son bilinmeyendir. Orada gaybi iman tahkiki imana dönüşür. O güne kadar Allah'ın varlığından kesin olarak emindiniz ama Allah'ın zatını görmemiştiniz. Ne zaman ki iradenizi Allah'a teslim edersiniz, hakkül yakin takvasının sahibi olursunuz, Allah'ın zatını da görürsünüz. Şimdi gelin sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki, bu tövbeyi nasuh olsun. Yani değiştirilmeyecek bir tövbe olsun. Artık onu başka bir tövbeyle değiştirmeyeceğiniz, tövbenizi hiçbir zaman bozmayacağınız bir tövbeye ulaşın. O tövbe yapıldığı zaman diyor Allah-u Teala, Allah nebilerini ve onlarla beraber olanları, onlarla beraber olan bu tövbeyi yapanları utandırmayacaktır. Biz onların günahlarını örteriz diyor Allah-u Teala. Hangi günahlarını sevgili kardeşlerim? O kişi zaten mürşidine ulaştığı gün bütün günahları sevaba çevrilmişti. Ondan evvel ne olmuştu? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sevapları günahlarıyla aynı seviyeye getirilmiş ve sevapları Allah-u Teala'nın ihsanlarıyla günahlarını aşmıştı. Ne zaman? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birkaç dakika içinde sevapları günahlarını aşar. Ve kişiyi cennet sahibi kılmak için Allah'ın hediyesidir. 14. basamakta mürşidine ulaştığı zaman bütün günahları sevaba çevrilmişti. O zaman hangi günahların örtülmesi? O kişi mürşidine tabi olduğu zaman nefsinin afetleri yok olmuyor. Nefsinin afetlerinin hepsi duruyor. Onların örtülmesi, yok edilmesi, afetlerin yerini faziletlerin alması adım adım gerçekleşen bir olgu. Bu fazıllar yerleştikçe fazilet sahibi olursunuz nefsinizin kalbine. Devamlı olarak kalbinize yerleşen fazıllar nefsinizin kalbinde devamlı daha çok ışımayı, daha çok parlamayı ifade eder. Her geçen gün kalbiniz, nefsinizin kalbi biraz daha aydınlanacaktır faziletlerle. Ve böyle bir dizaynda adım adım daimi zikre doğru yaklaşıyorsunuz. Daimi zikirde nefsinizin kalbinde karanlık namına bir şey kalmıyor. Baştan aşağı nefsinizin kalbi pırıl pırıl oluyor. Allah'ın nurlarıyla dolu. O zaman ulul-elbab makamının sahibisiniz. Sonra ihlas makamının sahibisiniz. Sonra salah makamının sahibisiniz. İhlas makamında, ulul-elbab makamında, ihlas makamında ve salah makamında, hatta bir evvelki fizik vücudun teslimi makamında artık derecat kaybedici bir şeyler yapmanız söz konusu değil. Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyorsunuz, yasakları işlemiyorsunuz. Derecat kaybetmeniz söz konusu değil. Ama o noktaya gelinceye kadar

Tabi olduğunuz anda günahlarınız sevaba çevrildi. Ondan sonra gene günahlar işlediniz. İşte o işlediğiniz günahları diyor Allah Teala, biz onların günahlarını örteriz diyor. Yani öyle bir derecat sistemi veririz ki kişiye günahlarıyla sevapları eşit olur. Hangi günahlarıyla sevapları? Mürşidine ulaştıktan sonraki günahları. Yoksa zaten ondan evvelki bütün günahları sevaphanesine ulaşmıştı. O kişi bu noktaya ulaşana kadar da devamlı derecat kazandı. Her bir derecesine 100 derecat verdi Allah Teala. Sonra 700'e kadar çıkardı. Bu kişinin o günahları daimi zikre ulaşmadan evvelki işlediği günahlarını Allah Teala selah makamının ikinci kademesinde örtüyor. Niçin ikinci kademesi? Tövbe-i nasuh, ihlas makamından salah makamına bir geçiştir. Kapının anahtarı tövbe-i nasuhtur. Kim tövbe-i nasuhunu gerçeklemişse Allah'ın söylediklerini tek tek tekrar ederek Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmişse o kişi ihlas makamından salah makamına, velayetin yedinci makamına, velayetin yedinci ruhuna ehil olarak adım atmıştır. Ve Allah Teala'nın tövbe-i nasuhu salah makamının birinci kademesidir. Ve günahları Allah Teala'nın o kişinin günahlarını örtmesi de ikinci kademesidir. Biz onların günahlarını örteriz diyor. Salah makamına ulaşanların günahlarını örteriz diyor. Sonra kişiler hakkında bilgi veriyor. Onlar diyor, nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor. Nedir bu? Ön sağlarında olan ruh, ön sağlarında olan nur, devrin imamının ruhu ve onun başının üzerindeki salah nuru. Onlar yürürken önlerini görüyorlar bu nurla. Nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor Allah-u Teala. Ve derler ki, Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Allah-u Teala onların sol taraflarına yeni bir nur daha verir. Bu verdiği nur salah nurudur. Salah makamının birinci mertebesi tövbe-i nasuh, ikinci birinci kademesi tövbe-i nasuh, ikinci kademesi günahların örtülmesi, üçüncü kademesi Allah-u Teala'nın o kişiye salah nurunu vermesi. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Diyor ki Allah-u Teala, onlar nurumuzu tamamla derler. Ondan sonra derler ki diyor Allah-u Teala, Ya Rabbi bize mağfiret eyle. Yani o örttüğün günahlar var ya, o günahları örtmekle kalma, onları da sevaba çevir. Nasıl biz mürşidimize ulaştığımız zaman bütün günahlarımızı sevaba çevirmiştin, şimdi de günahlarımızı örttün, ama örttüğün günahları tekrar sevaba çevir. Ve diyor Allah Teala, biz onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Günahların sevaba çevrildiği yer salah makamının dördüncü kademesidir. Dördüncü kademe, o kişinin nefsinin kalbinin dört mertebe müzeyyen olduğu bir özellik taşır. Salah makamının, yani Kur'an'ın yedinci ve en üst ruhunun kendi içindeki yedi kademesinin kişi dördüncüsünde. Burası neresidir? Burası kişinin irşada ulaşmasıdır. Yani
irşat makamından irşad etmek üzere öğrendikleri burada tamamlanmıştır. Bu kişinin öğrendikleri irşada müteallik olan hususlar burada tamamlanmıştır. Kişi başkalarını irşad etmek üzere gerekli vasıfları kazanmıştır. Ama irşad yetkisi Allah-u Teala tarafından verilmemiştir. Allah-u Teala irşad yetkisini vermek için kulunda başka bir özellik arar. Kim irşad makamının sahibi kılınacaksa, irşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilecekse, o kişinin kararlarını kendi iradesiyle vermesinin önlenmesi, Allah'ın iradesiyle başkalarını yönetmesi asıldır. Kişisel iradeye bu yetki verilmez. Allah-u Teala kulunun bu noktada, irşada ulaştığı noktadaki iradesinin Allah'a teslimini ister. İşte Fusilet Suresi 33, 34, 35. ayetler. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederek Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel ifade etmiş değil mi Allah-u Teala? İşte bu insanlar iradelerinin teslimini yapan, Allah'a iradelerini de teslim ederek teslim olan, irşada memur ve mezun kılınan ve Allah'a davet etmek yetkisini Allah'tan alan kişiler. Buradaki teslim, iradenin teslimi. Fusilet 33. Allah Teala geri kalanını da işaret ediyor. Hiç diyor, kötülükle, seyyiatle, kaybettiğiniz derecelerle hasenat bir olur mu diyor. Siz diyor, seyyiati hasenatla önleyin. Aslında atıf yukarıyadır. Kime? İrşad makamına ehil kılınana, Allah'a teslim olup da Allah'a çağırmak yetkisini Allah'tan alan kişiye ait. Allah Teala diyor ki Fusilet 35'te de, Fusilet 33-34'te bunları söylüyor. Diyor, seyyiate hasenatla mukabele etmek yetkisi herkese verilmez. Yani bu yetki mutlaka teslimi gerektirir, iradenin teslimini gerektirir. Ancak ondan sonra o kişi kötülüğe iyilikle mukabele eder. İşte diyor, onlar hazzün azimin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, salah makamının bu noktasında, yani irşada ehil kılındığı noktasında kişinin, böyle bir noktaya dikkatle bakın. Bu nokta irşadın, kişinin irşada Allah-u Teala tarafından yetkili kılındığı nokta. Bu noktada muhteva, bu noktada şekilleniyor. Kişi irşada Allah-u Teala tarafından irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradesini Allah'a teslim ediyor. İradesini Allah-u Teala'ya teslim eden kişiye Allah-u Teala bu sözlerle hitap ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın. Neden? Çünkü bu noktadan itibaren artık o kişi kendi iradesiyle bir karar veremez.
Bu noktada bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Hazzün azimin sahibi olmuştur. Kötülüğe iyilikle mukabele ediyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde aynı kişiler, iradelerini Allah'a teslim edip de irşat makamına tayin edilen kişiler, fevzül azimin sahipleri, fevzün azimin sahipleri, en büyük mükafatın sahipleri. Fusilet 35'te en büyük hazzın, sonsuz hazzın sahipleri. Fetih 10'da ecrün azimin sahipleri. Üçünde de azim en yüksek seviyede. Birinde sonsuz haz, birinde sonsuz mükafat, birinde sonsuz ecir, sonsuz ücret. Öyleyse burası salih makamının 5. mertebesi. Normal standartlardaki bütün insanların ulaşabilecekleri son kademe. Salih makamının 5. kademesi, kişi adın cennetlerinin artık sahibi. Allah Teala diyor ki Bakara 102'de, ya eyyellezine aminüzkürullâhe aminüttekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva, hakkul yakin takvası. Allah Teala devrin imamları içinde aynı müesseseden bahsediyor. Hakkul yakin, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek, ilmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin seviyelerinde. İlmel yakin 21. basamakta tamamlanır. Aynel yakin 28. basamağın salah makamının 4. kademesinde tamamlanır. Kişi burada irşada ulaşır. 5. kademesinde ise o kişi hakkül yakin takvasının sahibi olmuştur. Bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. İrşad takvasının sahibi olmuştur. Artık o kişi irşada memur ve mezun kılınmıştır Allah Teala tarafından ve salah makamının, yani 7. ruhun 5. mertebesine ulaşmıştır. Kendiliğinden karar vermek yetkisi alınmış. Allah'ın iradesiyle karar vermek ve başkalarına emri bildirmekle vazifeli kılınmıştır. Bundan 14 asır evvel bütün sahibi bu yetkinin sahibiydi. Tövbe 100 onu söylüyor. Sabikun el-Evvelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahibeye, Ensar ve Muhacirine tabi olunmuş. Onların hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Bu 5. makamdan sonra, 5. kademeden sonra 6. kademe devrin bütün kavimlerdeki resullerine ait bütün devirlerde, 7. kademe ise sadece devrin imamına ait. Öyleyse işte 28 basamak, işte 28. basamak olan salah makamı, İşte Kur'an'ın 7. ruhu ve işte Kur'an'ın 7. ruhunun 7 kademesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi salah makamının irşat noktasına ulaştırmasını, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek suretiyle hakkül yakin kademesinde Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmenizi ve Allah'ın zatını görmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitirmek istiyoruz. Hakkül yakin, Allah'ın zatının görüldüğü, bütün insanların normal standartlara ulaşabileceği son mertebedir. Bunun haricinde olanlar istisnası yalnız Resuller ve bu Resullerden devrin imamı olan kişidir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek
sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, konumuz İslam ve mutluluk. İslam, mutluluğun yegane kaynağıdır. Kainatın tek dini olan İslam'ın bir muhteva olarak yerlerine oturttuğunuz zaman göreceksiniz ki mutluluğun başka bir yolu yok. Mutluluk denilen müessese sadece İslam'ı yaşamakla elde edilebilir. Bir başka ifadeyle İslam yaşanmıyorsa mutluluk da yaşanmaz. Bu sohbetimizde sizlere İslam'ın mutluluğun artmasıyla olan ilişkisini, İslam'ı daha üst boyutlarda yaşadıkça mutluluğun nasıl daha üst boyutlara çıkacağını anlatmak istiyoruz. Konumuz hem dünya hayatıyla ilgili hem ahiret hayatıyla ilgili. İkisi de mutluluğun ayrı bir cephesi. Cennet saadeti hemen elde edilir. Bu dünyada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet saadetini elde edersiniz. Ama yaşamanız da kıyametten sonra gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya saadetine gelince, dünya saadetini geç elde edersiniz. Dünya saadetini adım adım, daha üst seviye, daha üst seviye, daha üst seviye yaşantılarda elde edersiniz. Ve elde ettiğiniz an yaşamaya başlarsınız. Öyleyse cennet saadeti 7 safhada oluşur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennetin sahibi olursunuz. 3. basamaktasınız. 10 tane ihsanla 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman 2. kat cennetin sahibi olursunuz. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 3. kat cennetin sahibi olursunuz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman muhsin kılarak 4. kat cennetin sahibi olursunuz. 26. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman daimi zikrin sahibi olarak 5. kat cennetin sahibi olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim etmenin ötesinde irşada ulaştığınız zaman 6. kat cennetin sahibi olursunuz ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üst kat cennetin, 7. kat cennetin sahibi olursunuz. İrşada ulaşmak 28. basamağın 4. mertebesi, iradeyi Allah'a teslim etmek de 5. kademesi, bir ardından geliyor ikisi. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer adına cennet saadet diyorsanız, İslam sizi cennetin 7. katına kadar ulaştıracak olan bütün özelliklerin sahibidir. Peki ya dünya saadeti? Dünya saadeti nefsinizin afetlerinin yok olmasıyla alakalı bir betiredir. Dünya saadeti hem iç aleminizde hem dış aleminizde hem de Allah ile olan ilişkilerinizde tahakkuk etmesi lazım gelen bir betiredir. İki oldu. Üçüncü şartı da dünya saadetinin, dünya saadetinin bir sulh ve sükun hali olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya saadeti on dördüncü basamağa kadar Allah'ın yolunda olanlar için bir ayrıcalık sağlamaz. Bir mahsariyet sağlamaz. Ancak 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesine başladığınız zaman dünya saadetinin adım adım tahsiline başlarsınız. Nefsinizin kalbi %7 nurla dolduğunda birinci gök katına ulaşır ruhunuz. İkinci defa %7 nurla ikinci kata ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nurla Allah'a ulaşır. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar %2 huşuda kazandığınız rahmetle %7 kere 7 49 eder. %49 daha fazıl nuruyla ulaştığınız nokta nefsinizin kalbinin afetlerinin %51 yok olduğu noktadır. Şeytanın hakimiyeti nefsiniz üzerinde %51 azalmıştır. %49 kalmıştır. Artık şeytan sizin nefsinizin afetlerine hakim değildir. Kontrolü altına alabileceği alanlar, bu da sizin müsaadenize tabidir, %49'a düşmüştür ki çoğunluk Allah'ın nurları tarafından ele geçirilmiştir. Nefsinizin kalbinin çoğunluğu %51'i. Nefsinizin kalbindeki afetlerle dünya saadeti birbirine ters orantılıdır. Ne kadar afet yok olursa o kadar dünya saadetinin sahibisiniz demektir. İradeniz o kadar çok kullanılma imkanı bulur ve ruhunuzun hasletleri, faziletler nefsinizin kalbine o ölçüde yerleşmiş olur. Ve ruhunuz Allah'a bu standartlarda ulaştığı zaman dünya saadetinin her seferinde %7'sini elde ederek 7 kat boyunca neticede dünya saadetinin %51'ine ulaşırsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin %51'i de sizindir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 25. basamakta, ki bu birinci söylediğim 21. basamaktadır ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz, dünya saadetinin %51'ini sağlar size. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin %91'ine kavuşursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zamansa dünya mutluluğunuz %100 olur.
ve irşada ulaştığınız zaman dünya saadetinizin %100 devamı söz konusudur. %100 üzerinden devamı söz konusudur. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman da dünya saadetiniz gene %100 olacaktır. Öyleyse İslam'ın sizde ulaştırdığı, oluşturduğu etkiyle, İslami tekamülle hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin 28 basamaklık bir skala üzerinde nerelere ulaştığını görmüştük. Demek ki 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dünya saadetinin %91'ini elde ediyoruz. 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Hiç afet kalmamıştır nefsimizin kalbinde. Dünya saadetinin %100'ü bizim oluyor. 28. basamağın 4. kademesinde irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Dünya saadetinin gene %100'ü devam ediyor. 5. kademesinde irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Bir evvelki kademe, dördüncü kademedeki irşada ulaşmanın ötesinde 28. basamağın 5. kademesinde irademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Dünya saadetimiz gene %100. İşte İslam, işte İslam'ın gelişmesi, işte mutluluklar. Öyleyse yolun sonunda mutlak bir saadet söz konusu. Dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam eşittir mutluluk. Öyleyse 28 basamak üzerinde daha yakın bir seyirle, daha yakın bir incelemeyle konumuza girelim. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar karşısındaki davranışlarınız Allah-u Teala tarafından mercek altına alınmıştır. Eğer nefsinizin kalbinde hayır görmüşse davranışlarınız özellikle başkalarına kötülük yapacak hüviyette değilse, isyanda değilseniz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, başkalarını da Allah'a ulaşmaktan dileyenler isyan etmiş hüviyettelerdir. Ötekiler seçilirler. İkinci basamakta seçilirsiniz. Seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar üçüncü basamaktadırlar. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetini mutlaka elde etmiştir. Ve o kişi kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemişse, hemen arkasından ölmüş olsa bile, hiç amel yapmadan ölmüş olsa bile, bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üçüncü basamaktaki bizim bu Allah'a ulaşma dileğimizi Allah-u Teala aynı anda, dilediğimiz anda kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Dördüncü basamaktayız. Ve bu Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi 5. basamakta gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşad makamına baktığımız zaman onu artık görmeye başlarız. İrşad makamı olarak, hidayetçiye baktığımız zaman onu hidayetçi olarak
görmeye başlarız. Allah-u Teala 6. basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alır. Ve işitmeye başlarız. İrşad makamında söylediklerinin manasına varmaya başlarız. Yedinci basamakta ise Allah-u Teala kalbimizdeki ekinleti alıp, idraki önleyen ilahi konfitürü alıp, ihbat koyar, idraki sağlayan ilahi konfitür. Burası yedinci basamaktır. Ve bu Allah-u Teala'nın bu ihsanları boyunca Allah bizim derecelerimizi sırf Allah'a ulaşmayı diledik diye öylesine arttırır ki kazandıklarımız kaybettiklerimizin ötesine geçer. Ve Allah kalbimize ulaşır. Sekizinci basamaktayız. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Dokuzuncu basamaktayız. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Onuncu basamaktayız. Bu noktada eğer zikir yaparsak, Allah-u Teala'dan gelen rahmetle fazl daha evvelde olduğu gibi göğsümüze girer. Ama daha evvel olduğu gibi geri dönmez. Kalbimizin için, kalbimize ulaşır. Bu Allah-u Teala'nın göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmadan evvelki durumumuz neydi? Zikir yapıyorsak eğer Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyorsak, mutlaka Allah'ın katından iki tane nur, rahmet ve fazl isimli iki tane nur Allah'ın katından göğsümüze kadar geliyor. Ama göğsümüzden kalbimize yol açılmadığı için tekrar Allah'ın katına dönüyor. Seyri sefer tamamlanıyor. Yani Allah'ın katından gelen nur kalbimize ulaşamadan tekrar geriye dönmek mecburiyetinde olurlar. Ama burada ne zaman Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize nur yolunu açmışsa onuncu basamakta, yani Allah'ın yedinci ihsanında artık göğsümüze kadar gelen nur, göğsümüzden kalbimize açılan yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Rahmetle fazıl nurları. Ve fazıllar nefsimizin kalbinden içeriye sızamıyor, mührü aşamıyor. Ama rahmet partikülleri, rahmet nurları bir taşıyıcı faktör oldukları için ne yapıp edip mühürlü olan kalbimizden içeriye sızabiliyorlar bu aşamada. Eğer gözümüzden kalbimize yol açılmasaydı hiçbir zaman kalbimize ulaşamayacaklardı. Sızmaları da mümkün olmayacaktı. Ama şimdi sızabiliyorlar ve sızıntı başlıyor nefsimizin kalbinde. 11. basamakta sızma başlıyor. Rahmet sızması. Ve 12. basamakta nefsimizin kalbinde %2 nur oluşuyor ve huşu sahibi oluyoruz. Ve huşu sahibi olduğumuz zaman mürşidimize ulaşmak konusunda derin bir isteğin sahibi oluyoruz. Vazgeçilmez bir tutku oluyor bizim için. İrşad makamına ulaşmak, Allah'ın güzelliklerini yaşamak arzusu. Ve Allah-u Teala'ya hacet namazı kılıp mutlaka mürşidimizi soruyoruz. Eğer karşımızdaysa zaten ona tabi oluyoruz. Herkesin hangi mürşide ulaşması lazım geldiğini
Allah tayin eder. Ve böylece insanlar, Allah-u Teala'dan sonra herkes mürşidini görür ve o mürşide 13. basamakta mürşidini görür. 14. basamakta da tabi olur. Sadece tabi olacaklara Allah-u Teala gerçek mürşid gösterir. Ve kişi tabi olur. Tabiyet 14. basamaktaki bir faktördür. Tabiyet noktasına kadar, bu noktada dahil olmak üzere, bir insanın mutluluğu söz konusu değildir. Dünya saadetinden o kişi nasibini almamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dünya saadetini yaşayabilmeniz için nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması lazım. Şu noktaya kadar, 14. basamağa kadar, 28 basamağın yarısına kadar dünya saadetinden hiç kimse nasibini alamaz. Çünkü nefsinin kalbinde henüz hiçbir değişme olmamıştır. Afetler azalmamıştır. Belki %2 oranında kişi bir mutluluk yaşayabilir. Çünkü nefsinin kalbindeki rahmet partikülleri %2'ye ulaşmıştır. Nefsin kalbinde %2 artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

insanımızın Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması lazım. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an, Allah'ın size verdiği o nisan tamamlanır. O nisan tamamlanıp da mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman 10 tane nimet alırsınız Allah-u Teala'dan. Bu dünya saadetinizin başlaması için, %2'nin ötesine geçmesi için ve cennet saadetinizin daha üst cennetleri kapsaması için şarttır. Zaten Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın dilemişse mürşidine ulaşmaması da mümkün değildir. Ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Meğer ki o kişi oraya ulaşamadan evvel ölsün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 14. basamakta birinci nimet, başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşir. Tabiyetinizi mütakip hemen bu iş gerçekleşir. Ve ondan sonra Allah-u Teala kalbinizin mührünü açar, nefsinizin kalbinin. Mühürün içindeki küfür kelimesini alır, dışarıya atar. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır, dışarıya atar. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Burada mümin olursunuz. Sadece diliyle mümin diyen birisi değilsiniz artık. Kalbi de mümin yazan bir insansınız. Allah-u Teala zaten kalbinize bakar sizi değerlendirmek için. Dilinizde ben müminim çünkü Allah'a inanıyorum demeniz çok fazla bir şey ifade etmiyor Allah'a. Ne zaman kalbinizin içine Allah iman kelimesini yazarsa o zaman mümin olmak şerefine erersiniz. Dördüncü ihsanı Allah-u Teala'nın affedersin nimeti demek ki kişinin mümin olması. Başınızın üzerindeki ruh niçin başınızın üzerine gelir? Sizi her türlü zulmani etkiden korumak için. Burada Allah'ın dostu olmaya namzetsiniz ve Allah sizi mutlaka bu hedefe ulaştırmaya kararlı. Öyleyse mutlaka o güne kadar cinler size saldırmamışsa, bir büyü yapılmamışsa, o günden sonra, tabiyetinizden sonra şeytanın size büyü yapması veya hüddam yapması, yani cinleri üzerinize saldırtması size hiçbir tesir yapmaz. Çünkü başınızın üzerinde artık muhafız var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu nokta bütün insanlar için önemli bir nokta. Burası artık yeni bir hayata başlayacağınız, nefs tezkiyesine başlayacağınız bir yer. Allah-u Teala bu geçidi geçerken size büyük bir mükafat veriyor. O güne kadar ki bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Herkes günahkardır, herkes günah işler. Günahlarının affedilip sevaba çevrildiği yer burasıdır. 14. basamak. 10 tane ihsanla mürşidinize gelip ulaşıp tabi olduğunuz basamak. Tabi oldunuz ve Allah bütün günahlarınızı Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevirir. Unutmayın, cehenneme gidecek olanların bir özelliği vardır. Bütün cehenneme gidenler aynı özelliğin sahibidir. Mutlaka onların günahları sevaplarından fazladır. İşte böyle bir dizaynda o kişinin hidayetlere başlaması söz konusudur.
Ruhu vücudundan ayrılarak hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergâhına ulaşır. Yani birinci sebebine ulaşır. Nefsi nefs tezkiyesine başlar. Nasıl bir şey bu? Kişi zikir yapar. Bu noktadan itibaren zikir artık bu kişide tesir sahası bulmuştur. Neden? Çünkü kalbinin mührü açılmıştır. Artık kalbin içine gelecek olan nurlar girebilir. Kişi bu noktada zikir yaptığı zaman, virt adı verilen bir sistemle zikir yaptığı zaman, onun göğsüne gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifre yolu takip ederek kalbe ulaşır. Kalbin mührü açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. Mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz, rahmetle salavat, mührü kalbin en alt noktasını zülmani kapıya ulaştırır. Zülmani kapıya da tam uyan mühür, zülmani kapıyı kilitler, mühürler. Zikir boyunca rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın devamlı baskı yaptığı, zikir boyunca bu baskı devam ettiği için o mühür zülmani kapıdan ayrılamaz. Ayrılamayınca aşağıdan bastıran karanlıklar kalbin içine giremezler. Kalbin kapısı mühürlüdür. Buna karşılık yukarıdaki kapı Allah'ın kapısı, Allah'a dönük kapı açılmıştır. Oradan içeriye birkaç dakika içinde Allah'ın katından gelen nurlar girerek kalbi %100 işgal ederler. Kalbin içinde hiçbir karanlık kalmaz. %98 işgal ederler demek daha doğru, çünkü daha evvel %2 rahmet nuru bu kalbin içine zaten girmişti. Bu noktada kişinin nefsinin kalbi afetlerden tamamen kurtulmuş durumda. Kalbin içi Allah'ın fazıllarıyla dolmuş durumda. Kalpteki fazıllar o kişinin en güzele ulaşması konusunda ona yardımcı hüviyette oluyorlar. Allah'tan gelen nurlar kişinin kalbinin tamamını doldurmuş durumda. Bu süre içinde kişinin hiçbir günah işlemesi mümkün değildir. Allah'ın bir emri geldiği zaman mutlaka onu yerine getirir. Yasak ettiği bir fiili işlemez, emrettiği şeyi mutlaka gerçekleştirir. Ama kişinin zikri biterse ne olur? Nefsin kalbindeki iman kelimesi, nefsin kalbine ulaşan fazıları karşıt kutuplar olmaları itibariyle kendisine çeker ve manyetik alan o nurlardan bir kısmını kişide toplar. Kişinin nefsinin kalbinde fazıllar birikmeye başlar. Bu fazıllar 1, 2, 3, 4 derken %7'ye ulaşırlar. %7'ye ulaştığı gün kişinin nefsinde tezkiyenin ilk kademesi tamamlanmıştır. Nefsi emmare. Nefsin kalbindeki afetlerin, nefsin kalbindeki birikimin %7'si artık afet değildir. Nefsin afetleri öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar gibi afetlerin özelliği nedir? Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek. Nefsin afetleri bu hüviyette yaratılmışlardır. Bu sebeple şeytan onların hepsine tesir edebilir. Çünkü şeytanın da istediği bunlardır. Ama ruhun hasletleri onların tam aksidirler. Allah neyi emretmişse onları mutlaka yaparlar, yapmak isterler. Yasak ettiği fiili ise hiçbir zaman işlemek istemezler. Ama
Akıl, fizik vücuda Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek için imkan verirse, emir verirse, o zaman kişinin vücudu, fizik vücudu o fiili işleyeceği için ruh derhal fizik vücudu terk eder. Hiçbir günah da fizik vücudun içinde bulunmaz. Ve %7 nur birikimiyle nefse emare teşekkür eder. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %7'si Allah'ın emirlerine itaat etmeye başlamıştır. Yasaklarını uygulamamaya başlamıştır. Başlayacaktır. Akıl bu konuda müsait bir zemin oluşturursa. İkinci defa %7 nur birikimini gerçekleştirir bu kişi. Daha çok zikir yapması lazım tabii. Daha çok zikirle ikinci defa %7 nur birikimi olunca o kişinin ruhu birincisinde birinci kata kadar çıkma yetkisini almıştı. Şimdi ikinci defa %7 nur birikiminde, fazilet birikiminde ikinci kata çıkma yetkisi alır. Ruh ikinci katta nefs-i levvame, kişinin nefsini kınadığı bir dönem. Günah işlemek istemiyor. Bu sebeple nefsini kınıyor günah işledikçe. Biliyor ki kendisi istemediği halde nefsi bu günah işlemesine sebebiyet vermiştir. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Ruhu da üçüncü kata kadar tırmanıyor, üçüncü kata kadar yükseliyor. Sonra bir daha %7 nur birikimi, ruh dördüncü gök katında. Nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak biliyor. Ve daha sonra kişi beşinci defa %7 nur birikimini gerçekleştiriyor ve Allah'tan razı oluyor. Zaten daha evvel mutmainneye ulaşmıştı. Allah'ın verdiklerinin kendisine kesin olarak gittiğini idrak etmişti. Ve mutmain olmuştu kalbi. Doymuştu artık. Bu sebeple Allah-u Teala'dan razı olmaması için sebep kalmıyor. Kul Allah'tan razı oluyor. Sonra mı? Sonra %7 nur birikimi daha. Allah da ondan razı oluyor marziye. Ve daha sonra kişi %7 daha nur birikimini gerçekleştiriyor. Böylece 7 kere 7 %49 eder fazilet birikimi. %2'de rahmet birikimiyle kişi nefsinin kalbi %51 nura ulaştığı bir noktada. %51 nur demek, şeytanın hakimiyetinin o kişinin nefsinin kalbinde bitmesi demek. %51 nur demek, o kişinin dünya saadetinin yarısına ulaşması demek. Nefsinin kalbinde geri kalan karanlıklar, afetler, artık işlenen fiillerin %50'sini işleyebiliyorlar. Geri kalan kesim, işlevlerin %50'sinden 51'inde onlara müsaade vermiyor. Ve bu ruhun hasletlerine paralel olan faziletlerin nefsin kalbinde hakim olduğunu ispat ediyor. Aynı zamanda o kişinin şeytanın hakimiyetinden %51 kurtulduğu vakası da var. Şeytan sadece afetlere tesir ettiği için, kişi de şeytanın hakimiyetinden %51 kurtulduğu için
davranış biçimlerinin %51'i artık pozitif. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi, yasak ettiği fiillerin işlenmemesi şeklinde tecelli ediyor. %51 davranışların %51'i. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Günlük yaşantınızın %51'i artık Allah'ın emirlerine itaatle geçiyor. Ve Allah'ın her emrini yerine getirdikçe mutluluğu yaşadığınız için dünya saadetinizin de

Allah'ın zatında yok olacak. Fena fillah makamının sahibi olacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaşmakla kalmayacak, Allah'a teslim olacak. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e kadar yükselene kadar ki giderek daha çok zikir yapacaksınız. Bu makamdasınız. Fena makamı. Bundan sonra fena makamında dahil olmak üzere 7 tane makam aşacaksınız. Bu 7 makamı birer birer geçeceksiniz. Birincisi fena fillah. Allah'ın zatında ifna olma makamı, yok olma makamı. %7 nur, %10 nur ilave ediliyor nefsinizin kalbine. Velayet makamlarında Kur'an'ın ruhuna girmiş olduğunuz için nurların dizaynında artış var. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar daha çok zikir yaptığınız için %61'e ulaştığı gün Allah Teala size bir taht ihsan eder. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara orada Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. Altın tahtlar. Böyle bir taht Allah Teala'nın indi ilahisinde teslim edildiği için kişi bu tahtın sahibi oluyor. Kişi burada fena makamının sahibiydi, beka makamının sahibi oldu. Kişinin zikri giderek artıyor, artıyor, artıyor. Bir gün kişi daimi zikrin sahibi olmak üzere yola çıkan kişi bir de bakıyor ki zikri her gün 12 saatten fazla yapmaya başlamış. Burası o kişinin yeni bir makama ulaştığını gösterir. Zühd makamı. Kişi zahit oluyor. Zikri günün yarısından daha fazla ve nefsinin kalbindeki nurlar %71'den itibaren kişi günün yarısından daha fazla zikir yapan birisi. Zahit. Zikrini her gün günün yarısından daha fazla yaptığı için Allah'a bunu ispat ettiği için zikirsizliğe karşı zahit olduğunu, ona değer vermediğini, zikre değer verdiğini Allah'a ispat ettiği için kişi zühd makamının sahibi oluyor ve zikri artıyor %71'den 81'e kadar burada artıyor. Ve bu noktada kişinin fizik vücudu %81'i açtığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar, o kişinin fizik vücudu geri kalan %19 nefsin kalbindeki afete hiç önem vermemeye ve bir muhtevayı sergilemeye başlıyor. O noktada o kişinin fizik vücudu nefsin kalbinde %19 karanlık var olmasına rağmen, afetler var olmasına rağmen sanki nefsin kalbi tamamen hasletlerle doluymuş gibi, faziletlerle doluymuş gibi %100 fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlıyor. Böylece kişi muhsinlerden oluyor, fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Burası 4. kat cenneti ifade eder. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı da dilemişlerdi.

Kainatın en büyük mürşidine ulaşıp teslim olmuşlardı. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmıştı. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a muhsin kılarak teslim etmişlerdi. Ve fizik vücudun tesliminden sonra, kısa bir süre sonra o kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu olması lazım. Bu süre bazen çok uzayabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında bir muhtevadan bahsediyoruz. Kişinin daimi zikre ulaşması. Kim daimi zikre ulaşırsa, yedi tane ruhtan oluşan yedi velayet makamının dördüncüsüne, beşincisine ulaşır. Ulu'l-Elbab makamı, altıncısı İhlas makamı, yedincisi Salah makamı. Bu dördüncü makamda kişi hikmet sahibi olur. Yani bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için hiçbir zaman nefsinin kalbine yeniden karanlıkların geri dönmesi mümkün değildir. Çünkü daimi zikrin sahibi olduğu için Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın zulmani kapının üzerini kilitleyen, mühürleyen mühürün üzerine devamlı ulaşacağı için, devamlı bir baskı altında olduğu için nefsin kalbinin zulmani kapısı hiç açılmayacaktır. Ve kişi ömrü boyunca şeytanın karanlıklarına bir daha muhatap olmayacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ulu'l-Elbab makamındaki birinci özellik kişinin daimi zikrin sahibi olmasıdır. İkincisi, bu sebeple nefsin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Bir daha da afetlerin gelmesi mümkün değildir. Üçüncü özellik, bu sebeple kişi daimi zikrin sahibi olması sebebiyle kalp gözünü açar Allah-u Teala. Aynı sebeple kalp kulağını da açar. Artık kişi Allah'ın kendisine gösterdiği fizik ötesi şeyleri görmeye ve Allah'ın onları izah etmesini kalp kulağıyla dinlemeye başlar. Kalp kulağı Allah'ın bütün söylediklerini, kendisine söylediklerini işitir. Kalp gözü Allah'ın gösterdiklerini görür. Böylece kişi dört özelliğin sahibi olmuştur. Bu dört temel özellik üç tane vasıf şartı oluşturur. Kişi ehli tezekkür olmuştur. Bir, kişi ehli hayır olmuştur. İki, kişi ehli hüküm olmuştur. Yani hikmet ehli olmuştur. Ne demek ehli hayır? Ehli hayır demek, devamlı derecat kazanan bir insan demek. Bu kişi devamlı derecat kazanıyor. Ehli tezekkür ne demek? Allah ile devamlı konuşma imkanının sahibi olan kişi demek. Bu kişi bu standardın sahibi. Ehli hikmet ne demek? Ehli hikmet, Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa o ayet konusunda, o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğu konusunda bir
hüküm vermek yetkisinin sahibi olan kişi demek. Böylece bu muhtevada bir sonuçla karşı karşıyayız. Kişi hikmet ehli olmuştur. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Ve bu kişi zemin katın sırlarını bilir. Bir üst, birinci gök katı gösterildiği anda Ulu'l-Elbab makamı biter, İhlas makamı başlar. Ve İhlas makamına geçtiği zaman kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. İhlas makamı nefsin Allah'a teslimidir. Muhsinler makamında fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişi dördüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Dünya saadetinin %81'ini elde etmiştir. %91'ini elde etmiştir. Burada ise İhlas makamında ise beşinci kat cenneti ve dünya saadetinin %100'ünü elde eder kişi, nefsinde hiç afet kalmadığı için Allah'ın emirlerine isyan edecek bir takım yoktur artık orada. Nefs tamamen faziletlerle doludur. Ruhun hasletleriyle aynı paralelde olan faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Akıl Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, işletme emri vermeyen bir özellik kazanmıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan sonra salah makamı başlıyor. Kişi 7 tane gök katı gösterilir kişiye ve 7. katın 7 tane 7. alemi gösterildikten sonra ne zaman kişi Sitret-i Münteha'yı görürse o kişi ihlas makamını bitirir ve tövbe-i nasuha davet edilir Allah Teala tarafından. Kişi tövbe-i nasuhunu hemen tamamlar, Allah'ın söylediklerini tekrar eder ve o zaman Allah Teala o kişiyi salah makamına geçirir. Salah makamının birinci mertebesi tövbe-i nasuh'tur. Tövbe-i nasuh, ihlastan salaha bir kapıdır. Salah makamının birinci mertebesinde, birinci kademesinde kişi ya tövbe-i nasuh tatbik edilir, ikinci mertebesinde o kişinin bütün günahları örtülür. Mürşidine tabi olduktan sonraki günahları, ondan evvelkiler zaten sevaba çevrilmişti. Ve salah makamının üçüncü mertebesinde o kişinin üzerinde, başının üzerinde salah nurunu oluşturur Allah-u Teala. Dördüncü mertebesinde de bütün günahlarını, dördüncü kademesinde bütün günahlarını, o örttüğü günahları sevaba çevirir. Bu noktada kişi irşada ulaşmıştır. İrşada ulaşan kişi artık iradesini Allah'a teslim edebilecek olan özelliğin sahibidir. Allah'tan talep eder, Allah da iradesini kabul eder, iradesini Allah kendi iradesine bağlar. Bu noktada irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle bu kişiye, iradesini Allah'a teslim eden kişiye irşat görevi verilir. Burası 7. kat cennetin sahibi olduğu yerdir. Kişinin cennet saadetinin %100'üne sahip olduğu yerdir. Bir evvelki noktada irşada ulaştığı zaman kişi 6. kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin %100'ünün sahibidir. Öyleyse dünya saadeti nedir? Dünya saadeti kişinin iç aleminde, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde ulaştığı bir saadettir. Kişi iç aleminde baştan neden mutsuzdur? Çünkü nefsinin kalbinde afetler var. Devamlı kavga var kişinin iç dünyasında, nefsiyle ruhu arasında devamlı kavga.
Kavga, kaos nerede varsa orada mutsuzluk vardır. Ayrıca kişi nefsinde afetler olduğu için devamlı günah işler, arkasına da Allah ona azap eder. Ne zaman daimi zikre ulaşmışsa, bu hedefe ulaşmışsa kişi, daimi zikrin bulunduğu noktada artık o kişi iç aleminde mutludur. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bittiği için mutludur bir. Afetleri olmadığı için başkalarına kötü davranmadığı cihetle mutludur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikçe, yasak ettiği fiilleri işlemedikçe devamlı Allah-u Teala tarafından huzur verilir ona. Kişi iç dünyasında kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Bu sebepten mutludur. Peki dış dünyasında kişi baştan neden mutsuzdu? Çünkü nefsinin kalbinde afetler olduğu için başkalarına karşı yanlış davranışlar sergileyebiliyordu. Yani başkalarının kalbini kırıyor, onlara kötü davranıyor. Arkasından da Allah-u Teala mutlaka ona azap ediyordu. Bu sebeple kişi huzursuz bir, arkasından kendisine kötü davrandığı kişi ondan intikam alıyor. İntikam aldığı zaman bir defa daha üzülüyor bu kişi. Allah-u Teala ona bir günah işlediği için gene azap veriyor. Ve daha sonra bu kişi de başka birisi kendisine bir zarar verdiği zaman, intikam aldığı zaman kendisinden, bu kişi nefsi buna dayanamadığı için öfkeleniyor, üzülüyor ve intikam almak sevdasına düşüyor. İntikamını aldığı zaman yeni bir günah işlediği için Allah onu yeniden azaplandırıyor. Gene huzursuz kişi. İntikamını alamazsa bu sefer alınamamış intikam, yani kin oluşuyor ve kişi bu sebeple de huzursuz. Yani intikamını alsa da huzursuz, almasa da huzursuz. Ama bu kişi daimi zikre ulaştığı zaman bunların hiçbirisi yok. Hiç kimseye kötü davranması mümkün değil. Bu sebeple Allah ona hiç azap etmiyor. Kötü davranması söz konusu olmadığı için hiç kimse ondan intikam almıyor. Gene bir sıkıntıda değil kişi. Kendisi de kimseden intikam almıyor. Gene huzurlu. İntikam alamadığı için şuuraltı birikim oluşması da mümkün değil. Bu kişi dış aleminde de kesintisiz bir sulh ve sükun içinde yaşıyor. Gelelim Allah ile olan ilişkilerine. Başlangıçta hem Allah'ın emirlerini yapmıyordu, hem de yasak ettiği fiilleri işliyordu. Her seferinde Allah ona azap ediyordu. Ama şimdi Allah'ın bütün emirlerini yapıyor, Allah ona huzur veriyor. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Onun için de huzur veriyor Allah-u Teala. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutlu. İşte bu dünya mutluluğunun bütünüdür. İşte bu ahiret saadetinin en üst katıdır, 7. gök katıdır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ı ve İslam'ın getirdiği kademeler boyunca gelişen bu muhteşem saadeti yaşadılar, yaşadılar, yaşadılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi İslam'ın bütününü yaşayarak bu sonsuz mutluluğa ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Sevgili seyirciler, bizi bir programda daha bir araya getiren Rabbimize sonsuz sayıda hamd ve şükür ederek inşallah sözlerimi başlamak istiyorum. Bugünkü konumuz tabiyet. Tabiyet nedir, ne değildir, bu konuda Kur'an-ı Kerim'de nasıl bir hükümler vardır, bu konuları Kur'an ayetlerini inceleyerek beraberce göreceğiz inşallah. Sevgili seyirciler, şunun peşine söyleyelim. İslam, Türkçe teslim demektir. Müslüman da teslim olan kişi anlamındadır. Hazreti Adem'den Hazreti Peygamberimize kadar Allah'ın tüm nebileri teslim dinini Allah'a insanlara anlatmışlardır. İlk insandan günümüze kadar peygamberlerin babası olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka hiçbir din olmamıştır. Bu teslimlerin başı ise ruhun dünya hayatında iken Allah'a ulaştırmasıdır. Bunun ilk adımı da kişinin kendi serbest hür iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala serbest hür irademizle söylememizi istiyor. Buna çok önem veriyor. Allah Teala dileseydi bize hepimizi iman eder hale getirebilirdi. Ama Allah Teala özgür hür irademizle bunu yapmamızı istiyor. Dilememizi istiyor. Bu dileğini yerine getirebilmesi de ancak Allah'ın dostuna tabiyetle mümkündür. Günümüzde genel olarak kabul görmeyen Allah ile kul arasına kimse giremez diye itiraz edilen bu konu hakkında mübarek kitabımızda nasıl hükümler vardır? Beraberce inşallah inceleyelim. Bizi bizden daha iyi tanıyan Yüce Rabbimiz bizim dünya hayatında nasıl davranmamız gerektiğini anlatan kitaplarını göndermiş. Kitapların içeriğini kullarına anlatan nebilerini görevlendirmiştir. Nebilerin olmadığı dönemlerde kavim resullerini, veli mürşitleri bu görev yapmaktadır. Yani kısaca Kur'an'ın ruhuna girebilmek ve temel itikadi konulardaki müteşabih ayetleri mutlaka bu aslan Allah dostlarından öğrenmemiz gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'deki muhkem ayetlerin dışındaki müteşabih ayetleri hiçbir kimse ferdi çalışmasıyla öğrenemez. Bu konuda şu ayete dikkat edelim inşallah. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: Hüvellezi, o ki enzele indirdi aleykel kitap, minhu ayaten mühkematin hünne ümmül kitap. O indirdi kitabı, o ayetin bir kısmı muhkemdir, bir kısmı müteşabihtir. Ve uharı müteşabihat ve bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. Fe emmellezine, o kişiler fi gulubühüm zeyün, on kalplerinde hastalığı olanlar fe yettebiûne mâ teşabehu, o müteşabih ayetleri ittiba ederler, onlara uyarlar. Niçin uyarlarmış? Min hübdiga fitneti. Fitne çıkarmak için. Vebdiga tevili. O müteşabih ayetleri tevil ederek fitne çıkarmak için onlar uyuyorlar. Ve ma yâlemi. Onlar diyor bilemezler bunu diyor Allah-u Teala. Müteşabih ayetler manalarını bilemezler. Nasıl bilirlermiş? Ve ma yâlemi. وَالْرَاسُونَ فِي الْاِلْمِ İlimde rusuz sahibi olmuşlar. Derler ki وَالْرَاسُونَ فِي الْاِلْمِ يَقُولُونَ رَبَّنَا بِهِ كُلُّ مِنْ اِنْدِ رَبَّنَا Biz buna inandık. Allah'ın bu ayetine inandık. Ve hepsi diyor Allah'ın katındandır diyor. يَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ Ona inandık. Kullu min indi Rabbim. Hepsi Rabbimizin katındandır. Yani Allah tarafından indirmedir. Ve ma yezzekkeru. Bakın Allah Teala
Profesörler bunu anlarlar, Arapça bilenler anlarlar demiyor. Onlar da bilemezler. Kimler bilemezlermiş? Kim bilirmiş? İlla ulul elbab. Demek ki bu Allah-u Teala'nın müteşabih ayetlerinde vermek istediği mesajları insanlar anlatabilecek kişilerin niteliğini veriyor Allah-u Teala. Ulul elbab. Peki, ulul elbabın kim olduğunu araştırıyoruz. Yüce Rabbimiz, kısaca geçelim. Ali İmran Suresi 190-191. Ayet-i Kerimesi, ulul elbabın otururken ayakta ve yan üzeri yatarken hep Allah'a zikredenler olduğunu söylüyor. Dami zikir ehli olduklarını Allah-u Teala ifade ediyor. Bir ayet-i kerimede bilmiyorsan zikir ehline sorun. Demek ki bu zikir ehli bunları bilebiliyor. Nasıl bilebiliyor? Bunlar nasıl biliyor? Allah bunları öğretiyor. Mübarek nebiler bile bunu Cebrail Aleyhisselam'dan öğrenmişler. Yani herkes bir hocaya tabi olarak bu Allah'ın mütevazı ayetlerini öğrenebilir, mesajlarını öğrenip özel hayatını tatbik edebilir. Peki Hazreti Peygamberler Cebrail Aleyhisselam'a tabi olmuşlardır. Hepsinin hocası Cebrail Aleyhisselam'dır. Peki Hazreti Peygamber'den sonraki gelen nesil kimden öğrenmiş? Onlar tabiinden. Ondan sonraki nesil tebe-i tabiinden. Yani bu tabiat meselesi yeni icat edilmiş bir şey değildir sevgili seyirciler. İlk insanlardan günümüze kadar uygulanan Allah'ın bir emridir. Ve bu tüm dinlerde halen vardır ve yaşanır. Her ne kadar insanlar inkar etse de bu gerçek budur. Şimdi izninizle kutsal kitabımda teslimler konusunda, özellikle ruhumuzun teslimi konusunda hükümler nedir? Hazreti Peygamber ve onun şerefli sahabesi bu konuda ne yapmışlardır? Sonra da günümüzde bunu kendimiz başarabilir miyiz? Bu konuları sırasıyla görelim inşallah. Önce teslimler konusunda. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sadece mealen. Muhakkak ki biz emaneti göklere, arza ve dağlara arz ettik. Onu yüklenmekten çekindiler. Ondan korktular. Ve insan onu yüklendi. O zalimdir ve çok cahildir. Demek ki Allah-u Teala emanet diyor. Bir emaneti, bir Allah-u Teala'nın emaneti var diyor. Bu emaneti herkes teklif ettim ama dağlar ve arz kabul etmedi. İnsan onu yüklendi. İnsan zalimdir, cahildir diyor Allah-u Teala. Bu Allah'ın ruhudur sevgili seyirciler. Nisa suresi 158. ayet-i kerimesini de burada vermek zorundayım. Allah-u Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَةِ اَهْلِهَا. Bu ayet-i kerimede muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder buyurmaktadır. Demek ki ayeti okuyup geçmeyelim. Lütfen ruhuna girmeye çalışalım. Emanetler diyor Allah-u Teala. Demek ki birden fazla emanetler var. Ehliha bir tane sahibi var. Bu meallerde verildiği gibi lalel tayin herhangi bir emanet değil sevgili seyirciler. Bu Allah-u Teala'nın insanoğluna verdiği ruhun kendisini ulaştırması, ruhun emanetinden bahsediyor Allah-u Teala. İkinci emanetimiz fizik vücutumuzu da Allah'a teslim edeceğiz. Aa, fizik vücutumuzu da Allah'a teslim edilir miymiş? Bu neymiş? Bu ölümdür falan. Zannetmeyin sevgili seyirciler. Nasıl çırak ustasına, asker kıtasında komutanına, memur amirine teslim olup onun emrinin dışına çıkmıyorsa, bu fizik vücutumuzun da Allah'ın emrine girmesi, Allah'ın emirlerinin özel hayatın tatbik edilmesi fizik vücutumuzun teslimidir. Pekala. Başka teslimlerle ilgili ayetler var mı diye soracak olursanız birkaç tane daha örnek vermek istiyorum. Sadece birkaç, çok ayet-i kerime var. 200 küsür tane ruhumuzun Allah'a ulaştırmasıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayet vardır. Yüce Rabbimiz Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde Estağfirullah. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Ve enibu ila Rabbine yönel. Ulaşmayı dile
ve eslimu lehu. Ve eslimu teslim ol, lehu ona teslim ol. Ve eslimu lehu ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min gabli en yetikum le azaba. Azap size gelmeden önce, yani ölmeden önce ona teslim olun diyor Allah-u Teala. Bir ayet, Şura 47. İstecibu li rabbikum en yetiye yevmin la meredde lehu min Allah. Allah'tan geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin buyurmaktadır. Bu davet ruhun kendisine ulaşması daveti. Ve diyor geri çevrilmesi mümkün olmayan o gün ne günüdür? Ölüm günüdür sevgili seyirciler. Lokman Ömür. Vettebi sebile men enabi ileyya. Bana ulaşanın yoluna ulaş. Yani kendisine ulaşma yolunu da Allah-u Teala söylüyor. Rum 31'de Yüce Rabbim ve eni bu Rum 31'de Yüce Rabbimiz buyurmaktadır ki onu birazdan hatırlayalım inşallah. Rad suresinin 20-21. Ayet-i kerimesinde de bu konuda çok açık bir ayet-i kerime vardır. اَلَّذِينِ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ اَلَّذِينِ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Onlar ahlarını yerine getirirler ve misaklarını naks etmezler. وَالَّذِينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ وَالَّذِينَ O kimseler yasuluna ulaştırırlar. Ma emirallahi Allah'ın emrettiği şeyi. Ma emirallahi bihi en yusela. Bihi ona ulaştırmayı. Ve yaşamına Rabbim. Demek ki onlar Allah'a ulaştırmasını emrettiği bu ruh Allah'a ulaştırırlar. Peki bunu kendimiz ulaştırabilir miyiz? Diye sorarsanız bunun ön şartı sadece bir dilek, niyet. Bu niyetin niyette Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu kadar basit. Sadece Rabbim ben dünya hayatımda ruhumu sana ulaştırmam gerekiyormuş. Bunu öğrendim. Dünya hayatında sana ruhumu ulaştırıp senin dostun olmak istiyorum. Buna bana nasip et diye dua edeceğiz. Ve hacet namazıyla Perşembe Cuma namazının Cuma'yı bağlayan gece hacet namazıyla Allah'tan isteyeceğiz. Bunu hacet namazsız da talep edebilirsiniz. Allah Teala sizin bu talebiniz her an zaman, ne zaman talebinizi görür, bilir ve işitir. Fakat samimi olmak şartıyla. Bir dilekle ağzından acaba ya doğru mu söylüyor, bir defa yapıverim. Hayır. Allah Teala sizin samimiyetinizi çok iyi bilir. Samimi olmak şartıyla sadece bir dileğimiz üzerine Allah-u Teala bizde önemli değişiklikler yapıyor. Rabbimizin bu ihsanları sayesinde çevremizde meydana gelen Allah'ın güzelliklerini görür, işitir ve idrak eder hale geliyoruz. Bu nasıl meydana geliyor diye sorarsanız bunun ayrıntısını başka bir programda anlatmak üzere sadece konumuza geçelim. Yüce Rabbimizin üzerimizde yapmış olduğu bu olumlu gelişmeler sebebiyle biz Allah'ın emirlerini öğrenmek ve yaşamaya çalışmak gibi bir arzu ile doluyoruz. Bunun neticesi olarak yaşadığımız çevrede Allah dostlarına karşı sıcak bir yakınlık duymaya başlıyoruz. Bazıları Allah dostlarına karşı bir düşmanlık, sakalı olanları bir düşmanlık. Vay efendim böyle bir şey olur mu? Bir düşmanlık. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bunlara karşı Allah Teala kalbinizde bir sevgi veriyor. İşte emanetlerimizi Allah'a teslim edebilmemizin ikinci şartı bu Allah dostlarından birine tabi olmaktır. Günümüzde Allah ile kul arasında kimse giremez diyorlar. Bu şeytanın saptırmasıdır. Bizzat Allah kullarıyla arasını resullerin olmadığı zamanlarda hidayetçi veli resulleri koyuyor. Bu konunun ayrıntılarını ayetlerimizde inceleyelim inşallah.
dediğimiz gibi biraz önce de bahsettik. Bütün peygamberler Cebrail aleyhisselama tabi olmuşlardır. Bütün sahabe Hazreti Peygamberimize tabi olmuşlardır. Tabi'in, peygamberimizden sonra gelen nesil tabiine tabi olmuştur. Ondan sonraki nesil de tebe-i tabiine tabi olmuştur. Bu tabi'in meselesi çok eskiden beri günümüze kadar gelmektedir. Her ne kadar inkar edilse bile gerçek hiçbir zaman örtülmez sevgili seyirciler. Bir Allah'ın dostuna ruhumuzu Allah'a ulaştırmak için tabi olmamız gerekmektedir. Yüce Rabbimiz Rahman suresi 33. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Ya maşerel cinni vel insi in istedatum en tenfüzü min aktari semavati vel ardı. Tenfüzü la tenfüzüne illa bi sultan. Ey insan ve cin topluluğu diyor Allah-u Teala. Semaların arzını, kuturlarını nüfuz etmeye, çıkmaya gücünüz yetiyorsa haydi nüfuz edin diyor Allah-u Teala. Çıkamazsınız. İlla bir sultan. Burada Allah-u Teala bir sultan kelimesiyle bir Allah dostunu ifade etmektedir. Ama meallerimizde güç kuvvet, roket diyorlar. Halbuki sultan, Eyüp Sultan, Cemalettin Sultan, bilmem Evliya Sultan, bir sürü Paşam Sultan Kütahya'da vardır. Yani Allah Teala bu sevgililerine böyle sultan kelimesiyle insanlarımız anlatmaktadır. Ve Allah Teala Allah'a ulaşabilmenin ancak bir sultanla olacağını, asla olmayacağını ifade etmektedir. Ancak tabi olmamız gereken sultan, Allah dostu, mürşidi bulmak önem arz etmektedir. Çünkü zamanımızda insanlar kişilerin dış görünüşlerine ve çevrelerin tavsiyelerine göre karar veriyorlar. Bu son derece yanlış bir düşüncedir. Çünkü bizim kalbi durumumuzu en iyi bilen Rabbimiz, nefsimizi tezkiye edecek mürşidin kim olduğunu en iyi bilendir. Bu sebeple kimi tami olacağını sadece Allah'tan sormak lazımdır. Peki nasıl soruyoruz? Peki bu konuda Allah-u Teala'nın ispat edebilir miyiz? Allah'tan. Biz hiç duymadık. Allah'tan nasıl sorulur? Ahmet'ten, Mehmet'ten, hocadan sormayabiliyoruz ama Allah'tan sormayı bilmiyoruz. Zaten bilmiyoruz sevgili seyirciler. Allah-u Teala bakın Bakara 45. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Vestayunu bis sabr ve salat. İnneha lekibiretin illa alel haşiyin. Bu mübarek ayette Allah Teala sabırla ve namazla istiane isteyin. Sabırla ve namaz istiane yardım. İstiane bizzat Allah dostu mürşidin istenmesi. Ve muhakkak ki o zor bir iştir. Huşu sahiplerinden başkasına ağır gelir diyor Allah Teala. Demek ki huşu sahibi olanlar Allah Teala'dan istihaneyi rahatça isteyebiliyorlar. Pekala. Peki bu şekilde istememizi Allah Teala buyuruyor mu? Nâl suresinin 9. ayeti kerimesinde yüce Rabbimiz ve alallahu kastı sebil. Sebillerin tayin ve tespiti Allah'a aittir diyor Allah Teala. Yani siz sebilleri takdir edemezsiniz, ben bilirim. Çünkü sizin kalbi hastalığınızı en iyi bilen Allah-u Teala. Bu kalbimizin hastalıklarını tedavi edecek doktoru da bilen Allah-u Teala. Onun için Allah'a sormamız gerekir. Nasıl? Bir önceki ayet-i kerimede sabırla ve namazla. Namazla, hacet namazıyla, perşembeyi, cumayı bağlayan gece gusül abdestiyle kılınan bir namazdır. Bu hacet namazıyla Allah'tan soracağız, elimizi açacağız. Rabbim bana sana ulaştıracak, ruhumu sana ulaştırmak için, bunun için, senin benim için görevlendirdiğin kalbimin hastalıklarını tedavi edecek doktorum, senin Kur'an'ını bana öğretecek öğretmenim, kimse bana onu ulaştır diye dua edeceğiz. Eğer böyle bir talebimiz samimi ise Allah muhakkak duamızı icabet edecek ve bizi öğretmenimizle karşılaştıracaktır.
Hacet namazıyla Allah'tan soracağımız mürşide ulaştığımızda ona tabi olması şarttır. Çünkü o zaman kalbimize iman yazılarak hak mümini olunacak, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak seyri süluka başlayacak, mürşidimizin tavsiyesine uygun zikir yaptığımızda Allah'tan gelen rahmet ve fazıl nurları ile nefsimiz afetlerinden arınarak tezkiye olduğu oranda gök katlarını aşarak Allah'a ulaşacaktır. Ruhumuzun Allah'a ulaştığında ilk emanetimiz olan ruhumuz Allah'a teslim olmuştur. Ruhumuzun dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmemizin neticesi ahirette cennet ve bu dünyada da mutluluğun yarısı hak edilmiştir. Bunun da ötesi var mı diye sorarsanız nefsimizin tasfiye edilip tamamen arındırılması, pür nur olması da mümkündür. Fakat bunu başka bir sohbette anlatalım inşallah. Biz konumuza geçerek Hazreti Peygamberimizin sahabesinin bunu yaşayıp yaşamadığını onlara örnek alıyoruz. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de gibi ayetler var. Onları inceleyelim inşallah. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, 17. ayet-i kerimesi Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Vellezine iştenimu davuda en yabuduha enabu illallah lehumu bişra fe beşir ibadih. 18'de ellezine yesemûne gavle ve yettebûne ahsene ulaikümü hedâhumullâhi ve ulaikümül hüm ulul elbâb. Bakın Allah Teala bu mübarek ayetlerini buyuruyor. Ve onlar ki kim? Sahabe. Tağuta kul olmaktan çekindiler. Yani Allah'ın ayetlerini inkar eden şeytana uymadılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Yani ona ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele diyor Allah Teala. 18. mütakip ayetleri. Onlar sözü işitirler. Çünkü antenleri açık. Allah'ın ayetleri okunduğu vakit çok yerine oturuyor. Ve böylece sözün ahsen olanına tabi olurlar. Tabi olunması emrediliyor. Ve Hazreti Peygamberimize tabi oluyorlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Ya işte bunları diyor Allah-u Teala ben kendime ulaştırdım. Hidayete ermek ruhun Allah'a ulaşması. Ve işte onlar ulul elbaptırlar. Yukarıda görmüştük ulul elbap Allah'ın ayetlerini tezekkür edebilen, müteşabih ayetler manalarını bilen. Demek ki bütün sahabe ne olmuşlar? Ulul elbap. Şimdi anlaşılıyor mu Hazreti Peygamberimiz ne diyor ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız kurtuluşa ulaşırsınız. Şimdi nasıl çok açık ve seçik anlaşılıyor. Ve bu, Hazreti Peygamber'in bu hadisi %100 Kur'an-ı Kerim'le örtüşen gerçek bir hadistir. Nitekim Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde sadece mealini verelim inşallah. Allah-u Teala eğer seninle tartışmaya kalkarlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar. Hazreti Peygamberimiz diyor. Ben ve bana tabi olanlar. Hazreti Peygamber tabi olmuş. Demek ki tabiyet meselesi sonradan çıkmıştır efendim böyle bir şey yoktu eskidendi. Hayır. Allah-u Teala diyor. Ben demiyorum. Allah diyor. Ben ve bana tabi olanlar. Veçimizi bu veç fizik vücudumuz. Allah'a teslim ettik. Veçin teslimi aslında ikinci teslim. Bunlar birinci teslimi açmışlar, ikinci teslimi de yaptık diyor. Hazreti Peygamberimiz ağzından Allah-u Teala bize hitap ediyor. Siz de teslim ettiniz mi? O kitap verilenler ümmilerde ki siz de teslim ettiniz ki. Eğer teslim etmişlerse o zaman andolsun hidayete ermişlerdir. Yani eğer veçillerini teslim etmişlerse hidayete ermişlerdir diyor Allah-u Teala. Hidayete ermek burada ruhun Allah'a ulaşması. Tabii o ikinci teslim olduğunu göre birinci teslim olan ruhun teslimini hayda hayda yapmıştır saat diyor Allah-u Teala. Bunları Allah-u Teala bize niçin anlatıyor? İşte ruhun teslimi konusunu idrak etmemiz, iyice oturtmamız için.
Fetih 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi oldular. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Bakın Allah-u Teala sahabe Hazreti Peygamberimize tabi olmuşlar. Ve Hazreti Peygamber'in elini öpmüşler. Allah-u Teala diyor ki onlar senin elini öptükleri zaman onların elin üzerinde, tabi kişi öpeceği zaman öpeceği eli elinin üzerine alır. Bu el nedir? Hazreti Peygamber'in eli. Onun üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Allah'ın eli mi var? Allah-u Teala ne demek istiyor burada? Ben diyor Hazreti Peygamber'e tecelli ettim. Ona tabiyet bana tabiyettir diyor Allah-u Teala. Demek ki böyle bir tabiyet var. Ve ayetin devamında ilgilenen kısmı sadece. Devam edelim inşallah. Bundan sonra kim ahdini bozarsa, ahdimiz Allah'a söz vermiştik ruhumuzu teslimini bozarsa, o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar. Kendi aleyhine bozar. Ve kim de Allah'a olan ahdlerini vefa ederse, yeminini, misakını ve ahdini, yemin ve misak ve ahdlerimizi vermiştik Allah-u Teala'ya, onları yerine getirirse, o zaman ona büyük bir ecir mükafat verilecektir diyor Allah-u Teala. Tövbe 100'ü de okuyalım ve sahabenin şeyini bitirelim inşallah. Tövbe 100'de Yüce Rabbimiz sahabenin teslimiyle ilgili ne buyurmaktadır? Ve sabıkun el evvelin. Sabıkun el evvelin, müsabaklarda yarışanların öncesi diyor Allah-u Teala. Evvelki hayırlarda yarışanlar manasında, salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar. Yani sabikun, müsabık kelimesi de bu kelimeden, kökünden geliyor. Onların bir kısmı muhacirinden, yani Mekke'den Medine'ye dönenler, onların bir kısmı da Ensar'dan, Medine'den Medineliler. Ensar'dan ve kısmı da bir kısmı da onlara İslam'la tabi olanlar. Ensar'dan bir kısmı da onlara, yani sahabe ve ensara tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Demek ki müsabakada yarışmışlar sahabe, ruhlarını Allah'a ulaştırmaya kalmamışlar. Veşlerini, nefslerini ve iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini bu ayet-i kerimeden çok açık olarak görmektedir. Mürşide tabiyetin zorunlu olduğunu artık bu kadar ayet-i kerimeden anlarız inşallah. Zorunlu olduğunu ve sahabenin hepsinin tabi olduğunu öğrendik. Ancak bu devirde de böyle bir veli mürşid bulunabilir mi? Sorusunun cevabını arayacağım. Herkes. Bu eskiden de böyle bir şey yok. İnanmayın diyorlar sevgili seyirciler. Günümüzde bazı insanlar, onlar eskiden de böyle evliyalar artık yok diyorlar. Ancak biz insanların değil, Allah'ın dediğine bakarız. Bakalım Allah-u Teala bu konuda Kur'an-ı Kerim'de neler söylüyor? Birkaç ayet-i kerime, sadece birkaç ayet-i kerimeyle bunu açıklık kazandıralım inşallah. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Galeb biten minaha cemiyan, ba'dukum li ba'din adu, fe imma yehdiyennekim minni hüden, fe menitteba hüdaya ve la yedüllü ve la yeşka. Allah-u Teala dedi, ikiniz oradan aşağı inin, birbirinize düşman olarak, benden size mutlaka hidayet gelecek, o zaman kim hidayetime tabi olursa, artık o dalalette kalmaz, şaki de olmaz diyor Allah. Benden size hidayetimi getirecek kim? Hidayetçi. O hidayetime kim tabi olursa diyor, o dalalet kalmaz. Yani dalalette kalmak hidayetin zıttı oluyor. Hidayete ermemiş olanlar. Delalette kalmaz, yani hidayete erer ve şaki de olmaz. Eşkıya da olmaz diyor Allah-u Teala. Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinin Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Fe indem yestecubu leke,
فَالَمَنْ نَمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَكُمْ وَمَنْ اَدَلُّ مِنْ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ اُدَنْ مِنْ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ لَا يَتِّلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ Mealen buyuruyor Allah-u Teala. Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse, yani her şey açıklandıktan sonra, ayetlerim okunduktan sonra, senin davetine, Hazreti Peygamberimizin davetine icabet etmediler. Bil ki onlar diyor heveslerine tabi olmuşlardır. Hadi kardeşim diyorlar. İnanmıyorlar sahabenin bir kısmı. Sahabenin hepsi de sahabenin dışında kalan kafirler. Heveslerine tabi de Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın kendi heveslerine tabi olandan daha çok delalete kim vardır diyor Allah'tan. Allah'tan, yani Allah tarafından görevlendirilmiş bir hidayetçi. Yukarıda benden size bir hidayetçi gelecek diyordu Allah Teala. Burada da Allah'tan bir hidayetçi olmadan, olmaksızın kendi hevalarına tabi olanlar, yani o sözlere inanmayıp kendi görüşlerini veya başkalarının görüşlerini ile sürenler, onlar delalettedir diyor. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Bu konuya biraz daha pekiştirelim inşallah. Ve konumuzla ilgili Kur'an-ı Kerim'de başka ayet-i kerime var mı diye araştırıyoruz. Ve bir ayet-i kerimeyi de rastlıyoruz. Bu çok önemli. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِنْ رَسُولًا Andolsun ki bahsederiz, görevlendiririz. Bir küllü ümmetin, bütün ümmetlerin içinde Resulen, Resul bahsederiz diyor Allah-u Teala. Kimin içinde? Bütün ümmetlerin, küllü ümmetin. Enübudullâhe veştenimut tağut. Allah'a kul olsunlar, şeytanın kul olmaktan kurtulsunlar diye. Fe minhüm men hedanallah. Fe minhüm men hedanallah. Vazifeli kıldık. Onlardan bir kısmı, oradan bir kısmı Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşma dileğini Allah hidayete erdirdi. فَمِنْنُمْ مَنْ هَدَانَ اللّٰهِ فَمِنْنُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْكُمْ دَلَادَ Bir kısmı da delalette kaldı diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah-u Teala bütün ümmetler içerisinde Resul bahs ettik diyor. Bütün ümmetler. Bugün ümmetler yok mu? Bir sürü ümmet var. Allah bütün ümmetlerin içinde Allah'ın Resulü var mıdır? Ben demiyorum. Allah-u Teala böyle diyorsa vardır. Ve el hak vardır. Aradığımız zaman buluruz inşallah. Cuma suresinin 2. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Hüvellezi o kimse. O ki Ba'se fil ümmiyine Resulen minhum. Bakın Allah-u Teala o ümmilerin içinde diyor Resul bahsetti Allah-u Teala. Ki nereden bahsetmiş? Minhum. Onlardan. Kendilerinden, kendi işlerinden. Tanıdıkları biri. Peki ne yaparmış bu Resul? Yetlü aleyküm ayetihi. Allah'ın ayetlerini okuyor. Kimlere? İnsanlara okuyor. Ve yüzekkim, onları tezkiye ediyor. Nefsinin afetlerini arındırıyor. Ve yuallimukumul kitabe. Kitabı öğretiyor. Öğrenmek, muallim sözü de bu kelimeden geliyor. Vel hikmete. Ve hikmet, fiziğin ötesi de öğretiyor. Ve in kâne min gabli fî delâlim bübin. Burası çok önemli. Onlar diyor o Resul'e tabi olmaktan önce açık bir delalet içerisindeydiler. Demek ki ve in gablu daha önce fi delal mübin. Onlar açık bir delalet içindeydiler. Ahkâf suresinin 32. ayet-i kerimesinde sadece meal verelim hızlı gidelim inşallah. Allah Teala buyuruyor ve Allah'ın davetine icabet etmeyen kimse yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değil. Ve onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık delalet içindedir diyor Allah-u Teala.
Arap suresinin 186. ayet-i kerimesi. Sadece meal verelim. Allah kimi dalalette bıraktıysa artık onun için bir hidayetçi, onun için bir hidayetçi yoktur. Ve onları azgınlıklar içinde şaşkın bir halde bırakır. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Men yehdillahi fehüvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve men yudlil felen tecide lehu veliye mürşida. Ve kimi de delalette bırakırsa artık onun için veli mürşit bulunmaz. Bakın çok açık. Allah Teala kimi delalette bırakırsa o diyor veli mürşit bulamaz. Hayır efendim, mürşit yoktur, böyle bir şey yoktur Allah'ta. Sevgili seyirciler, lütfen dikkat edelim. Bunu ben söylemiyorum. Allah Teala söylüyor. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi. Hamdolsun ki Kur'an'ımızın bir kelimesi bile değişmemiştir. Allah Teala muhafaza altında bir kelimesi bile değiştirmeden günümüze kalmıştır. Günümüzde bir ayet-i kerime daha çok önemli. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Maide 35. Ya yüllezine amenu tekullahi ve tekke ilehil vesilete ve cahidu fi sebilihi leallekum tuflihun. Ya yüllezine amenu tekullahi. Ey amenu olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Amenettekullaha. Allah'a karşı takva sahibi olun. Vebtegu ileyhil vesilete. Ve ona ulaştıracak vesileyi, aracıyı isteyin. Kimden isteyeceğiz? Allah'tan isteyeceğiz. Nasıl isteneceğini yukarıda izah ettik. Perşembe'yi, Cuma'yı bağlayın. Ve cahidu fi sebilihi. Onun yolunda, sebilihi, yol, hi onun yolu. Onun yolunda cihad edin, mücadele edin. Allah'ın bu güzelliklerini diğer insanlara aktarmaya çalışın. لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ Umulur ki felaha ulaşırsınız diyor Allah-u Teala. Sevgili seyirciler, bir ayet, iki ayet-i kerime daha var. Birkaç tanesini atlıyorum inşallah. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi çok önemli olduğu için bunu atlayamayacağım. Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede buyuruyor ki ve ene minel müslimine ve minel kasutun fe men esleme fe ulake taharren reşeda ve ene minel müslimin. Sizin içinizden de müslimin olan, teslim olanlar da var diyor. Sizin için müslimin, burada teslim olanlar. Teslim olanlar da var. Ve minel kasutun, kalpleri kasutun olan, sertleşenler de vardır. Femen esleme. Femen esleme. Kim Allah'a teslim olmak isterse fe ulaike taharren reşeda. İşte onlar taharren, taharri ederler, araştırırlar, incelerler. Eskiden tarih memurlar vardı. Sivil araştırma memurları, tarih memurlar derlerdi. Sivil dedektifler.

Rabbine, Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Ve insanlardan bir ipe sarılanlar müstesna diyor Allah Teala. İşte sevgili seyirci, Allah Teala daha ne desin? Allah'tan bir ipe, kullardan bir ipe, insanlardan bir ipe, insanlardan ip dediği Allah Teala'nın burada mürşittir, tabiyettir. Allah Teala çok açık olarak bunları anlıyor. Bu ayetlerde anlaşıldığı gibi ruhumuzda Allah'a ulaştırabilmemiz için bir Allah dostu olan veli mürşide ihtiyaç vardır. Mürşide tabiyetin zorunlu olduğunu ve sahabenin hepsinin tabi olduklarını öğrendik. Ancak bu devirde de böyle veli mürşid bulunur mu sorusunun cevabını araştırdığımız zaman Allah Teala Mümin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde biz resullerimizi çok zamanımız az kaldığı için çok kısa geçiyorum inşallah. Biz resullerimizi ard arda göndeririz diyor Allah Teala. Mümin 44'te. Nahl 36'da biraz önce okumuştuk. Fi kulli ümmetin resulen. Resulleri bütün ümmetlerin içinde resul bahsederiz diyordu Allah Teala. Demek ki ard arda dediğine göre Allah Teala Nebiler arasında fetret devri var. Resuller arasında fetret devri yok diyor Allah Teala. Biz bunları ard arda göndeririz. Nahl suresi 36. ayet-i kerimesi bütün ümmetlerin içinde resul bahsettik diyor. Yunus 47'de Allah Teala ve li kulli ümmetin resul. Bütün ümmetlerin resulü vardır diyor Allah Teala. Rad 7. ayet-i kerimesinde yüce Rabbimiz bütün kavimlerin için hidayetçi vardır. Buyuruyor. Fatır 24'te Allah Teala içinizden bir nezip gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur. Allah Teala daha nasıl desin? Bütün ümmetlerde vardır, hidayetçi vardır, resul görevlendiriyor. Hepsini söylemiş. Yetmez. Kasas 75'te bütün ümmetlerden bir şahit çıkardık diyor Allah Teala. Bu şahit tabi olunacak resul olduğu belli. Sevgili seyirciler, Enam 130'da cinlerden, insanlardan resul görevlendirdik diyor Allah Teala. Ayrıca Zümer 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala cehenneme gidenler çok kısaca vermek zorundayım. Size sizin içinizden resuller gelmedi mi diye cehenneme girenleri Allah Teala soruyor. Mülk 8-9-10. Ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı mealde cehenneme girenlere diyor ki size içinizden bugüne geleceğinizi uyaran nezirler gelmedi mi diyor Allah Teala. Görüldüğü gibi Allah Teala kendisine ulaşmayı dileyen kulları için tüm ülke, ümmet ve toplumlar için nebi resuller döneminde onların nebilerin olmadığı dönemde onların ulaşamayacakları ülkelerde de veli resullerini birbiri ardınca aralıksız veli mürşit görevlendirdiğini kesin olarak anlaşılmaktadır. Şimdi Allah'ın tabiat emrine rağmen Allah'ın emrini yerine getirenlerin ve getiremeyenlerin akıbetlerini görelim. Neyse 69'da yerine getirenler Allah Teala'nın nebiler sıddıklarla haşrolanacağını söylüyor. Ali İmran 179'da da aynı mealde. Nem 80 ve 81. ayet-i kerimesinde de Allah Teala çok kısaca kesmek zorundayım. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin. Arkasını dönüp kaçanlara da davetini işittiremezsin diyor. Bunların antenleri kapalı sevgili seyirciler. Bu insanlar engelleri var, duyamıyorlar. Bu sebeple Allah Teala sen onları işittiremezsin diyor. Nem 81'de de sen körleri dalaletten hidayete erdirecek değilsin diyor Allah Teala. Sevgili seyirciler, görüldüğü gibi tabi olmamız gereken veli mürşitlerimizi her zaman yaşadığımız çevrede bulmamız mümkündür. Evliyalar eskiden varmış, şimdi olmaz diyenler bilerek veya bilmeden şeytanın tesiriyle insanlarımızı Allah'a yolundan uzaklaştırmak isteyen gafillerdir. Dünya ve ahiret saadetini kazanmak için Allah-u Teala'nın tabiat emrini yerine getirmemiz gerekmektedir. O halde hemen Allah'a ulaşmayı dileyerek Rabbimizin bize göstereceği hidayetini tabi olalım. Yüce Rabbimizin bu gerçekleri öğrenerek dünya ve ahiret saadetini ulaştırması dilek ve temennisiyle

ile bu sohbetimizi burada sona erdirmek istiyorum. Bir başka programda daha buluşmak ümit ve temennisiyle. Hoşça kalınız. Allah hepinizden razı olsun.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Kur'an-ı Kerim kavramları sağır, dilsiz ve kör olmak. Öyleyse sağır, dilsiz ve kör olmak. Acaba Allah-u Teala bununla ne demek istiyor? Evvela şunu söyleyelim. Herkes doğuşundan itibaren kör, sağır ve dilsizdir. Ama diyeceksiniz ki insanların %90'dan fazlasının, belki %99'dan fazlasının kör, sağır ve dilsiz olmadığını biliyoruz. Görüyorlar, işitiyorlar. Gene kör, sağır ve dilsizler. Ama farklı bir yorum. Bu alemdeki alelade şeyleri anlamak, görmek ve işitmek, idrak etmek konusunda değil. Allah'ın söylediklerini görmek, işitmek ve idrak etmek anlamında. Öyleyse Allah-u Teala'nın söyledikleri var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanlara emirler veriyor. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Eğer diyor dilemezseniz, siz ölüsünüz diyor. Siz körsünüz diyor. Siz sağırsınız diyor. Siz idrakten acizsiniz diyor. İdrak edemezsiniz diyor. Allah Teala diyor ki biz onları kör olarak haşredeceğiz diyor. Onlar da diyecekler ki bize kıyamet günü ama biz dünya üzerinde yaşarken biz görüyorduk. İşte o insanlar bizim anlattığımız manada kör, sağır ve dilsiz olanlardır. Öyleyse insanlar bu dünyaya hayata gelmişler, yaşadıklarını zannediyorlar. Ama Allah'a göre yaşamıyorlar. Birer ölü onlar. Hani hatırlayın fıkrayı, avcı anlatıyor. Aslan ağzını açmıştı diyor. Ben de kafamı aslanın ağzından içeriye soktum. Aslan da beni yedi, ölmüştüm diyor. Arkadaşları diyorlar ki iyi de yaşıyorsun, görüyoruz yaşadığını. Kardeşim diyor, sen buna yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları yaratır. Yarattığı her insan mutlaka başlangıçta kör, sağır ve dilsizdir. Dalalettedir. Küfürdedir. Bütün negatif faktörler üzerindedir. Doğduğundan hangi noktaya kadar? Hanginiz söyleyecek hangi noktaya kadar olduğunu? Birçoğunuz evet diyor, biz söyleriz. Evet, söylediğiniz gibi. Hangi noktaya kadarmış? Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar. O noktaya kadar herkes ölü. Herkes kör, sağır, dilsiz, idraksiz. İnsanların gözleri var ama hidayetçi ile hidayetçi olmayanı birbirinden ayıramayan gözler. Onların kulakları var ama hidayetçinin söylediğini anlayamayan
duyamayan, işitemeyen kulaklar. Onların işitme hastaları var, hidayetçinin söylediğini işitemeyen hastalar. Kulaklar işitmiyor, kulaklarda bakra var. İşitme hastaları işitmiyor, kulaklar duymuyor, kulaklarda bakra var. Duysaydı eğer, işitme noktasına ulaştıracaktı ve manasına varacaktı kişi. İşitme hastası da çalışmıyor. Çünkü mühürlü. Bu kadar mı olay? Hayır. O kişinin kalbinde ekinnet var. O kişinin kalbi mühürlü. Ve kalbinde küfür var. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için kafirdir diyor. İyi ama adam Allah'a inanıyor. Allah'a inanması Allah'a yetmiyor. Mümin olabilmek için kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Öyleyse kör, sağır ve dilsiz insanlardan Allah'ın muradı ne? Maide 36'da diyor ki Allah Teala, sen mezardaki ölülere işittiremezsin.

davete sadece işitenler icabet eder diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim hüviyet vermiş insanlar için. Kafir hüviyeti vermiş. İşte bakıyoruz Bakara suresi 5 ve 6. ayetler. Affedersiniz 6 ve 7. ayetler. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen o insanlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. O kafirler mümin olmazlar. Onlara söylesen de söylemesen de birdir. Öyleyse neden bahsediyor Allah Teala? Ayet-i Kerime'nin devamı söylüyor. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde çektik diyor. Onların sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür diyor. Onların diyor kalpleri idraksizdir diyor Allah Teala. Onların kalpleri de kalplerindeki idrak hassası da mühürlüdür. Görme hassası mühürlü. Yani üzerinde gışavet adlı bir perde var. İşitme hastası mühürlü. Evvela görme hastasının üzerinde perde olduğuna göre kişi göremez. İşitme hastası da mühürlü, işitmesi de mümkün değil kişinin. Ve kalbi de mühürlü, kalbindeki idrak hastası çalışmıyor. Kalbinde ekinnet var. Ekinnet olan bütün kalpler mühürlü kalplerdir ve ekinnet olan bütün kalpler kafirlere aittir. Allah Teala onların bu Bakara suresinin 5 ve 6. ayetlerinde kafir olduklarını söylüyor. Burada Allah Teala hastalardan bahsediyor. Öyleyse bu insanların Kur'an'daki adı kafirler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata bu standartta başlarlar. Kafir olarak başlarlar. Herkesin görme hastalarının üzerinde gışavet var. İşitme hastalarının üzerinde mühür var. İdrak etme hastalarının üzerinde gene mühür var. Kalplerinde küfür var. Bu insanlar kafirler. Kalplerine iman girmemiş. Öyleyse ne zaman bu kişilerin kalbine iman girecek? Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşar. İkinci basamaktakiler de değerlendirir. Olayları insanlar yaşarlar. Birinci basamaktadır. Herkes yaşar. Değerlendirirler. Herkes değerlendirir. Bu değerlendirilenlerden büyük kısmı Allah Teala tarafından seçilirler. Allah'a ulaşmayı dilemek için hazırdırlar. Ama bunların da büyük kısmı gene Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte
seçilsin veya seçilmesin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değildir. Ne yazık ki gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Küfrün muhtevasına dikkatle bakın. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler idraksiz. Ve bu insanlar Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine göre kafirler. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmaya inanmayanlar bu standartlar içindedir. İsra 45 ve 46, Allah Teala diyor ki, Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini onlara anlattığın zaman, Kur'an'ı okuyarak Allah'ın tekliğini onlara anlattığın zaman, biz o ahirete insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mesture kılarız diyor. Yani onların gözlerinin üzerine hicab-ı mesture kılarız. Bir perde vardır diyor. Onların kalplerine ekinnet koyarız diyor seni. İdrak etmelerine mani olmak için. Görme hastalarının gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre koyarız diyor. Onların senin arada hicab-ı mestüre vardır, seni hidayet makamı olarak göremezler diyor Allah Teala. Onların kalplerine ekinnet kılarız diyor. Seni idrak etmelerine, fıkıh etmelerine mani olmak için diyor Allah Teala.

Onların kulaklarını vakra koyarız diyor Allah Teala. Seni işitmelerine mani olmak için. Öyleyse Allah Teala burada uzuvlardan bahsediyor. Kulaklardaki muhtevaya bakıyoruz. Kulaklar duymak için yaratılmıştır. İşiten beyindeki işitme hassasıdır. Allah Teala burada gözlerdeki engelden, kulaklardaki engelden, kalplerdeki engelden bahsediyor. Gözlerdeki engel hicab-ı mesture, gizli perde. Kulaklardaki engel vakra. Kalplerdeki engel ekinnet. Onların kulaklarına vakra koyarız diyor Allah Teala, seni işitmelerine mani olmak için. Kalplerine ekinnet koyarız, seni fıkıh etmelerine mani olmak için. Gözlerinde seninle onların arasında hicab-ı mestüre vardır, seni görmelerine mani olmak için diyor. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar arkalarını dönerek, nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. Öyleyse burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ yaparken insanların büyük kısmının durumundan bahsediyor Allah Teala. Kör, sağır ve dilsiz. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler dilsiz, idraksiz. Şimdi Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman burada Allah Teala kafirlerden bahsediyor. Bakara suresinin 5 ve 6. affedersiniz, 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala kafirlerden bahsediyor. Ama görme hassasından, işitme hassasından, idrak hassasından bahsediyor. O hastaların mühürlü olduğunu söylüyor. İdrak hastası da mühürlü, işitme hastası da mühürlü, görme hastası da mühürlü. Ve bu insana Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde dalalette olan insan diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insan diyor. Şimdi Câsiye suresinde de Allah Teala dalalette olanlardan bahsediyor. Araf 179'da da dalalet olanlardan bahsediyor. Ama birinde hastalardan bahsederek dalalet olanların dizaynını veriyor. İkincisinde uzuvlardan bahsederek, vücudun azasından, uzuvlarından bahsederek dalalet olmanın ölçüsünü veriyor.
Araf 179'a bakalım. Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. Ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak edemezler. Göz, kulak ve kalp. Gözler görmüyor, kulaklar işitmiyor, kalp idrak etmiyor. Kişi kör, sağır ve idraksız, yani dilsiz.

fıkıh etmezler diyor Allah Teala. İdrak etmezler. Sonra da diyor ki onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimdir? Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse bu minval üzere konumuza daha yaklaşalım. Allah Teala söylediğimiz Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde hayvanlardan daha çok dalalette olan insanlardan bahsediyor. Ne demek istiyor? Ne demek istediğini başka ayetlerden anlıyoruz. Diyor ki Allah Teala ne kadar hayvan türü varsa, uçan kuşlar varsa, uçanlar varsa, yürüyenler varsa ve sürünenler varsa, bütün bu hayvanatın hepsi dinlerini bilirler diyor Allah Teala. Yetmez sevgili kardeşlerim. İbadetlerini de bilirler diyor. Hepsi bilirler diyor. Hepsinin de diyor Allah Teala başkanları vardır. Yani başkanlarına itaat ederler diyor. Hiçbir arı kovanını düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Nasıl arılar çalışıyor hiç kavga etmeden birbirleriyle? Hepsi gidip, çiçeklere gidip, bal toplayıp dönüyorlar kovanlarına. Kimin için çalışıyorlar? Kendileri için mi? Yaptıkları balın %1'i arılara yetiyor. Geri kalan %99'unu kimin için? Arılar bal olarak vücuda getiriyorlar. İnsanlar için, kainatın en üstün varlığı olan insanlar için. Antenleriyle uzaktan, çok uzaktan birbirleriyle, telsiz yoluyla, hava dalgaları yoluyla haberleşir arılar. Aynı olay karıncalarda da vardır. Antenleriyle haberleşirler. Yiyeceğin depo edilmesi lazım gelen şeylerin nerede bulunduğunu haber verirler. Bir anda orası karıncalarla ve arılarla veya arılarla dolar. Hangi çiçekten bal alınacağını her arı ulaştığı zaman haber verir diğerlerine. Haberi alanlar oraya üşüşürler. Birbirlerinden haberli, görevlerini insanlardan çok üstün bir şekilde gerçekleştiren hayvanlar, insanlara örnek olan, insana benzemeyen mahluklar. İşte Allah Teala ibret olsun diye gösteriyor bize karıncaları. Nasıl çalışıyorlar karıncalar? Yiyecek taşıyorlar yuvalarına. Her biri devamlı çalışmakla meşguller. Birisi giderken ikincisi geri dönüyor. Giden kendisine haber verilen depoya, yiyeceğin olduğu yere gidip onu yuvasına götürmek üzere harekete geçmiş durumda. İşte bir arı kovanına dikkatle bakın. Asker arılar, kraliçe arı ve çalışan arılar diye 3 bölüm söz konusudur. Arı gibi çalışmak buradan gelir. Ve bu hayvanların hepsinin dinlerini bildiğini ve ibadetlerini yerine getirdiğini söylüyor Allah Teala.
Sevgili kardeşlerim, işte bu ibadetlerini yerine getiren, dinlerini bilen, çalışmaları insanlara örnek teşkil eden hayvanlar var ya, onlar diyor Allah-u Teala dalalette olan insanlardan daha üstündür. Onlar, dalalette olan insanlar, o hayvanlardan daha aşağıdadır diyor, daha çok dalalettedir diyor. Yani ölçü dalalette olmak. Hayvanlar dalalette değiller. Allah'a ulaşmayı dileme kavramı söz konusu değil. Cinler için de geçerli değil. Ama cinlerin Allah'a ulaşmaları söz konusu değil elbette. Çünkü ruhları yok. Ama onlar da nefs tezkiyesini diliyorlar. Ve hidayete eriyorlar. Nefs açısından. Dedikleri andan itibaren nefs tezkiyesi onlar için de geçerli. Cinler de nefs tezkiyesi yaparlar, insanlar da. Öyleyse A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala hayvanlardan daha çok dalalette olan insanlardan bahsediyor. Hayvanlar dinlerini bildiklerine göre, ibadetlerini yaptıklarına göre Allah'ın onlardan istediği şey her neyse onu gerçekleştiriyorlar demektir. Ve bu insanlar, bu hayvanlar, böyle olan hayvanlar dalalette kabul edilmiyor Allah-u Teala tarafından. İnsanlar onlardan daha çok dalalette. A'raf 179'un özelliği ne? Özelliği dalalette olanların vasıfları uzuvlar itibariyle dizayn edilir. Aynı dalalet ölçüleri Câsiye 23'te de veriliyor. Ama bu sefer uzuvlar itibariyle değil, hassalar itibariyle veriliyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Allah onları ilim üzere, yani onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. İşte bunun adı faydasız ilimdir sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların ilmi kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Din ilimlerinden hangisini, hangi ölçüde insanlar bilirlerse bilsinler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Bakınız ne diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Bizimle alakaları yoktur diyor Allah Teala. Dünya hayatı onları mutmain kılar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte öyle olan, Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar,
dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse bu bapta müesseseye dikkatle bakalım. Câziye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala hevalarını kendilerine ilah edinenlerden bahsediyor. Ve onların ilim üzere, ilim sahibi olmalarına rağmen dalalette olduğundan bahsediyor Allah-u Teala.

bu ilim üzere dalalette kalanlar faydasız ilimleri sebebiyle dalalette olanlardır. Kimlerin ilmi faydasızdır? Din alimlerinden kimlerin ilmi faydasız ilimdir? Eğer ilimleri onları Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştıramıyorsa, o zaman bu ilim faydasız ilimdir. Onları dalaletten kurtaramayan bir ilimdir. İşte o ilmin sahiplerinin, faydasız ilmin sahiplerinin, o faydasız ilimleri sebebiyle dalalette kalanların durumunu söylüyor Allah Teala. Uzuvlar açısından değil, hassalar açısından. Araf 179, dalalette olanların uzuvlar açısından hüviyetini veriyor. Gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, idrak etmezler, fakir etmezler diyor. Ama ve bunlar dalalettedirler diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor. Câsiye 23'te de Allah Teala onların dalalette olduğunu söylüyor bir kısım insanların. Ama bu sefer uzuvlardan bahsetmiyor, hastalardan bahsediyor. Onların diyor Allah Teala görme hastalarının Basar isimli görme hastalarının üzerinde Gışavet adlı perde çektik diyor. Görme hastaları perdeli, gışavetle örtülmüş durumda. İşitme hastaları, onların işitme hastaları mühürlü diyor Allah-u Teala. İdrak hastaları o da mühürlü diyor. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar dalalette olan insanlar. Dalalette olan bu insanlara dikkatle bakın. Bunlar burada belirtilmiyor bu ayette ama Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim ilmi sebebiyle dalalete bırakıldıysa o Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardandır. Kim bu insanlar? Allah'ın yolunu yol kabul etmeyenler. Peki ne diyor Allah Teala Araf 146'da? Diyor ki Se'asrufu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebilel gayye yettehuzuhu sebila. Zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilîn. Vellezîne kezzebu bi ayatina ve likâil ahireti habitat amâlihum. Diyor ki Allah Teala o insanlara, onlara ayetlerimizden o insanları ayetlerimizden çevireceğiz ki ayetlerimizi idrak etmelerinden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler diyor Allah Teala. İşte bunlar alim geçiniyorlar ama ilimleri onlara hiçbir şey kazandırmıyor. Sadece yeryüzünde kibirle dolaşıyorlar.
ölçü veriyor Allah Teala. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar diyor. Bütün ayetlerinden muradı ne Allah Teala'nın? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, iradenin teslimiyle sona eren, insanı mutlaka cennet saadetine ve dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştıracak olan ilim. Bu konudaki bütün ayetleri görseler onlara inanmazlar diyor. Konunun bu olduğunu hemen arkasından net olarak görebiliyoruz. Diyor ki onlar irşat yolunu gördükleri zaman irşat yolunu kendilerine yol olarak kabul etmezler. Dalalet yolunu gördükleri zaman, gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Zaten dalalettedirler bütün insanlar doğuşlarından itibaren. Aynı yolda kalırlar. Dalaletten kurtulmayı hiç düşünmezler. İlimleri onları oraya ulaştırmaz. Öyleyse bu durumda olay ne? Bu durumdaki olaya bakıyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynında hangi muhteva var? İrşad yolunu gördükleri zaman yol olarak kabul etmiyorlar. Yani gay yolunu gördükleri zaman yol olarak kabul ediyorlar. Öyleyse bu yeryüzünde kibirlenen kişiler Allah'ın bütün ayetlerini görsele inanmazlar dediği zaman Allah Teala hangi konudaki ayetlerini, irşada mütalik ayetlerini, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusundaki ayetleri, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimine mütalik ayetleri görseler onların hiçbirine inanmazlar diyor. Nitekim sonuç da ona göre geliyor. Ona göre geliyor çünkü Allah Teala diyor ki sonucunda o insanlar diyor bunun sebebi yani irşat yolunu görüp kabul etmemelerinin gay yolunu görüp kabul etmelerinin sebebi diyor Allah Teala bu insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları diyor. Ve Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları diyor. Ve diyor kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa biz diyor Allah Teala onların Allah'ın ayetlerini yalarlarsa, yalanlarsa ve Allah'a ulaşmayı yalanlarsa, Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse faydasız ilimden Allah'a sığınırız. Şimdi bu baptaki muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. İnsanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Hangi ayetlerden gafil olanlar? Hidayete mütalik ayetlerden gafil olanlar. İrşad yoluna mütalik ayetlerden gafil olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir betireden gafil olan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ayetlerinden gafil olan insanlara bakın. Hepsi uzuvlar itibariyle kör, sağır ve dilsiz. Hepsi idraklar itibariyle işitmeyen, göremeyen ve idrak edemeyen insanlar. Öyleyse bu insanlara bakıyoruz. Bunlar kör, bunlar sağır, bunlar dilsiz. Allah'laşmayı dilemeyenler için üç unsur da geçerli. Bu insanlar uzuvlar itibariyle görmeyen gözlere, işitmeyen kulaklara, idrak etmeyen kalplere sahipler. Bu insanlar hastaları itibariyle görme hastası, gıçavetle örtülü olan, işitme hastası mühürlü olan, idrak hastası mühürlü olan insanlar. Müşterek özellikleri hepsinin sadece bir tek açıdan birbirine tam uyum sağlıyor. Allah'a ulaşmayı dilememek. Hepsi aynı hastalıkla malul. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar bu insanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidirler diyor. Sonra ne diyor? Onların diyor sana baktıklarını görürsün. Seni gördüklerini zannedersin. Onlar sana bakarlar ama seni görmezler. Yani onların sadece baktıklarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendileri gibi birisi zannettiklerini ifade ediyor. Onu irşat makamı olarak, hidayet makamı olarak görmüyorlar. Herhangi bir insan olarak görüyorlar. Kur'an-ı Kerim bu konuda diyor ki, senin içinde diyor, caddelerde dolaşan, çarşılarda dolaşan, onlar gibi ekmek yiyen, yemek yiyen, insanlarla konuşan bir insan olarak görüyorlar diyor. Sadece herhangi bir insan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu Hicab-ı Mestüre'nin, Vakra'nın, Ekinnet'in alınması söz konusu mu? Elbette. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği zaman üçüncü basamaktadır. Derhal Allah Teala onun kalbindeki bu durumu görür, işitir ve bilir. Hep kalbinize bakar. Ve gördüğü anda Allah'a ulaşma talebini işittiği ve bildiği anda aynı anda hepsi olur. Derhal Allah Teala Rahim Esma'sıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Derhal kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Sonra görme hastalarındaki gışaveti alır. Sonra kulaklarındaki vakrayı alır. Sonra işitme hastasının üzerindeki mührü alır. Sonra kalbin mührünü açar.
Yani idra, yani ekinetin üzerindeki mührü açar. Kalbin mührünü açar. Hem uzvun üzerindeki mührü açıyor kalbin, hem de ekinetin üzerindeki mührü açıyor. Ve de kişinin kalbine o zaman iman giriyor. İman girdiği için de küfür kalbi terk ediyor. Dikkat edin. İman kelimesi girmiyor. İmanın kendisi giriyor kalbe. Hücurat suresi 14'te Allah Teala diyor ki, onlar dediler ki, Araplar dediler ki, biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam olduk, İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinize iman girmedi diyor. İşte niçin böyle söylüyor? Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemedikleri için kalplerine iman girmemiş, iman girmediği için de küfür kalpten dışarıya çıkmamış, alınmamış. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Küfür kelimesinin kalbinizdeki muhtevası burada dikkatle üzerinde durmanız lazım gelen bir muhtevadır. Kalbinizden çıkan şey küfürdür. Kalbinize giren şey imandır. Ne zaman kalbinize iman girer? Bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz olduğuna inanıyorsunuz. Bu üç unsur varsa Allah Teala harekete geçer. Gözlerinizden hicab-ı mestureyi, kulaklarınızdan bakrayı, kalbinizden ekineti alır. Bunlar görme hastaları, bunlar uzuvlarınız üzerindeki engellerdir. Sonra görme, işitme ve idrak etme hastalarınızın üzerindeki engelleri alır ve kalbinizdeki ekineti aldıktan sonra yerine ihbat koyar. Yani tam 7 tane işlev yapar Allah Teala. Bu 7 işlevi yaptığı için, 7 tane furkan verildiği için size bir hedefe yürürsünüz. Bu 7 furkan sizi bir yere ulaştırır. Allah Teala her furkanda günahlarınızın 7'de birini örterek 7 furkanda bütün günahlarınızı örter. İşte Enfal 29'da Allah sadece size furkan verir demiyor. Furkan verir ve günahlarınızı örter diyor Allah Teala. Furkan verir ve günahlarınızı örter. Ve gafletten kurtulursunuz. Gafil olmaktan kurtulduğunuz yer burasıdır. İşte bu noktada itibaren işiteceksiniz ve davete icabet edeceksiniz. Bu noktaya kadar gene bir davete icabet ettiniz. İcabet ettiğiniz davet neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek davetiydi. İcabet ettiniz, Allah Teala 7 tane furkanla ve günahlarınızı örtmekle sizi yeni bir merhaleye ulaştırdı. Burada Allah Teala'nın ikinci davetine icabet ediyorsunuz. Hem görüyorsunuz irşat makamını, hidayet makamını, irşat makamını hidayet makamı olarak, hem söylediklerini işitiyorsunuz, hem de idrak ediyorsunuz. Yani artık Allah'a ulaşmayı dilemek davetine icabet etmeyi açtınız.
nereye ulaştınız?

insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inandınız. İki, ve bunun üzerinize farz olduğuna inandınız. Bu üç inanç Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisine sebebiyet verdi ve Allah-u Teala sizin engellerinizi yok etti. 7 tane Furkan'la engelleri yok edince işitmeye, görmeye ve idrak etmeye başladınız. İşte böyle olduğu için artık irşat makamına ulaşmak üzere Allah-u Teala size yardımcı olacaktır. Bu noktadan itibaren Allah'a ulaşmayı dilemeyi açtınız. Allah'a ulaşmak istikametinde harekete geçtiniz. İşte böyle bir dizaynda Allah göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Kalbinize Allah'ın rahmeti girecek %2 zikir yaptığınız için ve bu rahmet nefsinizin kalbinde kalıcı olarak yerleşecek. Allah'ın Rahim esmasının alameti farikası olarak sonra nefsinizin kalbindeki bu %2 nur birikimiyle huşuya ulaşacaksınız. Huşuya ulaştığınız zaman emin olacaksınız bir şeyden ki Allah-u Teala size mürşidinizi gösterecek. Hacet namazı kılacaksınız ve irşat makamına ulaşacaksınız. Tabiyetinizle beraber 7 tane nimet alacaksınız. Sonra da ruhunuz Allah'a ulaşacak. Öyleyse birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala ona mutlaka Furkan verir. O kişi işitir, işitmeye, bilmeye ve görmeye başlar. İşitmeye, görmeye ve idrak etmeye başlar. Ve böyle bir dizaynda o kişi bir yerlere ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece iki davete de icabet etmiş olursunuz. Peki bu Allah'a ulaşma konusundaki davete icabet eden kişinin özelliği nedir? O kişi dördüncü unsuru da kazanmıştır. Bu noktadan itibaren ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin olan bir kişidir. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi gelince bu kişi huşu sahibidir. Öyle bir huşu sahibidir ki onlardan şöyle bahsediyor Allah Teala: "Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun." Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da tekrar ruhlarının Allah'a döneceklerine yakin hasıl ederek kesin şekilde mutlak surette inananlardır diyor Allah-u Teala. Böylece sevgili kardeşlerim hem birinci davete icabet ettiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hem de ikinci davete icabet ettiniz. Allah'a ulaşmak üzere harekete geçtiniz. Esasen irşat makamına ulaşıp tabiyetiniz gerçekleştiği an nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'a doğru yola çıkan birisi olursunuz ki Allah Teala ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Artık sağır değilsiniz, dilsiz değilsiniz, kör değilsiniz, idraksiz değilsiniz. Bütün engeller alınmıştır ve dalaletten de, küfürden de, şirkten de, fısktan da, hüsrandan da,

Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize ama hepinize seslenebilmenin o muhteşem mutluluğunu yaşamaktayım. Sizlerle beraber kalp kalbe gönül gönlü olabilmek sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir büyük nimeti. Nerede olursanız olun, ya bilgisayardan veya dünyanın bir kısmında televizyondan bizi rahatlıkla artık izleyebiliyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun. Allah'ı sevenler birbirlerini görebiliyorlar. Ben sizleri görebiliyorum. Sizler de bizi görebiliyorsunuz. O süre içinde biz sizinle konuşabiliyoruz. Siz bizi duyuyorsunuz, biz sizi duyuyoruz. Her şey en güzel şekilde cereyan ediyor. Bugünkü konumuz hurafelerden. Hani şu insanların Kur'an'a aykırı şeyleri soktuğu dinin bir yanlış muhtevasından bahsetmek istiyoruz. Diyorlar ki irci-i emri bir ölüm emridir. Yani Allah Teala insanları intihar etmeye davet ediyor manası çıkıyor burada. Evvela hangi ayette bahsediyor Allah Teala? Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Şimdi beraberce bakıyoruz. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs. Bu ifade, bu sesleniş nefse. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Nefse hitap ediyor Allah Teala. Ve diyor ki Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Radiyeten mardiyye. Mardiyeten. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ne yap? İrci-i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek demek. Yani Rabbine geri dön. Fethuli fi ibadi. O zaman Rabbine geri dönmek üzere yola çıktığın zaman kullarımın arasına gir. Öyleyse kullarımın arasına gir. Fethuli fi ibadi. Öyleyse kullarımın arasına gir. Vethuli cenneti. Ve cennetime gir. Şimdi burada Allah-u Teala'nın dizaynı nefsin tezkiyesine paralel bir seyir takip ediyor. Biliyorsunuz ki nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında bir illiyet rabıtası var. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'a ulaşamaz.
Allah'a, bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıramamışsa, öldüğü anda ölüm melekleri gelirler, kontağı kapatırlar, yani mitokondrilerin elektrik enerjisi üretmelerine mani olurlar. Bu mani olmanın arkasından elektrik enerjisi üretilemeyeceği için vücuttaki bütün faaliyetler durur. Çünkü bütün faaliyetlerimiz elektrik enerjisinin kullanılmasıyla mümkündür. Kaslarımızın çalışması, nefes alıp verebilmemiz, kalbimizin çalışması, beyne oksijen gitmesi, hepsi mitokondrilerin elektrik enerjisi üretimine bağlıdır. Vücudumuzdaki bütün işlevleri elektrik enerjisi görüyor. Elektrik enerjisi olmazsa hiçbir işlevi yapmamız mümkün değil. Öyleyse mitokondriler elektrik enerjisi üretmeyi kestikleri andan itibaren üretilmiş olan enerji, elektrik enerjisi vücudumuzda birkaç dakikada fonksiyonel olur. Ondan sonra hayat sona erer, kalp çalışmaz, kişi ölür. O zaman vücudun ruhu ve nefsi kendisinde tutan, kendisine çeken manyetik alanı sona erer. Bir kutbuyla, eksi kutbuyla nefsi çeken, artı kutbuyla ruhu kendisine çeken fizik vücudumuz, bu iki varlığı artık kendisine çekemez olur. Ve çekim gücü artık mevcut olmadığı için ruhun ve nefsin fizik vücudun içinde kalması artık söz konusu değildir. İkisi de fizik vücuttan ayrılacaklardır. Ruh sağ tarafımızda yere paralel olarak yerden yaklaşık bir metre belki biraz daha fazla yükseklikte oluşacaktır. Ruh da, nefs de sol tarafımızda gene yere paralel olarak aynı yükseklikte bulunacaktır. Ve ölüm melekleri ölüm işlemini tamamladıktan sonra ruhumuzu Allah'a ulaştıracaklardır. Eğer ruhumuz Allah'a ulaşmamışsa evvelce olay budur. Fizik vücudun içindeki ruh artık fizik vücudun içinde kalamaz. Fizik vücudun ruhumuzu çekme gücü artık mevcut olmadığı için. Ve vücudu terk eden ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak yedi kat gökleri ellerindeki anahtarlarla açarak, remote kontrol yoluyla açarak, yedi tane gök katının kapısını açarak, yedi katı aşırırlar ruha ve ruh yedinci kattan yedi tane aleme geçerek ölüm melekleriyle beraber Sitetül Müntaha'ya ulaşır. Sitetül Müntaha'dan, yani kainatın, varlıkların en üst noktasındaki ağacın bulunduğu noktadan yukarıya doğru ruh kendi başına yükselir, Allah'ın zatına ulaşır. Bu ölümden sonra Allah'a ulaşmaktır. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisi hayattayken bu işi tamamlamıştır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın Rabbine geri dön emrinin gereği olarak. İrci'i emri bir ölüm emri değildir. Biz hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşması emridir.
Böylece bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Allah'ın velisi olmak, evliya kelimesi, veli kelimesinin çoğuludur. Ama bizim dilimizde tekil olarak kullanılır. Derler ki, Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır. Hacı Bektaş Veli mi? O evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? Evliyadır derler. Yunus için de aynı şeyi söyler Yunuslar. Yunus evliyadır derler. Yani evliya kelimesi lügat manası veliler olmasına rağmen, çoğul olmasına rağmen tekil olarak kullanılır. Evliya olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmak değildir. Evliya olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah'ın evliyası olmuştur. Sevgili kardeşlerim, konumuz Allah-u Teala'nın zatına ulaşmak, ircai, Rabbimize rücu etmek, geri dönmek. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Sonra da ona efidet verdim diyor, fuatler verdim diyor, idrak etme hastaları verdim diyor. Gözlerimize görme hastası veriyor, kulaklarımıza işitme hastası veriyor, kalplerimize idrak etme hastası veriyor Allah-u Teala. Bunlar fuatler, hastalar. Hangi standartlarda gerçekleşiyor Allah'a ulaşmayı? Dilemek bu istikametteki bir kilometre taşı. Ruhumuzun Allah'a ulaşması için önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Üçüncü basamağa ulaşacağız. Allah bizim üzerimizde birçok şeyler oluşturacak. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız. Ve ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Bu vetireyi Kur'an-ı Kerim'deki esaslar dahilinde incelediğimiz zaman bir olguyla karşı karşıyayız. İnsan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusudur. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın Rabbine dön emri bir ölüm emri değildir. Bunun bir ölüm emri olmadığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hutbesinde ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 katını versin amellerinizin ifadesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Özellikle bu tabiri kullanıyorum. Mutu kablel mutu. Ölmeden evvel, ölümden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölemezsek, normal standartlarda ölmüşsek, yani ölüm melekleri gelerek bizi öldürmüşlerse, başta anlattığım olay vücut bulur. Vücutta artık barınamayan ruh, vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Ve ölüm melekleri onu Allah'a ulaştıracaklardır. Bu, ölümden sonra Allah'a dönüştür. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi ölmeden evvel ölmek, Allah'ın da talebi ölmeden evvel ölmek,
İrci-i emri bu emri ifade eder. Ölmeden evvel ölmek. Ölmeden evvel ölerek ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşması. İşte 7 tane velayet kademesi bundan sonra yaşanır. Öyleyse velayet Allah'ın dostluğu demek. Acaba bu dostluk nerede başlar? Allah'a geri dönüş ve Allah'a ulaşma nerede gerçekleşir? Allah'a dost olmak, veli olmak demektir. Velayetin başlangıç noktası hiçbir gayreti gerektirmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'ın dostu olmuştur. Şeytana dost olmaktan kurtulmuştur. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuştur. Yani tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Bizatihi şeytana da kul olmaktan kurtulmuştur. Kime kul olmuştur? Allah'a. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî." Diyor ki Allah Teala, o sahabe var ya, onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabuduva, ona kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle, Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Febeşir ibadi, kullarımı müjdele.

Lehumül büşra, onlar için müjdeler vardır. Fe beşir ibadi, öyleyse kullarımı müjdele. Müjdeler dediğine göre Allah-u Teala hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Ama burası kulluğun başlangıç noktası. Şimdi bu müesseseye baktığımız zaman Allah'a dost olma müessesesinde buna paralel bir seyir takip ettiğini görürüz. Allah'a dost olduğumuz zaman ilk takvayı yaşarız. Takvanın birinci kademesinde, 7 tane takva kademesinin birincisinde Allah'a dost oluruz. 7 tane takvanın birincisinde aynı zamanda Allah'a kul oluruz. İşte burada Zümer 17'de Allah-u Teala açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyen, yönelen kişinin Allah'a kul olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda bu Allah'a dost olmak demektir. Muhtevaya baktığımız zaman Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak ikisi aynı anda gerçekleşir. Eğer Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine bakarsak, bu Allah'a kul olmak yerine Allah'a dost olmanın gerçekleştiğini göreceğiz. Nerede? Amen olma kademesinde. Amen olma kademesi Allah'a ulaşmayı dileme kademesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındasınız. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin durumu nedir? Yunus 62, 63, 64 bize bunu anlatıyor. Ela inne evliya Allahu la hafrun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yok. Ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine aminu ekânû yettekûn. Onlar âmenû oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen, âmenû olan takva sahibi oluyor. Lehumül büşrâ fil hayâtet dünyâ ve fil âhireti. Onlara dünya hayatında da, ahirette de mutluluklar vardır. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine paralel bir ayet-i kerime gördük. Orada Allah-u Teala Allah'a yöneldikleri için onlara müjdeler vardır diyor. Allah'a yöneldikleri için bana kul oldular diyor. Burada da Allah kendisine dost olanlardan bahsediyor. Allah'ın evliyası, yani Allah'ın dostları var ya. Dostluğun başlangıç noktası da aynı nokta. Amine olma noktası. Amin olmak, yevmil ahire, insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanarak Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu inancın sahibi olmayan kişi Allah'a ulaşmayı dilemez.
Öyleyse takvanın nerede oluştuğuna bakalım. Birinci takvanın Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumussalat ve namaz kıl, yani hacet namazını kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişi şirkten kurtuluyor. Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Şöyle devam ediyor 32. ayet-i kerime. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka bir hizip, ayrı bir hizip oluşturur, ayrı bir grup oluşturur ve her grup kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Her bir grubun kendi elindekiyle ferahlaması olayı. Gruplar. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırka. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler o fırkanın dışındaki bütün fırkalar. 73 fırkadan 72'si Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyenlerin kurtuluşu söz konusu değil. Onlar şirkteler. Ama kim Allah'a yönelirse o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O tek fırkadadır. Ve takva sahibi olmuştur. Burada Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde şirkten, yani cehennemden, şirk sahiplerinin hepsi, müşriklerin hepsinin gideceği yer cehennemdir. Kişiyi cehennemden kurtaran şey takva sahibi olmak. Takva sahibi olmayı da oluşturan şey Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Burada Allah Teala yönelme fiilini kullanmış. Münib kelimesini kullanmış. Ve diğerinde Allah Teala Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amenu oldular ve Allah'a karşı takva sahibi oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka takva sahibi yapar. Bunun ötesinde kişi mutlaka Allah'a ulaşır. İşte birinci takva Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada tahakkuk eder. Kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılar. Burada kişi Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyası kimdir? Amin olanlardır. Amin olanların takva sahibi olanlar olduğunu görmüştük. Açıkça Allah Teala söylüyor mu? Amin olanlar Allah'ın evliyasıdır diye. Tabii söylüyor. Yunus suresinin 61. ayet-i kerimesinde Ela inne evliya Allahu diyor. O Allah'ın evliyası var ya, muhakkak ki onlar diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Kimler? Allah'ın evliyası. Allah'ın velileri, Allah'ın dostları. Kimdir Allah'ın dostları? Amin olanlar.
amin olmuşlar ve takva sahibi olmuşlar. Amin oldukları anda takva sahibi olmuşlar. Peki Allah da onlara dost mu? Evet. Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minezzulümati lennuri. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları zulmetten nura ulaştırır. Onların kalpleri %100 kapkaranlıkken nefs tezkiyesi yoluyla onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ali ise bu bağlamda olaylar dizisine baktığımız zaman bir bütünü oluşturduğunu görüyoruz. Allah'ın ifadelerinin amin olanlar Allah'ın dostları ve zulmetten nura ulaşıyorlar. Öyleyse bu konunun başlangıç noktası, Allah'a dost olduğumuz yer, tek fırkayı oluşturduğumuz yer, aynı zamanda mümin olduğumuz yer. Çünkü müminlerin o tek fırkayı oluşturdukları, geri kalan bütün fırkaların şeytana kul oldukları, Nebe suresinin, affedersiniz, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde açıkça ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana, şeytan kullanıyor Allah Teala iblise, şeytana kul oldular diyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana kul olmuşlar. Şeytan insanlara olan vaadini, tuzağını ya da hedefini gerçekleştirdi diyor Allah Teala. Bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. 72 fırka şeytana kul olmuş. Yine bu 72 tane grubun içerisinden, 72 tane fırkanın içindeki küçük azınlıklar 73. fırkayı oluşturuyor. 72 inanç çeşidinin içinde 72 inanç çeşidi, 72 grup inanç, ayrı ayrı inançların sahibi olan 72 grup insan yaşıyor dünyada. Bu 72 grup insan 72'den fazla milletin içinde yaşıyor. Ama milletlere göre değil, inançlara göre bir ayrım. 72 inanç grubu var dünya üzerinde. Ve bu 100'den fazla millete bölünmüş durumda. Bu 72 tane inanç grubunun içinde büyük gruplar, yani grubun 190'dan fazlası kurtuluşu mümkün olmayan insanlar olarak görünüyor. Şu anda hangi dinde yaşarlarsa yaşasınlar, kurtuluşları mümkün değil. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Allah'a inanmak kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Sevgili kardeşlerim, işte bu insanların içinde, bu yüzden fazla milletin içinde yaşayan, 72 inanç çeşidinin içinde yaşayan gene bir takım insanlar var ki, her millette bu insanlar mutlaka %10'un altında bir küçük grup oluştururlar. Onlar hep dışlananlardır. Onlar hep insanların yaşadığı hayatın dışında Allah'ın emrettiği bir hayatı yaşayanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren
ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlere kadar ayrı ayrı safhaları yaşarlar. Onlar 73. fırkayı temsil ederler. İşte irci emrine uyacak olanlar onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Demek ki ne diyor Allah Teala? Amin olanlar Allah'ın dostlarıdır. Aynı ayet Bakara 257. Vellezine keferu evliyahumut tagute. Ama kafirlere gelince onlar ki kafirlerdir. Onlar da tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Yani onların vaktiyle hidayete ermesi, Allah'ın yolunda olanlar olması söz konusuyken ve aminu iken Allah onları kendisine ulaştırmıştır. Kalplerini zulmetten nura ulaştırdığı zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. %51 nurda nurlar, nefsin kalbindeki nurlar %50'yi geçince kişinin ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. %51 nurda o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ondan sonra Allah Teala yüzünü yerine getirdiği cihetle o insanın üzerindeki koruyucu standartları kaldırır. O kişi bundan sonra zikrini arttırabilirse yolunda yücelecektir. Ne kadar arttırabilirse o kadar yücelecektir. Daimi zikre ulaşabilirse en güzeline ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın bütün insanlar üzerine dizayn ettiği bir hedef tayini var. Allah kendisine insanların ulaşmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bunun için açık bir şekilde emir vermiş. İrci'i ila Rabbik diyor. Rabbine geri dön diyor. Bu hitap nefse değil, ruhadır. Allah'ın katından, Allah'ın zatından gelen Allah'ın üfürmesiyle insanda yer alan insan ruhu. Bu ruha dikkatle bakın. İnsan ruhu Allah'ın zatında yok olmak üzere insana emanet olarak verilmiştir. Asıl ifadesiyle Allah'ın zatına tekrar geri iade edilmek üzere. Onun için Allah Teala bu hususu üzerimize 12 defa farz kılmıştır. İşte Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani bu ulaşma dileğinden sonra ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Burada biz vuslatla birinci teslimi içeren bir muhteva görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusuysa bu ulaşma bütün insanlar için geçerlidir. Herkesin ruhunu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştırması üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Sadece bu mu? Hayır. Bundan sonra da Allah-u Teala diyor ki Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde veskür ismi rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor.
her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani Allah'a geri dön. Sonra Allah Teala diyor ki irci'i ila rabbiki diyor. Ruha sesleniyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer orasıdır. Geldiğin yere geri dön diyor. Allah'ın üfürmüş olduğu ruhu Allah kendisine geri istiyor. Öyleyse bir dördüncü ayet fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a ulaş. Allah'a firar et. Firar etmek bir yerden kaçmak ve başka bir yere sığınmak anlamına geliyor. Allah'a firar et. Allah'a kaçarak Allah'a sığın. Sariyet 50. Öyleyse fefirru alallahu. Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Sonra ne diyor Allah Teala? Lokman 15'te ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse, kim ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, bana yönelmişse, sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de ruhunu bana ulaştır diyor Allah Teala. Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekun diyor. Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve neticede Allah'a ulaş. Allah Teala buyuruyor. Ölmeden evvel Allah'ın davetine icabet et diyor. Allah Teala bu icabetin, yani ruhun Allah'a ulaşmasının, ölmeden evvel ulaşmasının bir farz olduğunu söylüyor. Emir olduğunu söylüyor. Rad 21. اَلَّذ۪ينَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَلَا يَنْقُدُونَ الْم۪يسَقَ ile başlıyor olay. Rad suresinin 20. ayet kelimesinin sonu. لَا يَنْقُدُونَ الْم۪يسَقَ. Onlar misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını, ona, Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte burada Allah'a, Allah'ın ulaştırmasını emrettiği şey deniyor. Yani vuslatın, insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, bir farz olduğunu Allah Teala burada tekrar ediyor. Nisa 58'de Allah Teala diyor ki inna Allahe ye'murukum an tu'addul emanate ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, yani ruh, vec, nefs ve irade emanetlerini o emanetlerin sahibi olan tek varlığa, Allah'a teslim etmelerini emreder diyor Allah Teala. Bunun ruhla
ruhla, veçle, nefsle, iradeyle alakalı olduğunu da hükmettiğiniz zaman diyor, adaletle hükmedin. Ayet-i kerimesinin devamı. Ancak iradelerini de Allah'a teslim edebilen insanlar, ancak onlar hükmettikleri zaman Allah'a sorarak hükmedecekleri için hiçbir problem oluşmaz onlar için. Daima adaletle hükmederler. İster hakem olsunlar, isterse hakim olsunlar. Netice değişmez. Mutlaka Allah'ın söylediğiyle amel ederler. Öyleyse bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var, dilemeyen insanlar var. Dilemeyenler Allah'a ruhlarını hiçbir zaman ulaştıramayacak olanlardır. İrci-i emrini hiçbir zaman yerine getiremeyecek olanlardır. Ama kim dilemişse o üçüncü basamaktadır. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar, ikinci basamakta olayları değerlendirirler ve bu değerlendirmelerine göre Allah-u Teala tarafından seçilirler. Öyleyse Allah-u Teala tarafından seçilen kişi söz konusudur ve bu seçilmenin neticesinde sadece seçilenlerden küçük bir kısmı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Bu dileyenler üçüncü basamaktadır ve diledikleri an Allah-u Teala onların hep kalplerine baktığı için kalplerinde oluşan bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli onları gören, işiten ve idrak eden insanlar haline getirir. Allah-u Teala onlara 7 tane furkan verir ve her furkanda günahlarının 7'de birini örter ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan bu insanların günahları örtülür ve bir ölüyken o insanlar yeryüzünde Allah'ın göstermek istediklerini göremedikleri için, Allah'ın işittirmek istediklerini işitemedikleri için, Allah'ın idrak etmelerini istediklerini idrak edemedikleri için Allah-u Teala tarafından ölü olarak kabul edilen bu insanlar Allah'ın onların gözlerindeki hicab-ı müstureyi kaldırmasıyla, görme hastalarının üzerindeki gışaveti kaldırmasıyla, kulaklarındaki vakra isimli engeli kaldırmasıyla İşitme hastalarının mührünü kaldırmasıyla, kalplerindeki ekinneti almasıyla, kalplerinin mührünü açmasıyla, bu insanlar gören, işiten ve idrak eden insanlar olurlar. Allah Teala kalplerine ihbat koyacağı için idrak eden insanlar olacaklardır. Bu insanlar evvelce söylediğimiz standartlarda birer ölüydüler ama Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onlara furkanlar verdi ve onların gören, işiten ve idrak eden insanlar olmalarını sağladı. Günahlarını da örttü. Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesine, 29. ayet-i kerimesine göre. Onlar takva sahibi oldular ve Enfal 29'a göre de Allah'tan furkan aldılar ve aldıkları bu furkanla takva sahibi oldular ve günahları örtüldü. İşte bu noktadan sonra bu kişiye Allah-u Teala ulaşıyor onların kalplerine, kalplerini Allah'a çeviriyor. Onların göğüslerinden kalplerine nur yolu açıyor. Ve kişiler zikir yapıyor, kalplerine rahmet giriyor.
Ve bu rahmetin miktarı %2 olduğu zaman bunlar huşuya ulaşıyor. Arkasından da huşuya ulaşan bu insanları Allah Teala hacet namazını kılıp da Allah'ta mürşitlerini sordukları zaman mutlaka mürşitlerine ulaştırmak şerefiyle taltif ediyor. Mürşitlerini gösteriyor onlara. Onlar da ulaşıyor mürşitlerine. Tabiyetlerini tahakkuk ettirdikleri nokta 14. basamak. On dördüncü basamağa kadar bu insanlar Allah ile olan ilişkilerinde bir hedefe ulaşabilmiş değiller. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediler. Birinci kat cenneti elde ettiler. Mürşitlerine ulaştılar. Tabiyetlerinde ikinci kat cenneti elde ettiler. Ama ruhlarının Allah'a doğru bir seyri süluku, Allah'a ulaşması irci-i emrine icabeti henüz söz konusu olmadı. Bu noktada olacak. 14. basamakta başların üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Birinci nimet. Kalplerin içine Allah imanı yazıyor. İkinci nimet. Devrin imamının emri üzerine o kişinin vücudundaki ruh vücudu terk ediyor. Ve Allah'a doğru yola çıkıyor. İrci-i emrinin başlangıcı. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişiye yevm-i talakın, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ihtar etmek için diyor Allah Teala. Haber vermek için diyor. Yevm-i talakın geldiğini ihtar etmek için. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip senin yevm-i talakın Allah'a mülaki olma günün geldi. Vücudu terk et ve tabi olduğun mürşidin dergahına ulaş emrini veriyor. Ve o ruh vücudu terk ediyor. Bu terk ediş nefsinin kalbinde %7 nur birikimine kadar onu birinci kata çıkartabiliyor. Ne zaman nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimine olursa nefs tezkiyesi yoluyla ruh ikinci gök katına yükselir. Ne zaman nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi olursa ruh üçüncü gök katına yükselir. Birincisi nefsi emmaredir. İkincisi nefsi levvamedir. Üçüncüsü nefsi mülhimedir. Ve bu dizayn içerisinde bir sonuç sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlar için nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i mardiye ve nefs-i tezkiye ifadelerini kullanıyor Allah Teala. Nefs-i emmare için Yusuf suresi 53. ayet-i kerime söz konusu. Ve ma uberru nefsi innen nefse لِاِمَارَةٍ بِسْسُوِيِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Hazreti Yusuf. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci gök katı nefsi devamiyi ifade eder. Ruhun irci-i emrine itaatinde. وَلَا اُقْسُمُ بِالنَّفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala.

Après, daha ötesi nefsi mutmainnenin daha ötesi nefsi mutmainne ya eyyüten nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala ey mutmain olan nefs Fecr suresi 27. ayet-i kerime. Rahat 28'de de Allah Teala diyor ki ela ellezine amenu ve tatmeunu fi kulubihim bi zikrullahi. Onlar amin olmuşlardır ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olmuştur. Ela bi zikrullahi tatmeinnül kulüp. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Burası nefsi mutmainne. Ruh dördüncü katta. Ondan sonra nefsi radiye ve mardiye geliyor. Başında söylediğimiz Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü mutmainne nefs radiyeten mardiye 28. ayet-i kerime Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak 5. ve 6. gök katlarını ifade ediyor. Ve 7. gök katı nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime Femen tezekka ve innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o nefsini tezkiye kendisi için yapar bunu. Kendi nefsi için yapar. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü Allah Teala nefsini tezkiye edeceğine dair ezelde misak vermiştir. Ezelde yemin vermiştir. Nefsin tezkiyesi yemini. Ve ruhu Allah'a ulaşır, Allah'a döner. İşte ruhun Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruh Allah'a rücu etmiştir. İrci ila Rabbike emri gerçekleşmiştir. Ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. 21. basamak. Emanet sahibine iade edilmiştir. Ruh Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Birinci velayet makamı fena fillah oluşur. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi içinde Allah. Ruhun Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olması makamı. Allah Teala bir sığınaktır. Nebe suresinin 39. ayet kelimesinde Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba diyor Allah Teala. İşte o gün hak günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu hakka ulaştırmayı dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o ruha meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. En az kelimeyle en çok şey ifade etmiş Allah Teala burada. Ve bu ayet çok yakın bir ilişki içindedir. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesiyle. Orada Allah Teala diyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel meaptır, sığınaktır. İşte irci emrinin sonucu Allah'a bütün ruhlar için bir sığınak olan Allah'a ulaşmaktır. Böyle olan insanlar evvaplar adını alır. Evvap Allah'a, meaba, bir sığınak olan Allah'a sığınmış olmak demek. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde diyor ki ve özlefetil cennetil muttakine

likulli evabin hafiz. Hâzâ mâ tuâdûne likulli evabin hafiz. Ve uzlifetül cenneti lil-muttakine gayrı bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Likulli evabin hafiz. Bütün evap olanlar, ruhlarını alalaştıranlar ve hafiz olanlar için başların üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyarak muhafaza altına alınanlar için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına insan ruhunun ulaşması böyle bir dizaynı içeriyor. Alalaşmayı dilemekten başlayan bir muhteva vuslatla noktalanıyor. Yani irci-i emrinin, Rabbine geri dön emrinin yerine getirilmesi, ruhun Rabbine kavuşması. Üzerimize 12 defa farz ve irci-i emri, bir ölüm emri görüyorsunuz ki değil. Tam aksine insanı Allah'a ermiş bir evliya yapan bir güzellik müessesesi, mutluluk müessesesi ve Allah'ın farz emri. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Allah Allah.

0: duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
2: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
2: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

böyle güzel kelebek, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet, söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Devlelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette, Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Dağların arkasından güneş doğuyordu. Heyecanlıydı. Bahçeye anneannesiyle çiçek dikeceklerdi.
1: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
2: Çok güzel. Ne dedin?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
2: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel kızım. Seven sevilir. Sevilen de mutlu olur. Mesela oyuncaklarını veya çok sevdiğin bir şeyi arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
1: Evet, veririm. Verince kavga etmiyoruz. Güzel oynuyoruz.
2: Meryemciğim, arkadaşlarına örnek ol.
1: Nasıl?
2: Söz almak istediğinde parmak kaldır. Alçak sesle konuşanı Allah sever. Asla büyüklerinin sözünü kesme. Çok dinle, az konuş. Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
1: Bazen yapmak istemiyorum.
2: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Meryem anneannesini dinlerken kendisi de çimler arasında çıkan sarı, beyaz papatyaları toplamıştı. Meryem önce çok sevdiği annesini mutlu etmeyi düşündü.
1: Anneanneciğim, bu papatyaları anneme vereyim. Mutlu olur değil mi?
2: Elbette, elbette yavrucuğum.
0: Meryem duasını yapmayı da unutmadı.
1: Allah'ım, bu gökler, yerler hep senin. Çiçekler de senin. Çiçeklerim çabuk açsın. Bu çiçekleri anneme götürmeme izin verdiğin için seni çok seviyorum. Sen de beni sev, olur mu?

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha ma saravat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mut forumunun sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, dini anlatan herkes ıslah edici olabilir mi? Hayır. Sonra açıklayacağız. Kur'an-ı Kerim'e göre ıslah edici olanların özellikleri nerede, açıklayabilir misiniz? İnşallah. Hemen bu sualin cevabını, tabii ki sualler kardeşlerimiz soruyorlar ama cevaplar her zaman Kur'an-ı Kerim'den olması lazım. Şimdi bu sualin cevabı Bakara suresinin 8 ve 16. ayet-i kerimeler arasında Allah-u Teala vermiş. Minen nasi men yekulu amennâ billâhi ve bil yevmil âhiri ve mâ müminîn. Allah-u Teala insanlardan bir kısmı derler ki biz Allah'a ve ahiret gününe hayattayken ruhuna Allah'a ulaşmaya iman ettik ama onlar mümin değillerdir. Yani dillerinin söylediği kalbinde yok. Onu da gösterelim. İki slaytımızdan bir tanesi. Dili söylüyor ama kalbinde yok. Onun için Allah-u Teala kalbe bakıyor ve daima insanları kalp üzerinden değerlendiriyor. O slaytımızı bu şeyin yanına evvel bakın. Dilin söylediği kalbinde olmayanlar. Ne diyor insanlar? Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik. Dilleriyle bunu söylüyorlar. Ama Allah-u Teala da kalplerine bakıyor. Bu dilin söylediği kalbinde yoksa hayır diyor. Siz mümin değilsiniz. Şimdi devam ediyoruz Bakara 9. Bakara 9'da bunlar diyor zannederler ki Allah'a ve amin olanları aldatırlar. Ama onlar kendilerinden başkasını aldatamazlar, farkında değiller. Yani kendilerini gizliyorlar. Aslında gerçekten iman etmiyorlar ama öyle gösteriyorlar. Fakat kendilerini aldatıyorlar buyuruyor. Bakara 10 Fî kulûbün meredin fezâdehumullâhu meren. Demek ki kalplerinde hastalık var. Allah Teala hastalıklarını artırmış. Ve lem azabın elimin bir makamı yoksun ve elim bir azap vardır. İrşat makamını lika Allah'ı yalanlamaları sebebiyle. Kim lika Allah'ı yalanlarsa aynı zamanda irşat makamını da yalanlamış olur. Hangi ayet gereğince? Yunus 45. Kat hasirellezine kezebu bi lika Allah'ı ve makanu muhtedi. Evet, görüyorsunuz ki ayet-i kerime gayet açık. Lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar asla hidayete eremezler. Yani hidayetçiye tabi olmazlar. Delalette kalırlar. Bakara 11. Devam ediyoruz. Bakara 11'de. Onlara Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, kalpleri engelli, başkaları hidayetten men ettikleri için, Allah'ın hastalıkları artırdığı insanlara, yeryüzüne fesat çıkartmayın, başkalarını Allah yolundan men etmeyin denildiğinde, biz ıslah edici alırız. İşte kardeşimizin söylediği dini anlatan herkes ıslah edici mi? Eğer kişi, anlatan kişi bu ayeti kerimede zikredildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, kalpleri engelli, başkalarını da hidayetten men ettikleri için hastalığı artırıyor, yeryüzüne fesat çıkartıyor. Adam fesatçı ama diliyle ne diyor? Ben ıslah edeceğim diyor. Kalbine baktığı zaman kalbindeki durum itibariyle fesat çıkaran birisi Allah'a göre. Ama diliyle diyor biz sadece ıslah edeceğiz. Öyleyse dini anlatan herkes ıslah edici olabilir mi? Kesinlikle değil. Ayet-i Kerime gayet açıkça ifade ediyor. Görüyor. Ve devam ediyoruz. Bakara 12. Gelin. Evet, onlar fesat çıkaranların farkında değiller. Bakara 13. İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin deliğimize. Biz o akılsızlar gibi mi? Hani bize diyorlar ya tasavvufu yaşayanlara. Siz aklınızı başkasına kiraya veriyorsunuz. İnsanlar inandıkları gibi, yani Allah'a ulaşmayı diledikleri gibi amin olun, Allah'a ulaşmayı dileyin denildiği zaman o akılsızların iman ettiği gibi, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri akılsızlar kabul ediyorlar. Ama gerçekten onlar sefihlerdir, yani akılsızlardır, farkında değiller. Bakara 14. Amin olanlarla karşılaştığın zaman dilleriyle biz zaten iman ediyoruz. Ama yalnız kaldıklarında, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz onlarla alay ediyoruz diyorlar. Bakara 15 Allah onlarla alay ediyor, farkında değiller. Onları nefslerin şaşkının içine bırakıyor. Ve Bakara 16'da noktalanıyor bu sualin cevabı. Bu kişiler hidayet karşısında deraleti satın almışlar. Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hidayet karşısında deraleti satın alıyorlar. Farkında değiller ve hiçbir zaman Allah yolundaki amelleri boşa gittiği için ticaretleri kar getirmiyor. Onlar asla hidayet aramazlar. Evet, bir de kardeşimiz şöyle demişti. Kur'an-ı Kerim'e göre esra edici olanların özellikleri nelerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar 12 tane insanla müşriklerine tabi olanlardır. Onlar ruhlarını Allah'a teslim etmiş ve Yunus 62-60-64'e göre Allah'ın dostu olmuşlar, evliyası olmuşlar, hakkı tavsiye edenlerdir ve sabrı tavsiye edenlerdir. Efendimiz bir sohbetinde emirleri sorgusuz sualsiz yerine getirin, sonra arkasından hikmeti arayın diye buyuruyor. Bunu yaşadığımız günlük olaylar içinde anlayabilir miyiz? Yaşadığımız olayları anında kabul etmek ve sonra manasına varmak düşüncesi doğru oldu mu? Evet. Zaten Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde Ademoğlunun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Allah yaratandır. Allah emredendir. Ve Allah hükmedendir. Öyleyse kainatta insanlar bilse de bilmese hükmeden, hakim olan Allah'tır. Yani derler ya kayıtsız hakimiyet milletindir. Hakimiyet aslında Allah-u Teala'nındır. İnsanlar bilmiyorlar. Dolayısıyla o noktada baktığımız zaman eğer emri veriyorsa ve emri anında yerine getirirseniz, yerine getirdikten sonra mutlaka Allah-u Teala size hikmetini ulaştırır Allah'ın izniyle. Ama yerine getirmek asıldır. Ve Adem oğlunun şakavet sebeplerinden biri de Allah'ın hükmettiğine razı olmamasıdır. Niye bugün yağmurlu? Niye o falan şöyle yaptı? Niye bu böyle yaptı? Yani çevresinde devamlı kritize ederek kendi dar düşüncesi içerisinde bir halin içinde yaşıyor ve etrafı kendisi gibi düşünmeyen herkesi kesinlikle yanlış yolda. Hani Efendimiz bir kısa anlatıyor. Trafikte birisi yanlış yola girmiş. Ve arabaların gittiği, herkesin gittiği istikametin tam tersine gidiyor. Polis radyosundan, FM dalgasından, onun da radyosu açık. Diyor ki bir deli ters yola girmiş. O da dinliyor bunu, diyor ne münasebet bir deli. Hepsi zır deli, ters yola girmişler. Yani kişi yanlıştaysa herkesi kendisi gibi zannediyor. Berlin'den bir kardeşim Mütten Hocam, huşunun 7 safhasını anlatabilmişsiniz. 7 safha huşuya baktığımız zaman başlangıç 1. safha gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Allah-u Teala Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesinde sadece zikre tabi olanı ve gaybde Rahman'a huşu duyanı uyarırsın. Onları mağfiretle ve kerim ecirle müjdele. Mağfiret günahların örtülmesi, kerim ecir de o günahların örtülmesi istikametinde Allah-u Teala'nın verdiği derecat. O güne kadar işlenen bütün günahların miktarı kadar Allah-u Teala pozitif derecat veriyor. Kimlerdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama ikinci safa huşu, kalbinde %2'lik rahmet bulunan kişinin hacet namazı kılarak müşridini Allah'tan istemesi. Üçüncü safa huşu Naziat 19'da Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'a diyor ki gel bana tabi ol ki seni hidayete erdireyim, Rabbine ulaşasın. Üçüncü safa huşu. Fatır 28, belki İsra 109'da Fatır 28 yer değiştirebilir. İsra 109'da çeneleri alanları üzerine üstüne kapanırlar ve huşuları artarak ağlarlar. Bu fizik vücut tesliminin bir işareti. Fatır 28 ancak kullarından ülema alimler Allah'a karşı huşu duyar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Buradaki alimden murad daimi zikirdeki bir alim söz konusu. Ashab 35 6. safa ve 7. safada evet daimi zikirdeki bir durumu ifade ediyor. Kastamonu'dan bir kardeşim Mütenem hocam. Eşim başka bir köyde hocalık yapıyor. 3 tane çocuğumuz var. Eşimle her zaman para kavgası ediyoruz. Bana ayda en az, en fazla 500 TL veriyor. Ev ihtiyaçlarını düzgün karşılamıyor. Sohbetlere gitmemi yasakladı. Biz yine de gidiyoruz. Eve geldiğinde görevlerimi yaparken sürekli sıkıntı çıkarıyor, bağırıyor. Bu konuda ne buyursunuz? Şimdi sevgili kardeşlerim, taraflardan bir tanesi sen, diğeri de eşin. Şimdi Efendimizin bize adını Kur'an-ı Kerim çerçevesinde olayı anlatalım. Diyelim ki eşin tamamen yolun dışında. Öyle kabul edelim. İki durum söz konusu. Sen müminsen. Allah Resulü buyuruyor ki müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa buna şükreder. Neydi hoşuna giden? Nedir bu? Eşin her zaman senin istediğin gibi parayı verir. İhtiyaçlarını karşılar, sohbetlere gitmene yardımcı olur vesaire. Senin işini kolaylaştırır. Bu Allah-u Teala'nın sana bahşettiği bir durumdur. Bu konuda şükretmen lazım. Ama bir başka durum daha var. Şu anki durumu da olduğu gibi. Buna da sabretmen lazım. Ama sabredebilmen için zikrini arttırman lazım. Onun nefsine uyarak senin üzerinde vücuda getirdiği negatif durumdan kurtulabilmen, sabretmen mutlaka zikrinin artışına bağlı. Dolayısıyla bu şekilde sana hakaret ediyor, öyle kabul edelim. O süre içerisinde cevap vermeyeceksin. Zikredeceksin, zikredeceksin, zikredeceksin. Bitiminden sonra bana o kadar hakaret etti, ben de ona cevap vermeliyim. Bu da hayır. Affedip kötülüğe karşı hayırla mukabele edeceksin. Allah-u Teala'nın dostları için yakışan budur. Affedin ve kötülüğe karşı hayırla mukabele edin. Allah'ın dizaynı bu inşallah. Allah-u Teala hangi ayet-i kerimede söylüyor bu durumu? Şura 40, 41, 42, 43. Ola ki karşı taraf bize cezayı seyyiatin seyyiatin müstahı. Yani kısası tatbik edebilirsin. Ama eğer diyor ben men afa, eğer affedersen ve aslaha, ıslah edersen, kötülüğe karşı hayırla mukabele edersen, o zaman senin için daha hayırlı. Fakat kısas emri tatbik eden kişiye aleyhinde bir durum yok. Aleyhinde durum olanlar haksız yere zulmedenlerdir. Fakat tekrar ediyor Allah-u Teala لَمَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ. İşte bu Allah'ın istediği bir durumdur. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetli gül kokuları elinizi öpüyorum. Sizi çok çok seviyorum inşallah. Emri bil maruf ve neyi anil mümkün kavramını açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Esselamu aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirleri var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nehirleri var. Allah'ın zatından bize üfürülen ruh yapısındaki 19 haset sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor ve hasletler sebebiyle yasak olan hiçbir fiil işlemiyor. Ama nefsimiz öyle değil. Başlangıç noktasında nefsimiz Allah'ın bütün emirlerine isyan ediyor, yasak olan fiilleri işliyor. İşte bu emri bil maruf nehi anil münker yapanlar 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler, rüşvetlerine tabi olmuşlar, bu teslimi yapmışlar, fizik vücut teslimi, nefs teslimi, ihlas ve iradenin teslimini gerçekleştirmişler. Öyle olunca artık nefsleri de ikinci bir ruh olmuş, Allah-u Teala onları irşada memur ve mezun kılmış, tayin etmiş. İşte bütün 7 sabah 4 teslimi yaşayan sahabe, havariler, Rabbaniyun, emri bil maruf nehyi münker yapanlardır. 7 ayet-i kerimede Kur'an'da Allah-u Teala bunları anlatıyor. Emri bil maruf ve nehyi münker yapanlar. Yani ne yapıyorlar? Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyorlar ve nefslerindeki afet olmadıkları için de yasak olan hiçbir fiili de işlemiyorlar. İşte maruf emreden münkerden nehyedenler, onlar Allah'ın veli mürşitleridir. Allah-u Teala herkesin kendisine dost olmasını, mürşit olmasını istiyor. Ama bu nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle gerçekleşen bir durumdur. Nefs tezkiyesi bedava bir olaydır. Bir dilekle Allah-u Teala'nın herkese garanti ettiği bir durumdur. Hidayettir. Asıl olan nefs tasfiyesidir. Yani fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi. Bunu gerçekleştirmek asıldır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, ben hiçbir şey yapmadığım halde insanlar hiç olmamış bir şeyi ortaya sunarak bana kötü gözle bakıyorlar. Kötü sözler söylüyorlar. Bu konuda ne yapmalıyım, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, eğer sen Allah'a ulaşmayı dilemiş mürşidine tabiysen ve hoşuna gitmeyen bir durumla karşılaşıyorsan normal hayatında, bu senin için bir imtihandır ve buna sabretmen lazım. Ama sabredebilmen için de zikretmen lazım. Allah her şeyden haberdar. Sen Allah'ın dostusun, ulaşmayı dilediğin mürşidine tabi oldun ve ruhun diyelim ki Allah'a ulaştı, Allah'ın dostusun. Kainatta hakim olan Allah'tır. Dostlarını çok sever ve onların aleyhinde bir yol yok. O zaman iki şekilde Allah-u Teala devam ettirir. Allah'ın takdiridir, Allah'ın müsaadesidir. Allah'ın takdirinde bir fayda vardır. Müsaadesinde şu anda yapıldığı gibi senin için bir hayır vardır. Öyle kabul edelim. Sen hiçbir şey yapmamışsın ama onlar devamlı sana kötü gözle bakıyorlar. O kötü gözle bakanlar, onlar derecat kaybediyor. Sen de o kaybettikleri derecatı kazanıyorsun. Öyleyse aleyhinde bir yol yok. Sen tam tersi, Allah kararları hep senin lehine veriyor. Onun için zikrini artırmalısın inşallah. Bu senin için bir imtihan. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Enfal 22 ve 23 ayetlerinde işitmeyen ama akletmeyenlerin en şerli insanlar olduğu belirtilmiş. Allah onlar içinde hayır olduğunu bilse elbette onlara işittirirdi. Hayır gördüğü insana, Allah işlediğine göre insanın içinde hayır nasıl oluşur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın mürşitleri hep insanları hayra davet edenlerdir. İşte Al-İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى خَيْرِ يَعْبُرُونَ بِالْمَعْرِفِ وَاَنْهَوْنَ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Sizin içinizden bir ümmet bulunsun. İnsanları hayra çağırsın. Maruf emrisi mümkerden ne yesin. İşte onlar felaha erenlerdir. Allah'ın mürşitleridir. Öyleyse her devirde Allah'ın mürşitleri Allah'a davet ediyorlar. Bu davet hayır davetidir. Daveti kabul edenler. Dilden ben daveti kabul ettim, hayır değil. Kalpten daveti kabul etmesi. İşte kalpten daveti kabul edenler, onlar içinde hayır bulunanlardır. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا. Onların içinde hayır bilseydi, لَعَسْمَهُمْ. Onları işittirirdi. Bilirse Allah kime işittiriyor? Enam 36'ya göre davete icabet edenlere işittiriyor. Davete kim icabet ediyorsa, اَنَّمَا يَسْتَجْوَا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ. Ve onlar ölüyken diriliyorlar. İnsanın içinde hayır nasıl oluşur? Allah'ın katından gelen mürşitler, meli mürşitler, Veli Resuller devrin imamı devamlı Allah'a davet ediyor. Allah'ın daveti hayır davetidir. Bunlar hayra çağırıyor. Hayır derecat kazandıran her şey. Şer derecat kaybettiren her şey. Allah'a davet bir hayır daveti midir? Evet. O güne kadar işlenen bütün günahların miktarı kadar Allah'ın sevap vermesi bir hayır davetidir. Diyelim ki kişi milyon günahın sahibi ve davetin muhatabı oldu. O da daveti kabul ediyor. Allah Teala ona anında 1 milyon sevap veriyor. Öyleyse bundan daha büyük hayır daveti olabilir mi? Nitekim Yasin 11'de "Lahum mağfiretin ve ecrün kerim" diyor. Onlar için mağfiret günahların örtülmesi ve de o miktarda sevabın verilmesi manasındadır. O zaman kardeşimiz sual soruyor. Ayetlerde işitmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyen, daveti kabul etmeyenler ve akletmeyenlerin en şerli insanlar olduğu belirtilmiş. Tabi yani nasıl insan şu kainatta Allah tarafından şerefli kırılmışsa bu şerefli kılınan insan Allah'ın emretmeni emrine isyan edince en şerli varlık haline geliyor. Çünkü diğer insanlarda ruh yok. Varlıklarda ruh yok. Ama Allah Teala zatından ruhu üfürmüş. Buna rağmen Allah'a isyan ediyorsa onun isyanı şeytanın isyanı gibi değil. Şeytan bir cin. Fizik, beden, nefs ve ruhu var ve yukarıya çıkma şeyi yok gök katlarına. Ama insan öyle değil. Ve böyle bir varlık isyan edince yaratanı mahlukatın içinde en şerlisi oluyor. Bir cin şeytan düşünün, bir insan şeytan. İnsan şeytan, cin şeytanlardan çok daha berbat durumda. Çünkü o devamlı insanlar içerisinde fitne fesada sebep oluyor. Nitekim ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman kan dökecek, fesat çıkaracak birisi mi? Öyleyse çok şerli bir varlık haline geliyor kişi ulaşmayı dilemeyince. İnsanın içinde hayır nasıl oluşur? Ulaşmayı dilediği an hayrın sahibi olur. Kırıkkale'den bir kardeşim Mütevim Hocam, Nisa suresi 167'de Allah-u Teala uzak delaletten bahsediyor. Uzak delalet nedir açıklar mısınız? Uzak delalet kendisi ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 3 tane delaletten bahsediyor. Delal-i mubin, delal-i kebir, delal-i be'id. Yani nedir bu delal-i mubin? Ulaşmayı dilemeyen herkes delal-i mubindedir zaten. Ama fizik vücut teslimini yapmayanlar olan delal-i be'ide, delal-i kebirde, delal-i be'itte olanlar da onlar fizik vücut nefs teslimini yapmayanlar. İşte nellezine kefer onlar kafirdirler. Ve seddu an sebilillahi kaddelü delal-i be'ide. Onlar uzak delalettedir. Nellezine kefer ve zelemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onları tariki müstakime ulaştırmaz. Ya tariki cehenneme. Cehennem tarikindedirler onlar. Öyleyse delal-i be'itte olanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Delal-i mubin birçok ayet-i kerime vardır. Delal-i kebir onunla ilgili bir ayet var ama kardeşimiz ekrana koyarsa biz onu inşallah size söyleyeyim ama delal-i kebir de var inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, olağanüstü durumda 2 kişiden birinin kurtuluşu söz konusuysa, birinin diğerinin hayatını kurtarması için fedakarlık yaparak hayatını ortaya koyması intihar mıdır? Yoksa doğru bir hareket midir? Açıklar mısınız? Tabii ki doğru bir harekettir. Yani niyeti İkisini de kurtarmak olsun. Yani böyle bir durum söz konusu olduğu zaman biz herkesi seviyoruz, herkesten yanayız. Ama diyelim ki iki kişiden birinin kurtuluşu söz konusuysa, birinin diğerinin hayatını kurtarması için fedakarlık yaparak hayatını ortaya koyması intihar mıdır? Hayır, intihar değildir. Çünkü niyeti nedir? Onu kurtarmak. Hadis-i şerifte Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَّةِ Ameller niyete tabi. Birisi taamüden pusu kurarak düşmanını öldürüyor. O bütün insanları öldürmüş gibi, öbürü de ise silahını temizlediği zaman kazan öldürüyor. O ayrı. Öyleyse bu noktada ne yapılması lazım? Niyeti kurtarmak. Ama kurtarmak olduğuna göre bu zihninde ve kalbinde bu niyet varsa başaramadığı takdirde yine ecrine ulaşıyor Allah'ın izniyle. Bir intihar değil. İntihar bilerek, isteyerek kişinin canına kastetmesi, hayatına son mesalidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir suvarımız var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili Canpar Hocamız, sizleri çok ama çok seviyoruz. Ellerinizden hürmetle öpüyoruz. Müsaadenizle bir sorumuz olacak inşallah. Hayır ve şer kavramlarını açıklar mısınız? İnsanlar neyin hayır, neyin şer olduğunu anlayabilirler mi? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hayır ve şer kavramlarını açıklar mısınız? Hayır derecat kazandıran her şey, şer derecat kaybettiren her şey. Hayır ve şerin anlayabilmemiz için zahirde bir misal vermek istiyorum. Zahirde çocuklarımız okula gidiyorlar. Ve onlara hocalar ders veriyor ve imtihan ediyorlar. İmtihanından pozitif derecat almak hayır, eksi derecat almak şer olarak düşünelim, öyle kabul edelim. Eksi derecat alanlar sınıfta kalıyor. Artı sınıf, yani puan şey, geçer not alanlar da sınıf geçiyor, öyle kabul edelim. Biz de Allah'ın bize bahşettiği bu hayat senaryosunda gök kubbenin altında Allah'ın üniversitesindeyiz. Her olayla Allah-u Teala devamlı bize ders veriyor. Ama bu her olay bizim için bir imtihan ve bu imtihandan derecat kaybetmek de var, derecat kazanmak da var. Ne zaman derecat kaybederiz? Allah'ın bir emrine isyan ettiğimiz zaman. Ne zaman derecat kaybederiz? Allah'ın yasak ettiği bir fiil işlediğimiz zaman. Ne zaman derecat kazanırız? Allah'ın emrettiğine itaat ettiğimiz zaman. Ne zaman derecat kazanırız? Yasak olan bir fiili işlemediğimiz zaman. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konudaki hakikat açıklaması şöyle. Kişi şerre niyet etti. Şer işlemek üzere niyet etti ama fiiliyata geçirmedi. Sadece niyette, düşünce bazında kaldı. Allah ona derecat kaybı yazmıyor. İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurdu. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet ederse ve yapmasa, iyi bir şey, hayır yani. Kulum iyi bir iş, hayra niyet eder de o hayrı yapmasa sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 kat, 700 kata kadar sevap yazarım. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmasa onu bir günah olarak yazmam. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım. Böyleyse kanunlar hep bizim lehimize. Şimdi insanların neyin hayır, neyin şer olduğunu anlayabilirler mi? Elbette. Yaptıkları takdirde hayır yaptıkları mutlu olurlar. Mesela hayırlarımızın şerlerimizden fazla olması cennette gitmemiz. Öyleyse cennet hayatında ahiret hayatı bir mutluluk yeri mi? Evet. Derecat kaybettiğimiz zaman da şer işlediğimiz zaman şerlerimizin hayırlarımızdan fazla olması cehennem. O zaman bunu da azabı yaşarız. Öyleyse ahiret hayatındaki yansıması bu. Cennet ve cehennem. Dünyada da Hayır işlediğin zaman mutluluk, şer işlediğin zaman mutsuz olursun. Bunu mutluluk ve mutsuzluk olarak dünyada anlayabilirsin. Ahirette de cennet ve cehennem olarak anlayabilirsiniz inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة 100 صلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz insan ve şeytan. Şu kainattaki en büyük düşmanınızın şeytan olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her an sizinle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Şeytan deyip de geçmeyin. Biliyor musunuz ki çoğu zaman kendi düşünceni zannettiğiniz şeyler sadece şeytanın size iç sesinizi taklit ederek ulaştırdığı şeytanın düzenbazlıklarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde hepiniz için bir güzellik var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutlaka ulaşacağınız bir dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu müessesesi. Şu şeytanla ilişkilere baktığımız zaman şeytanın insanın en büyük düşmanı olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz yaratılış müessesesini. Allah Teala topraktan, balçıktan, salsalinden, hameyin mesnun olan salsalinden insanı yaratıyor. Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yaratılınca Allah Teala diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Ben ona hayat verdim diyor Allah Teala. Öyleyse onun önünde secde edin diyor. Ruhumdan üfürdüm demekten Allah Teala'nın muradı, bunu bildirmekten, ruhundan üfürdüğünü bildirmekten muradı ne? Muradı sevgili kardeşlerim, ona secde edin dediği zaman Allah Teala bu secdenin aslında insanın fizik vücuduna, insana değil, insanın muhtevasında bulunan Allah'ın ona üfürdüğü ruha dayalı olması. Ruh, sevgili kardeşlerim, Allah diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ. Biz ona, onun içine, insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Ben insana ruhumdan üfürdüm diyor. Sonra diyor ona fuatlar verdim. Yani görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdim diyor. Ama ilk yaptığı şey topraktan yarattığı Adem Aleyhisselam'a Allah'ın ruhundan üfürmesi. Hepinizin içinde bir ruh var. Eğer onu Allah'a gönderdiyseniz o zaman da vardı. Bu ruh sevgili kardeşlerim hepiniz için bir Allah-u Teala'nın bir nimeti. Biz ona bizim hüviyetimizde göründüğü için, bizim fizik bedenimizin şeklini %100 aldığı için her şeyiyle bizim

ruhumuz diye düşünürüz. Herkesin bir ruhu vardır diye düşünürüz. Aslında bütün o ruhlar Allah'ın ruhudur. Nitekim biz insanlar istesek de istemesek de ruhumuz bir gün mutlaka Allah'a, Allah'ın zatına dönecektir. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacaktır. İşte iki türlü ruhun Allah'a ulaşması var. Bir, ölümle birlikte ölüm melekleri gelirler, insanların ruhunu alırlar, Allah'a ulaştırırlar. İkincisi, şu dünya hayatını yaşarken, bu dünya hayatında ruhu Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah-u Teala'nın verdiği mutluluk reçetesi buradan geçiyor. Şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktan geçiyor. Öyleyse ruhumuzu Allah'a ulaştırırsak ne olur? Ulaştırırsak dünya saadetinin yarısını mutlaka elde ederiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızsa zaten Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben diyor onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte böyle bir dizaynda insanların Allah'a ruhlarını ulaştırması, Allah'ın onların ruhunu kendisine ulaştırması manasına geliyor. Allah Teala söz vermiş. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz, Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ruhun Allah'a ulaşması demek, o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olması demek. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetin sahibidir. Bu ihsanla yapılan bir tövbedir mürşidinde. Mutlaka kişiye ikinci kat cenneti kazandırır. Böyle bir insanın ruhu mutlaka Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. Ulaştırıldığı zaman da o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah-u Teala bu üç kat cenneti bütün insanlara garanti etmiş. Ey insanlar demiş, duyduk duymadık demeyin. Sizin demiş göreviniz bana ulaşmayı dilemek. Ben de demiş kendime görev yaptım. Üzerime vazife kıldım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime mutlaka ulaştıracağım. O kişi ruhunu bana ulaştırmayacak. O kişi bana ruhunu ulaştırmayı dileyecek sadece. Bu benim için diyor yeterlidir. Onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım diyor. Ve ulaştırdığım zaman diyor, ona üçüncü kat cenneti vereceğim ve nefsini tezkiye edeceğim. Bu sebeple onun dünya mutluluğu da %51'lik bir mutluluk olacak garanti altında. O kişi hayatının yarısını mutlaka mutlulukla geçirecek. Her gün mutluluğu mutsuzluğundan daha çok olacak. İşte bu garantiye en çok içerleyen mahluk iblistir. Hani Allah Teala'nın ya iblisu dediği
İblis. En çok içerlediği şey bu. Nasıl olur da bu insan denen benim en büyük düşmanımı Allah Teala bu kadar garanti altına alır. Sen bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım. Üçüncü kat cenneti garanti ediyorum sana. Dünya mutluluğunun da yarısını, bir hiç karşılığı. Bütün insanlar bedavadan bu hedefe konsunlar ha. Ben buna müsaade etmem diyor İblis. İşte tekrar dönelim o günlere. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmış. Ona secde edin diyor. Bütün melekler Allah'ın ruhu onda olduğu için Adem Aleyhisselam'ın zatına değil, onda bulunan, sadece insanda bulunan Allah'ın ruhuna izafeten Adem Aleyhisselam'ın önünde bütün melekler Allah'ın emri üzerine hemen secde ediyorlar. Ama cin olan İblis, İblis bir cindi. Bütün şeytanlar cin tayfasındandır. Yani dumansız ateşten, Kur'an-ı Kerim tabiriyle dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmışlardır. Biz insanlarsa topraktan yaratıldık. İşte İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Aslında Adem Aleyhisselam'a değil, Adem Aleyhisselam'daki Allah'ın ruhuna secde edilecekti ama etmiyor. Allah Teala da soruyor. Ya İblis'u diyor. Emrime rağmen senin Adem Aleyhisselam'a Adem'e secde etmemen neye dayalı diyor? Niçin secde etmedin? Sebep nedir? İblis diyor ki, sen diyor beni ateşten yarattın, yani dumansız ateşten, yani enerjiden. Onu diyor topraktan yarattın, çamurdan yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Şimdi İblis'in buradaki üçkağıtçılığını görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Karşısında insan var, insanda Allah'ın ruhu var. Allah-u Teala evvela ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Yani şu anda siz benim ruhuma, benim davetim, benim ruhuma secde etmektir diyor. Ama İblis diyor ki, beni fizik vücutları mukayese ediyor. Beni ateşten yarattın, enerjiden yarattın. Onu topraktan yaratsın diyor. Toprak necistir diyor, pistir diyor. Ben diyor onun için onun önünde secde etmem. Ve vazgeçmiyor. Allah Teala'nın kendisini ikazına rağmen secde etmem diyor. Kibirli, gururlu, nefsine bütünüyle tabi olan bir mahluk. Allah Teala diyor ki, ey İblis diyor, huzurumdan kovuldun. Oradan aşağı in diyor. İblis bunun üzerine diyor ki, ya Rabbi, beni bu Adem Aleyhisselam'dan intikamımı almak için, madem ki beni cehenneme atacaksın, bu kaçınılmaz bir şey benim için, o zaman beni kıyamet gününe kadar yaşat, ben bütün insanların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmeye çalışarak onların sırat-ı müstakimi üzerine oturacağım. Ve pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım diyor. Pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım diyor. Allah Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla, kimleri kandırabilirsen onların hepsiyle birlikte insanoğlunu yoldan çıkarmak için sana yetki verdim diyor.
Ama diyor sen ve sana tabi olanlar hepinizi diyor cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. Sevgili kardeşlerim, sahabeden kim? Sahabenin hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Hepsinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu var. Bu önden arkaya doğru uzanan ama sağ ve solu kontrol altına almamış gibi görünen bir dizayn. Onun için Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen kanatlarını sahabenin üzerine ger diyor. Gererse ne olur? O zaman sağdan sola uzanan bir dizayn da koruyucu olur. Yani neye karşılık Allah Teala bunu diyor? Şeytanın önden, arkadan, sağdan, soldan insanları kontrol altına almak üzere insanların sırat-ı müstakiminin üzerine oturması. Öyleyse dört cepheden tehlike girebilir. Allah Teala dört cepheyi de böylece kapatmış oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ne görüyoruz? Şeytan kıyamete kadar biz insanlarla hep uğraşacak. Önden, arkadan, sağdan, soldan devamlı saldırıda bulunacak. Devamlı bir saldırıyla karşı karşıya olacağız. Öyleyse hepiniz için geçerli sevgili kardeşlerim. Her an şeytana size fısıldaması için Allah Teala yetki vermiştir. İşte şeytan bütün insanlarla ömürleri boyunca devamlı konuşur. Bu konuşması iblisi nereye ulaştırır? Bu konuşması iblisin insanlar hakikati bilmedikleri için onlarla konuşmasında o insanların iblisin sesini kendi sesleri, kendi iç sesleri zannetmesini sağlar. Öylesine kurnaz bir mahluk ki o kişinin sesini, iç sesini öylesine kopya eder ki, öylesine taklit eder ki kişi kendi iç sesi bir başka ifadeyle kendi düşüncesi zanneder. Düşüncemiz iç sesimizle tahakkuk eder. İblis de bizim iç sesimizi kullanarak, iç sesimizin aynı sesi kullanarak biz insanları melanetine, melunluğuna alet etmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, onu bir gün net olarak tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman sizin için faydalı bir unsur olmaya hemen başlar. Faydalı bir unsur diyorum. Evet, gerçekten faydalı olabilir. Ne yaparsanız, onun her söylediğinin tersini yaparsanız. Namaz kılınması lazım 7 vakit. O mani olmaya çalışır. O mani oldukça onun başını ezeceksiniz. Diyeceksiniz ki, sen bana mani olamazsın. Ben namazımı kılarım. Seni çatlatacağım. Ey iblis, sen bana namaz kılma diyorsun. Ben namaz kılarak ben seni çatlatacağım. Ve bütün ibadetlerinizi en güzel şekilde gerçekleştirin ki iblis olduğu yerde çatır çatır çatlasın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Şeytan kudurur.
Siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikçe, mesela zikir yaptıkça, şeytan kudurur sevgili kardeşlerim. Siz namaz kıldıkça, siz oruç tuttukça, neden kudurur oruç tuttukça? Çünkü Allah Teala sizlere, bize tabi olanlara açlık hissettirmez oruçlu olduğunuz gün. Açlık hissetmeyince orucunu bozmak arzusu hiçbirinizin içinden gelmez. Gelmeyince şeytan fena halde içerler bu işe. Her davranış biçiminiz, her yaptığınız şeytanı devamlı huzursuz kılar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları için şeytan bir hiçtir. Ne yapmaya çalışır? Bakın ne diyor Allah Teala? Diyor ki, şeytan diyor, o şeytanı diyor, dikkat edin diyor Allah Teala, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Eğer şeytanın adımlarına tabi olursanız, şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder diyor.

Eğer Allah sizin nefsinizi tezkiye etmezse hepiniz cehenneme gidersiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse münker nedir? Münker, Allah'ın bütün söylediklerini, inkarı ifade eder. Şeytan, onun söylediklerine inanma der. Şu anda şeytanın en büyük uğraşısı bizim Nur TV. Onu izlememeleri için herkesi tesir etmeye çalışıyor. Ama Allah-u Teala da bizden yana. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytan, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırdığı noktaya kadar ki 5-6 aylık, 7-8 aylık bir devre, o devrede şeytanın size hiçbir kötülükte bulunmasına Allah Teala asla müsaade etmez. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki Allah her şeye kadir olandır. Şeytan münkerle emreder. Yani Allah'ın bütün söylediklerini inkar etmenizi ister. Ne diyor Allah Teala? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Allah'a ulaşmayı dile ve zikir yap. Bunların hepsine şiddetle karşı çıkar. Ama o kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişiye iblisin hiçbir tesiri yoktur. Bu sebeple Allah-u Teala, o bizim aciz kullarımıza, munis kullarımıza tesir edemez diyor. Bu, üst seviye bir tesirsizlik olayı kişinin, daimi zikre ulaştığı noktadan itibaren şeytanın onun üzerindeki hakimiyeti sıfırlanmıştır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın zatına ulaşacak kadar geçen zaman parçası içinde, şeytanın o kişiye tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiçbir zaman şeytan o insana tesir edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için İblis gazozacıdır. Hiçbir kötülük yapamaz. Ta ki o 7-8 aylık sürede o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Ulaştırıp da Allah'a teslim oldu mu, velayet elde etti mi, o noktada Allah'ın koruyucu kalkanı kalkar ve de o kişi şeytanla tekrar yüz yüze gelir ve insanlardan belki az bir kısmı bu devrede fıska düşebilir. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala bu hususu ne kadar güzel anlatmış. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri ellezine keferu evliyahumü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümat. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin
dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Kişilerin kalpleri kapkaranlık. Başlangıçta zulmetle dolu. Ne yapıyor Allah Teala? Onların zikir yoluyla nefslerinin kalbine %51 nur girmesini temin ediyor. Kendisine o kişiyi, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar o kişinin kalbine Allah Teala %51 nur girmesini temin ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda kişinin kalbine %51 nur girmesine demek, o kişinin hayatının her gününde %50'den fazla mutlu olması demek. Mutsuzluğu %49 oranını geçemez. Nefsi tezkiye olmuştur. Bu nokta tezkiye noktasıdır. Yani nefsinizin kalbinde nurlar %50'yi aşmışsa nefsinizin kalbi tezkiye oldu. Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesinin sonu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok seviyorsunuz, öyle değil mi? Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Önce ondan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Daha sonra ise hayran olacaksınız. İşte her birisi bir seviyeyi işaret eder. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu dört teslimin ötesi Allah'a hayranlık duymaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki şeytanlar sizi sizin göremeyeceğiniz yerden görürler. Evet, gerçekten görürler. Ama onların görmeleri Allah'ın koruması altındaysak bize hiç mi hiç tesir etmez sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala'nın indindeki bütün güzellikler hep sizler için sevgili kardeşlerim. Bu güzellikleri yaşamak isteyen herkes şeytanın adımlarına kesinlikle tabi olmamalı. Şeytanın uzaklardan bizi görmesi de bir şey ifade etmez. Eğer kişi Allah'ın yolundaysa Allah o kişiye şeytanın tesir etmesini mutlaka engelleyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele yöneltmelisiniz. Allah hepinizi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren koruyucu kalkanı altına mutlaka alır. O zaman Allah'ı sevenlerden birisisiniz. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar bu konuda Allah Teala size hiçbir negatif faktörün ulaşmasına müsaade etmez. Huzur içinde yaşarsınız. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar neyiniz eksik? Namaz kılmayı sevmiyorsunuz.
Allah Teala size mutlaka namaz kılmayı sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyorsunuz. Allah Teala mutlaka size zikir yapmayı sevdirir. Neyiniz noksansa, noksanlarınız ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devre içinde mutlaka size telafi ettirilir. O noksanların giderilmesi Allah Teala'nın üzerine vazifedir. Mutlaka gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar o kişi Allah'ın mutlak koruması altındadır. O kişi zikir yapacaktır. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat nurları o kişinin kalbine ulaşacaktır. Ve kalbinde iman kelimesinin etrafına Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafına toplanacaktır. O kişi Allah yolunda bütün güzellikleri yaşayacaktır. Her şey Allah ile o kişinin arasında en güzel standartlara bürünecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde şeytan devamlı olarak sizi etkilemeye çalışır. Ama etki alanı hudutludur. Allah'a ulaşmayı diledikten Allah'a ulaşıncaya kadar etki alanı sıfırdır. Size hiçbir şey yapamaz. Vuslattan sonra bir imkan kazanır. İşte demin söylediğimiz Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesini bu açıdan söylemiştik. Allah amen olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne olur? O kişi zikir yapar. Zikir yaptıkça nefsinin kalbi nurlarla dolar. Nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu zaman Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalır. Bundan sonra ayet-i kerimenin devamı söz konusu olur. O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Ne yapar tağut? O kişiyi gözden Allah'ın rahmetinden ayırmaya çalışır. O kişiye dünyayı güzel göstermeye çalışır. Ve o kişiye devamlı telkinlerde bulunur. Allah'ın emirlerini yerine getirmesinde dünyaya dönsün diye. Ve bazı insanlar da bunu gerçekleştirir. O zaman ne olur? O kişi nurdan zulmete götürülür. Ne olmuştur o kişinin nefsinin kalbinde? %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur birikmiştir. İşte o biriken nurları eğer şeytan o kişiye tesir edebilirse, kişi Allah'ın emirlerini vuslata ulaştıktan sonra yapmamaya başlarsa, adım adım evvela aynı seviyede girer bir süre zikirleri, sonra zikir giderek düşmeye başlar. Bu düşüştür, bu felakettir. Nefsinin kalbindeki nurların yok olması demektir. O kişinin tağut tarafından, insan şeytanlar ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülmesidir. Bir şeytanın direkt olarak yaptığı, üzerinize yaptığı tesirler var. İki, şeytanın tesir ettiği insanların üzerinizde yaptığı tesirler var. İşte bunlar insan şeytanlar. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını engelliyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorsa, o zaman o kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka cezalandırılır. Allah Teala diyor ki bu konuda
اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا ضَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirdirler ve başka insanların Allah'ın yoluna girmesini engellerler, buna mani olurlar. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Ve diyor Allah Teala ondan sonra, Allah onlara mağfiret etmez. Allah onları tarika ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse kim şeytanın uşağı olmuşsa, şeytana tabi olmuşsa, o kişi için kurtuluş yoktur. O Allah'ın hidayetinden dalalete tekrar geri dönecektir. Onun kalbi %51 aydınlanmışken bu nur kısa zamanda sıfıra inecektir. Kişinin kalbindeki iman kelimesi silinecektir. Allah'a ulaşmış olan ruh tekrar kişiye geri döndürülecektir. Ve böylece kişi başa dönecektir. Kişi başlangıçta fısktadır. Aynı zamanda dalalettedir. Hidayete erecektir ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman. Eğer düşerse ikinci defa fıskta olacaktır. Allah Teala bir defa daha imkan verir kişiye. Tekrar hidayete ererse o hidayetten de düşmesi söz konusu olabilir. Ve böylece üçüncü defa fıska düşecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda sonsuz mutlulukları yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Şeytanı iyi tanıyın, ona mutlaka hakim olun dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinas sırâta el-müstakîm, sırâta ve aleyhim ve reddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'ın birinci safhası ya da 28 basamaklık İslam merdiveninin 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklık İslam merdiveninin ilk 7 basamağı. Sevgili kardeşlerim, İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini içerir. 4 tane teslim, ama bu 4 tane teslim 7 safhada oluşur. Bu 7 safa Vel Asr suresinde 4 tane 7 basamakla ifade edilmiş. Allah Teala buyuruyor Vel Asr'ı, asra, zamana yemin olsun ki innel insane lefi hüsr, insanlar muhakkak ki, le kullanmış Allah Teala, mutlaka hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama amini olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amelü salihati, ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler, nefs tezkiyesi yapma kademesinde olanlar, nefs tezkiyesi yapanlar da hariç. Ve tevasav bilhak, Allah'a ruhunu ulaştırarak ermiş evliya olanlar da hariç. Ve tevasav bir sabr. Sabrın sahibi olup birbirlerine sabrı tavsiye edenler de hariç. Öyleyse Allah Teala'nın burada ifade ettiği muhtevada 4 tane 7 basamak görüyoruz. Ve bu konu bizi neticede 28 basamağa ulaştırıyor. Başlangıçta herkes hüsranda sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin hüsranda olduğunu söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Reddederler, yalanlarlar. Onlar hüsranda olanlardır ve onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hüsrandadır. Hüsranda olanlarsa kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü kimin
günah tartıları ağır gelirse ya da sevap tartıları hafif gelirse, ikisi de aynı şeydir. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Konunun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hüsrandadır. Bu insanlar aynı zamanda delalettedir, aynı zamanda küfürdedir, aynı zamanda şirktedir. Çeşitli ayetler ayrı ayrı cephelerden insanları değerlendirmiş. Ama bu ayet-i kerimede insanların hüsranda olması söz konusu. Vel Asr suresi innel insane lefî hüsr diye başlıyor. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar buyuruyor Allah Teala. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar hariç. Aminu olanlar hüsrandan kurtulanlar, hüsranda olanların gördük ki gidecekleri yer cehennem ve sonsuza kadar orada kalacaklar. Ama kim amini olursa o hüsrandan kurtuluyor ve gideceği yer cehennem olmuyor, cennet oluyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir noktada Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Burada Allah-u Teala'nın bütün insanlar için husule getirdiği bir hedef var. Hüsrandan mutlaka kurtulmak. Kimdir hüsrandan kurtulanlar? Aminu olanlar. Gördük ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar hüsrandadırlar diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulur. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz ve hüsrandan mutlaka kurtulacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyecek ve hüsrandan mutlak olarak kurtulacaksınız. Hüsran artık sizin için geçerli değildir. Peki bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sadece hüsrandan mı kurtulur? Hayır, sadece hüsrandan kurtulmaz. Bakınız nelerden kurtuluyor. Allah Teala buyuruyor ki

1. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar, bir sonraki ayet-i kerime Rum 32, dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bir, bütün fırkalarda olmak var sevgili kardeşlerim. Bir de tek bir fırkayı oluşturmak var. O tek fırkada olanların hepsinin müşterek özelliği Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Tek bir fırkada olanlar, onlar Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre takva sahipleri ve onlar şirkten kurtulanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan sadece Vel-Asr suresinde ifade edildiği gibi hüsrandan kurtulmuyor. Şirkten de kurtuluyor. Aynı zamanda takva sahibi oluyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Şeytanın kulu olmaktan da kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. İşte Allah Teala bu hususu ifade ediyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulduğunuz Zümer suresi 17. ayet-i kerime diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِينَ. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar ki diyor, tağutun kulu iken tağuta kul olmaktan kurtuldular. Niçin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Kullarımı müjdele diyor. Tağutun kulu olmaktan kurtulan o kullarımı müjdele diyor. Sahabeden netice itibariyle başlangıçta hepsi dalaletteydi, küfürdeydi. Ve Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunların hepsinden kurtuldular. Bu ayet-i kerimede Zümer 17'de onların tağuta, yani insan şeytanlara ve cin şeytanlara, kısaca şeytanlara kul olmaktan kurtulduğunu söylüyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytana kul olmaktan da kurtulur. Öyleyse bir başka açıdan yaklaşalım konumuza. Başka neden kurtulur? Cehennemden kurtulur ve aynı zamanda Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulur. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Affedersin. İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve atme'ennü bîhâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar kesin surette Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir,
cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar sadece hüsranda değiller. Aynı zamanda gidecekleri yer cehennem ve Allah'ın ayetlerinden de gafiller. Ne gördük? Şirkteler, takva sahibi değiller, Allah'ın ayetlerinden gafiller ve gidecekleri yer cehennem. Bu tağutla insan ve cin şeytanlarla alakalı olan bir başka kesime girdiğimiz zaman onların aynı zamanda kafirler olduğunu da görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Ve bakıyoruz Allah Teala diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ama o kafir olanlara gelince onlar tağutun dostlarıdırlar. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, ameli olanlar, müminler. Ama ameli olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kafirler. Sevgili kardeşlerim, bir insan ben Allah'a inanıyorum, öyleyse ben müminim diyemez bu ayetler varken. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemedikçe mümin olamaz. Yani cennete girebilecek olan bir mümin. Yoksa inanan bir insandır. Bu itibarla hak mümin olamaz ama mümin standardına sahiptir. İnanan demektir çünkü mümin olmak. Ama cennete giremez. Cennete sadece Allah'ın dostları girer. Şeytanın dostları Allah'ın cennetine giremez. Allah'a inanmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Onun için batıl inançlara inanmayın sevgili kardeşlerim. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan mutlaka cennete gider hadisi bir uydurma hadistir. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Allah-u Teala'nın peygamberi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki benim hadislerim ileride tartışılacaktır. Ama siz Kur'an'a bakın. Benim hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Neden olamaz? Çünkü Allah-u Teala kalbine Kur'an'ı yazdırmış ve Allah-u Teala'nın konuşturduğu peygamber, onu Allah konuşturduğuna göre onun söylediği söz hiçbir zaman Kur'an'a aykırı olamaz. Allah'ın Nebi Resulü Allah'ın tasarrufunda bütün konuşmalarını Allah yaptırıyor. Diyor ki, o kendiliğinden konuşamaz diyor. O kendiliğinden bir şey yapamaz diyor. Sadece benim ona yaptırdıklarımı yapar. Sadece benim ona konuşturduklarımızı, benim ona söylettiklerimizi söyleyebilir diyor. Benim ona söylettiklerimi söyletebilir diyor. Kendiliğinden konuşamaz diyor. O kendi iradesiyle bir şey yapamaz diyor. Bizim tasarrufumuzdadır diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir birinci basamak var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın yardımını almaya başlar. Üçüncü basamakta baştan başlayalım. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Başlarına gelen olaylara verdikleri davranış biçimi cevaplarıyla. Kimler Allah'a ulaşmayı

üzerindeki hicabı mestureyi görme hassasının üzerindeki, basar hassasının üzerindeki hicabı mestureyi alırız. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alırız. Görme hassasının üzerindeki perdeyi, vakrayı gene alırız diyor. O kişinin gözleri görmeye başlar diyor. Onların kulaklarındaki vakrayı alırız diyor. Görme, işitme hassasındaki mührü alırız diyor. Onların kalplerindeki ekinneti alırız diyor. Onların kalplerinin mührünü açarız diyor ve kalplerine ihbat koyarız diyor. İdraki önleyen müesseseyi alırız, idraki sağlayan ilahi bir mekanizma koyarız oraya, o kişinin idrakini açarız diyor. Böylece bu kişi 7. basamağa ulaşıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu insanların muhtevasına bakalım beraberce. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar üç şekilde dilemezler. Bir, kayıtsız kalır kişi. Kendisine tebliğ mutlaka yapılacaktır, yapılmıştır. Yapıldığı zaman ilgilenmez. Yani davete icabet etmez ama tepkisi yoktur. İki, davete icabet etmediği gibi karşı çıkar. Sen yanlış biliyorsun der. Bu yaptıkların, bu söylediğin şey yalan der. Karşı çıkar ve Allah'ın ayetlerini böylece inkar etmiş olur. Buna ayrı bir formül uyguluyor Allah-u Teala. Bir de üçüncü grup var. Hem karşı çıkıyor, kendisine tebliğ yapana karşı çıkıyor, onunla tartışıyor, hatta kavga ediyor. Nefret ediyor ondan, nefretle arkasını dönüyor. Böyle insanlara Allah-u Teala'nın farklı dizaynı var. Bir de karşı çıkmak bir tarafa, karşı çıktığı gibi, kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyor öğretisiyle. İşte bu üç çeşit insanın üç ayrı cezalandırma müessesesi var Allah-u Teala tarafından. Allah'a ulaşmayı dilemeleri kendilerine ihtar edildiği halde, kayıtsız kalarak bunu kabul etmeyenler, Bakara suresinin 5 ve 6. ayetlerinde ifade ediliyor bu insanlar. Ve Allah-u Teala diyor ki, bu Bakara suresinin 5 ve 6. ayetlerinde, onlar diyor, kendilerine tebliğ yapıldığı zaman mümin olmazlar. Sen onları uyarsan da uyarmasan da birdir. Allah diyor onların görme hastalarının, basar hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde koyar diyor. Görme hastalarının üzerine, gözlerinin değil, görme hastalarının üzerine gışavet adlı perde koyar diyor. Onların diyor İşitme hastalarını mühürler diyor Allah-u Teala. Ve onların kalplerine ekinnet isimli bir engel koyar diyor Allah. Onların kalplerini mühürler diyor. Kalplerindeki İdrak hassasını mühürler diyor. Görme hassasını mühürler, işitme hassasını mühürler ve kalplerindeki idrak hassasını mühürler. Bunlardan sadece görme hassasının

zehirlenmesi görme basar isimli görme hastasının üzerine gıçave tatlı bir perde çekilmesiyle gerçekleşiyor. Peki bu insan itiraz etmemiş bir insan. Uzuvları üzerine değil, hastaları üzerine engeller koyuyor Allah Teala. Peki inkar etmiş birisi karşısına çıkmış, tartışmış ve nefret ediyor. İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Allah'a ulaşma dileğini öğrettiğin zaman, Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanlarla senin arana hicabı mesture koyarız," diyor. Yani onların gözlerinin üzerine bir perde çekeriz diyor. Seni görmelerine, seni irşat makam olarak görmelerine engel oluruz diyor. Onların diyor, kulaklarına seni işitmelerine engel olmak için vakra koyarız diyor. Onların diyor, kalplerine seni idrak etmelerine mani olmak için ekinnet koyarız diyor. Onlar kör, sağır ve dilsiz olurlar diyor. Ve arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor. İşte kalplerine engel koyulanların durumu. Öyleyse kalbine kişinin engel konulmuş. Bu engel sebebiyle de kişi ekinnet sebebiyle idrakten yoksun. Birinci grup sadece kabul etmiyor, tepkisiz. İkinci grup kabul etmiyor, nefret ediyor, kavga ediyor, itiraz ediyor. Bunlara Allah Teala bunların uzuvlarına engel koyuyor. Peki bir üçüncü grup var. Hem kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, hem de başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel koyuyor. Engel oluyor. İşte bu insanlar için de Allah Teala ikisini birden uyguluyor. Hem görme, işitme ve idrak etme hastalarını mühürlüyor, engelliyor, hem de görmeyi temin eden gözleri hicab-ı mestureyle örtüyor, işitmeyi temin eden uzuvları, kulakları o kulaklara vakra koyarak engelliyor ve kalbe ekinnet koyarak kalbin de uzuv olarak idrak etmesine engel oluyor. Öyleyse kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan saptıran insanlar için Allah Teala'nın ortaya koyduğu müessese çok açık ve kesin. O insanların hem uzuvlarını görmekten, işitmekten ve idrak etmekten men ediyor, hem de hastalarını gene görmekten, işitmekten ve idrak etmekten alıkoyuyor. Hem uzuvlar hem hastalar beraber. İşte bu konuda Allah Teala'nın söylediği, uzuvlar konusunda söylediği işaret hem söylediğimiz İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde hem de Araf Suresi'nin 179. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırlamıştır. Onların gözleri vardır, görmezler. Onların kulakları vardır,
işitmezler. Onların kalpleri vardır, idrak etmezler. Onlar dalalettedirler diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevada insanların kalplerine baktığımız zaman o insanların kör, sağır ve dilsiz olduklarını görüyoruz. Ne yazık ki insanların büyük kısmı başlangıçta kendilerine tebliğ yapıldığı zaman inkar ediyorlar, karşı çıkıyorlar ve hem uzuvlarının hem de hastalarının kapanmasına sebebiyet veriyorlar. Allah'ın sistemleri herkes için otomatik çalışır. Ya insanoğlu Allah'ın davetine icabet eder ya da etmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhteva 7. basamakta buraya dayanıyor. Ama her kim Allah'ın söylediklerine itiraz etmezse ne olur? Allah Teala onun kalbine sadece ihbat koyar. Onun kalbinde ekinnet yoktur. Onun gözlerinde hicab-ı mestura yoktur. Onun kulaklarında vakra yoktur. Onun görme hastasının üzerinde gışa ve tatlı bir engel yoktur. Onun işitme hastası mühürlü değildir. Onun idrak hastası mühürlü değildir. Kalbi de mühürlü değildir. Neden? İtiraz etmemiştir ki Allah Teala onu bu tarzda bir cezalandırma işlemine tabi tutsun. Öyleyse muhtevayı bu noktaya taşımadan evvelki olaylara gelin beraberce bir defa daha bakalım. 7 basamaktan bahsediyor. 1. basamakta ne olur? 1. basamakta insanlar olayları yaşarlar. Allah Teala buyuruyor ki insanlar olayları yaşarlar. Ama kısas üzerinize hoşunuza gitmese de farz kılındı. Öyle şeyler vardır ki sizlerin hoşunuza gitmez ama sizler için hayırdır. Öyle şeyler vardır ki sizin hoşunuza gider ama sizler için şerdir. Siz bilmezsiniz diyor. Allah bilir diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar her zaman yanlış hüküm verebilirler başlangıç noktasında. Doğru tercihi yapabilenler Kur'an hükümlerine uyabilenlerdir her zaman. Bir de geliyoruz 2. basamağa. Allah Teala özellikle insanları inceliyor. İnsanları imtihanlara tabi tutuyor. Ve bu imtihanlarda kazanabilenler, onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler çıkıyor. Allah'ın her an insanlar imtihanlarıyla karşı karşıya. Herkes Allah Teala'nın sözüne dikkatle bakalım. Her sene onları birkaç defa imtihana tabi tuttuğumuzu bilmezler mi diyor? İnsanların davranışlarıyla İnsanların kendilerini ortaya koymaları söz konusudur. İşte burada Allah-u Teala'nın daveti, kendisine daveti söz konusu. Bu musibetlere cevap verenler, Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, İnna lillahi
ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte kendilerine musibet isabet ettiği zaman Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, onlar sadece kurtuluşa ulaşacak olanlardır. Nitekim Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimesinde 157'de, Bakara 157'de işte onlar hidayete erecek olanlardır diyor. Hidayette olanlardır, hidayete erecek olanlardır. Hidayette olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlar. Ama hidayete ermek, ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. 21. basamakta gerçekleşir. Ve de kim bu insanlardan, kim musibetlere böyle bir muhteva tanıyorsa, ben muhakkak ki Allah için yaratıldım, mutlaka Allah'a ulaşacağım diyorsa, işte onlar 3. basamağa ulaşabilenlerdir. Onlar 3. basamağın sahibi olurlar. 3. basamak oluşur oluşmaz da Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisi başlar. Yunus suresinin, affedersin, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Yusuf, ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bissui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte Allah Teala sadece o insanlara, biz muhakkak ki Allah içiniz mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen insanlara, kendilerine musibet isabet ettiği zaman bunu diyen insanlara Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusudur. Bunu diyen insanlar Allah Teala'nın dizaynı içerisinde onlara tebliğ yapıldığı zaman evvelce gözleri kapanmış olabilir, kulakları kapanmış olabilir, kalpleri kapanmış olabilir, görme, işitme ve idrak hastaları kapalı olabilir. Ama Allah Teala onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda rahim esmasıyla onlara tecelli eder. Tebligat daha evvel yapılmışsa kapatılmıştır uzuvlar. Ama akılları başlarına gelip de Allah'a ulaşmayı dilediklerinde derhal bütün uzuvlar ve hastalar açılır. İşte o insanlar Allah'ın huzurunda beraat edenlerdir. Onlar ölüyken hayata getirilenlerdir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi dünya hayatına ölü olarak gelen insanlar olarak değerlendiriyor. Allah'ın huzuruna ölü olarak gelen insanlar olarak değerlendiriyor. Böylece sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda her şeyin en güzele ulaşması söz konusudur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar buraya, 7. basamağa ulaşabilir. Onlar Allah-u Teala'nın mükafat verdiği insanlardır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kesin olarak görünüyor ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar dalalette. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hususu gerçekleştirmektir. Allah Teala'nın indinde bu muhteva tayininde görünen
odur ki, sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, ölü olmaktan dünyaya karşı dünyadaki mürşidi görmek açısından kör iken, onun sözlerini işitip idrak etmek açısından idraksizken, işitemezken, kalpleri de bu açıdan idraksizken, onların ölü olduklarını söylüyor Allah Teala. Dünyadaki bu manevi ilme karşı ölüler. İrşat makamına karşı ölüler. Sonra da Allah Teala onları canlandırdığını, hayata getirdiğini söylüyor. Onların dünyaya bakan gözlerini açarak, dünyadaki sözleri, mürşidin sözlerini işitmesini sağlayarak ve o söylenenleri idrak etmelerini sağlayarak. Ölüyken hayata getirdiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Vel Asr suresinin ilk 7 basamağı burada tamamlanıyor. 4. basamakta kişinin görme hassasıyla gözlerin üzerindeki engel alınıyor. Görme hassası açılıyor, gözlerindeki hicab-ı mestüre alınıyor. 6. basamakta kulaklarındaki vakra alınıyor ve işitme hastalarının mührü açılıyor. 7. basamakta kalplerindeki ekinnet alınıyor, kalplerindeki mühür açılıyor ve kalplerin içine ihbat konuyor. Burası 7. basamaktır. Artık o kişi bir ölü değildir. Allah'ın ayetlerine karşı ve irşat makamına karşı canlı, gören, işiten ve idrak eden birisidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizi daha Allah Teala inşallah burada tamamlamayı nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, huzurlarınızdan inşallah burada ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala'ya hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü katiyetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz, nursunuz, nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Ya Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, Allah için vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiklerinden Allah için bir şey infak ettiğiniz zaman muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarının kendi kendilerine haram kıldığı şeylerden başka bütün yiyecekler İsrailoğulları için helaldi. De ki, eğer siz yeminlerinizde ve sözlerinizde sadık iseniz, öyleyse Tevrat'ı getirin de okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a yalanla iftira ederse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. De ki, Allahu Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette ki insanlar için Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. Orada Beytullah'ta açık beyineler, Hazreti İbrahim'in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emin, emniyette olur. Ona yol bulmaya, hacca gitmeye gücü yetenlere, Allah için o beytin hac edilmesi insanların üzerine farzdır. Ve kim inkar ederse artık muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey kitap ehli, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ve Allah yapmakta olduğunuz şeylere şahit. De ki, ey kitap ehli, gerçeklere şahit olduğunuz halde niçin iman eden kimseleri onun eğriliğini isteyerek Allah'ın yolundan men ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey amenu olanlar! Eğer o kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz, sizi imanınızdan sonra kafirliğe döndürürler. Ve size Allah'ın ayetleri okunurken ve aranızda onun, Allah'ın Resulü varken siz nasıl inkar edersiniz? Ve kim Allah'a sımsıkı tutunursa artık o sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet olunmuştur. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı onun hak takvasıyla bir hakkın takva, en üst derece takva ile takva sahibi olun. Ve sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun ve marufla emretsin ve münkerden nehyetsin, men etsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve kendilerine beyineler, açık deliller geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Ve işte onlar için azim azap vardır. O gün bazı yüzler ağaracak ve bazı yüzler kararacak. O zaman yüzleri kararan kimselere, imanınızdan sonra siz inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar etmiş olmanızdan dolayı azabı tadın denir. Ama yüzleri ağarmış olanlarsa artık Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar onun o rahmetin içinde ebedi kalacak olanlardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak tilavet ediyoruz, okuyup açıklıyoruz. Ve Allah, alemlere zulüm olmasını istemez. Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ındır. Ve emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Siz, insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Marufla emredersiniz ve münkerden nehyedersiniz, men edersiniz. Ve siz Allah'a iman ediyorsunuz. Eğer kitap ehli de iman etselerdi, elbette onlar için hayırlı olurdu.
Onlardan bir kısmı mümindir ve onların çoğu da fasıklardır. Onlar size ezadan başka asla bir zarar veremezler. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlar yardım da olunmazlar. Onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar, zillet, alçaklık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı mustakime ve insanlardan bir ipe, Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar, ulaşanlar hariç. Onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu, onların Allah'a isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır. Onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf, irfanla emreder ve kötülükten nehyederler, men ederler ve hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Ve hayır olarak bir şey yaparlarsa o takdirde o hayır asla örtülmez, mutlaka mükafatı verilir. Ve Allah takva sahiplerini en iyi bilendir. Muhakkak ki inkar edenlere malları ve evlatları Allah'tan bir şeye azaba karşı kendilerine asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Onların, kâfirlerin bu dünya hayatında gösteriş ve övünmek için infak ettikleri şeylerin durumu, kendilerine zulmeden, Allah'ın emirlerine ve nehilerine itaat etmeyerek devamlı derecat kaybeden bir kavmin, kavurucu, dondurucu, soğuk bir rüzgarın isabet ederek böylece helak ettiği ekininin durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ey amenu olanlar! Kendinizden, müminlerden başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından, sözlerinden belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey, kinleri daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size ayetleri açıklamıştık. İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler. Ve siz kitabın tamamına iman edersiniz ve sizinle karşılaşınca biz mümin olduk derler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Şayet size bir hasenat, güzellik dokunursa onları hüzünlendirir. Ve şayet size bir seyyiat, kötülük isabet ederse onunla ferahlanırlar, ona sevinirler. Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını ilmiyle kuşatandır, bilendir. Ve bir sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Müminleri savaş için uygun mevzilere yerleştiriyordun. Ve Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Sizden iki grup korkaklık göstererek bozgunluğa meyletmişti. Allah o ikisinin de iki grubunda dostudur ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve andolsun ki Bedir Savaşı'nda siz sayıca ve silahça daha zayıf bir haldeyken Allah size yardım etti. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve umulur ki böylece siz şükredersiniz. O zaman müminlere şöyle diyordun: Rabbinizin indirilen meleklerden 3000'iyle size yardım etmesi size kafi gelmiyor mu? Bilakis, eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ve onlar size aniden gelirlerse, saldırırlarsa, Rabbiniz bu nişaneli meleklerden 5000'iyle size yardım eder. Ve Allah onu bu yardım vaadini size müjde olması ve kalplerinizin onunla tatmin olmasından başka bir şey için yapmadı. Yardım ancak
aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ve bu yardım, kâfirlerden bir kısmını kesmek, helak etmek veya onları perişan etmek, böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir. Senin için bir emir, yapacağın bir şey yoktur. Allah ya onların tövbesini kabul eder veya onlara azap eder. Oysa onlar gerçekten zalimlerdir. Ve göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğini de azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Faizi kat kat artırarak yemeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve kâfirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Ve Allah'a ve Resul'e itaat edin. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ve Rabbinizden olan mağfirete ve genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Onlar, muttakiler, bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler, verirler. Ve onlar öfkelerini yutanlardır, tutanlardır. Ve insanları affedenlerdir. Ve Allah muhsinleri sever. Ve onlar takva sahipleri, bir kötülük yaptıkları veya nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Ve Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Ve onlar yaptıkları şeylerde, hatalarda bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatları, Rablerinden mağfiret ve altlarından nehirler akan, içlerinde devamlı kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatları ne güzel. Sizlerden önce birçok kavimlerde Allah'ın sünnetleri gelip geçti. Artık yeryüzünde gezin. Allah'ın ayetlerini böylece yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bakın. Bu ayetler insanlar için bir açıklama ve bir hidayet ve takva sahipleri için bir öğüttür. Ve gevşemeyin ve mahzun olmayın. Eğer mümin iseniz üstün olan sizsiniz. Eğer size bir yara dokunursa, o takdirde o kavmede onun aynısı bir yara dokunmuştur. Ve bu sevinçli ve kederli günleri biz insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. Allah'ın amenu olanları sınayıp bilmesi, belli etmesi ve sizden, içinizden şahitler edinmesi içindir. Ve Allah zalimleri sevmez. Ve bu Allah'ın amenu olanları temize çıkarması ve kâfirleri yavaş yavaş helak etmesi içindir. Yoksa siz Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve andolsun ki siz ölümü, şehit olmayı, onunla karşılaşmadan, yüz yüze gelmeden önce temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu görmüş oldunuz. Ve oysa siz şehit olarak ölmeyi bekliyordunuz. Ve Muhammed sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o öldü veya öldürüldü ise siz topuklarınız üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geriye dönerse bundan sonra Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremez. Ve Allah şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracaktır. Ve bir kimsenin Allah'ın izni olmadan ölmesi olmamıştır, olamaz. O ölüm, süresi tayin edilmiş bir yazıdır. Ve kim dünya sevabı isterse, kendisine ondan veririz. Ve kim ahiret sevabı isterse, kendisine ondan veririz. Ve şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracağız. Ve peygamberlerden niceleri var ki, onlarla birlikte birçok Rabbiyyun, kendini Allah'a adayanlar savaştı. Fakat Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyler, acılar ve sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zayıflık göstermediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ve onların sözleri, Rabbimiz, bizim günahlarımızı mağfiret et
ve işimizdeki israfımızı, aşırılığımızı bağışla. Ve ayaklarımızı sabit tut ve kâfirler kavmine karşı bize yardım et demekten başka bir şey olmadı. Böylece Allah onlara dünya sevabını ve ahiret sevabının en güzelini verdi. Ve Allah muhsinleri sever. Ey amenu olanlar! Eğer kâfirlere itaat ederseniz sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler. O zaman hüsrana uğramış olanların haline dönersiniz. Hayır, sizin Mevlanız, dostunuz Allah'tır. Ve O, yardımcıların en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında bir sultan delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmaları sebebiyle o kâfirlerin kalplerine korku vereceğiz. Ve onların sığınağa gideceği yer ateştir, cehennemdir. Ve zalimlerin kalacağı yer ne kötü. Andolsun ki Allah size olan vaadine sadık kaldı. Onun Allah'ın izniyle onları perişan edip öldürüyordunuz. Fakat Allah size sevdiğiniz şeyi galibiyeti gösterdikten sonra gevşeklik göstermiştiniz. Ve verilen emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düştünüz ve isyan ettiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu, ganimete koştu, kiminiz ahireti istiyordu, onlar şehit olana kadar yerlerinde kaldı. Sonra sizi imtihan etmek için sizi onlardan geri çevirdi, mağlup olup geri döndünüz. Ve andolsun ki buna rağmen sizi affetti. Ve Allah müminlere karşı fazl sahibidir. Siz dağa çıkarak uzaklaşıyor ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Allah'ın Resulü ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Bundan sonra size gam üstüne gam isabet etti. Elinizden çıkan şeyler, zafer, ganimet ve size isabet eden şeyler, musibetler için mahzun olmayın, üzülmeyin diye. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır.''

Sonra Allah bu gamın arkasından sizin üzerinize sükunet veren bir uyku indirdi. İçinizden bir grubu sarıp kaplıyordu ve diğer grup canlarını önemsemişti. Canlarının kaygısına düştüler. Allah'a karşı cahiliye zanlı ile haksız zanda bulunuyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip var mı diyorlar. Onlara, muhakkak ki emirlerin hepsi Allah'ındır de. İçlerinde sana açıklamadıkları bir şey saklıyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip olsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. Eğer siz evlerinizde bile olsaydınız, üzerlerine katl, öldürülmeleri yazılmış olanlar, yatacakları, ölüp düşecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi. Bu Allah'ın sizin sinelerinizde olanı sınamak ve kalplerinizde olandan şüpheden sizi temize çıkarmak, fitneden kurtarmak içindir. Ve Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Muhakkak ki iki topluluğun karşılaştığı gün içinizden bir kısmı yüz çevirdi. Oysa şeytan kazandıkları bazı şeylerden dolayı Resul'ün emrine itaat etmemek, ganimete koşmak gibi onları zillete düşürmek istedi. Ve andolsun ki Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah gafurdur, halimdir. Ey amenu olanlar! Siz yeryüzünde sefere çıkmış veya gazi olan, savaşa katılan kardeşleri için eğer bizim yanımızda olsaydılar ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret, pişmanlık kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Ve eğer siz Allah'ın yolunda öldürülür veya ölürseniz, mutlaka Allah'tan mağfiret ve rahmet vardır. Onların topladıklarından, dünya malından daha hayırlıdır. Ve elbette ölseniz de, öldürülseniz de, mutlaka Allah'a haşrolunacaksınız. Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile. Ve işler konusunda onlarla müşavere et, danış. Azmettiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri, Allah'a güvenenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse, o takdirde size galip gelecek, sizi yenecek yoktur. Ve eğer size yardımı keserse, o zaman ondan sonra size kim yardım eder? Ve müminler Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a güvensinler. Ve bir peygamber için ganimet malından gizlice alması olamaz. Ve kim ganimet malından gizlice alırsa, hıyanet ederse, kıyamet günü o gizlice aldığı şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı şey ödenir ve onlar zulmedilmezler. Artık Allah'ın rızasına tabi olan kimse, Allah'tan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve o ne kötü varış yeri. Onların, Allah'ın rızasına tabi olanların kazandıkları dereceler Allah'ın katındadır. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki Allah, müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere, onların aralarında kendi kavminin içinde kendilerinden bir Resul beaz eder. Onlara onun Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten açık bir dalalet içinde idiler. Ve iki mislini düşmanlarınızın isabet ettirdiğiniz bir musibet size isabet ettiği zaman bu nasıl oldu dediniz. De ki, o sizin kendi nefslerinizdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve iki topluluğun karşılaştığı o gün size isabet eden şey musibet ancak Allah'ın izniyleydi. Ve müminleri bilmesi, belirlenmesi içindi.
Ve bu nifak çıkaranları bilmesi, münafık olanların belirlenmesi içindi. Ve onlara, gelin, Allah yolunda savaşın veya savunun, müdafaa edin denildiği zaman, biz harp etmeyi bilseydik, elbette size tabi olurduk, sizinle gelirdik, dediler. İzin günü onlar, imandan çok küfre yakındırlar. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar. Ve Allah, onların gizledikleri şeyi çok iyi bilir. Onlar, münafıklar, kendileri oturdukları savaşa gitmedikleri halde, savaşa katılan kardeşleri için, eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi, dediler. Onlara de ki, eğer sözünüzde sadık kimselerseniz, haydi, ölümü kendinizden savun. Ve Allah'ın yolunda öldürülenleri, sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar haydırlar, canlıdırlar. Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeyle ferahlarlar. Ve arkalarından henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere, onlara bir korku olmayacağını ve onların mahzun olmayacaklarını müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan olan nimeti, fazlı ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Onlar o müminler ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resul'ün davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyenler ve azim takvaya ulaşanlar için azim ecir, en büyük mükafat vardır. O ahsen kimseler ki, insanlar onlara, muhakkak ki insanlar sizin için, size saldırmak için toplandılar. Artık onlardan korkun, dedikleri zaman bu söz onların imanını artırdı. Ve Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir, dediler. Böylece onlara bir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve fazıl ile geri döndüler. Ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Fakat şeytan böylece ancak kendi dostlarını, onu dost edinenleri korkutur. Artık onlardan korkmayın. Ve eğer siz mümin iseniz sadece benden korkun. Ve küfre koşanlar seni mahzun etmesin. Muhakkak ki onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemek istiyor. Ve onlar için büyük azap vardır. Muhakkak ki iman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve onlar için elim azap vardır. Ve sakın o kafirler onlara mühlet vermemizi kendileri için bir hayır sanmasınlar. Sadece günahlarını artırmaları için onlara mühlet veriyoruz. Ve onlar için alçaltıcı azap vardır. Allah habis olanı kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri, sizin bulunduğunuz hal üzere mümin olanla mümin gözükenin bir arada olduğu bir durumda terk edecek değildir. Ve Allah sizi gayba muttali edecek, gaybı bildirecek değildir. Ve lakin Allah, Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybı o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve eğer amenu olur ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için büyük ecir vardır. Ve Allah'ın kendi fazlından onlara verdiği şeyleri, Allah yolunda infak etmeyip cimrilik edenler, sakın zannetmesinler ki o kendileri için hayırdır. Bilakis o, onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yaptığınız şeylerden haberdar olandır. Andolsun ki, muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara yakıcı azabı tadın diyeceğiz. İşte bu azap
Allah kullara zulmedici olduğundan değil, ellerinizle takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyledir. Onlar, muhakkak ya Allah, bize ateşin yiyeceği bir kurbanı getirinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz için bize ahdetti, dediler. Onlara de ki, benden önce Resuller, beyinelerle ve sizin söylediğiniz o şeyle size gelmişlerdi. Eğer siz sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, o halde onları niçin öldürdünüz? Artık seni yalanlarlarsa üzülme. Halbuki senden önceki açık belgeler, yazılı sayfalar ve nurlu kitaplar getiren Resuller de yalanlanmıştı. Her nefs ölümü tadıcıdır ve lakin ecirleriniz, amellerinizin karşılığı kıyamet günü ödenir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, o takdirde o kurtulmuştur. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Mallarınız ve canlarınız hususunda siz mutlaka imtihan olunacaksınız. Sizden önce kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan elbette birçok incitici sözler duyacaksınız.

doğrusunu gizleyip gerçeği açıklamayarak yaptıklarıyla ferahlayan, sevinen kimseler ve yapmadıklarıyla övülmeyi seven kimseler, artık sakın sanma ki onlar azaptan kurtulacak bir yerdedir ve onlar için elim azap vardır. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ve Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde ulul elbab için elbette ayetler, deliller vardır. Onlar ulul elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daima Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve derler ki, ey Rabbimiz, sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın. Sen Subhansın. Artık bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz, muhakkak ki sen kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Rabbimiz, muhakkak ki biz Rabbinize amenu olun diye imana davet eden davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amenu olduk. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret et. Seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan, Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik kullarınla beraber vefat ettir. Rabbimiz, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver ve kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. O zaman Rableri onların dualarına icabet etti, şöyle buyurdu. Sizden erkek veya kadın amel edenin amelini ben kesinlikle zayi etmem. Siz birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin seyyiatlarını mutlaka örteceğim. Ve onları mutlaka altlarından nehirler akan cennetlere sokacağım, Allah'ın katından bir mükafat olarak. Ve Allah onun katında mükafatların en güzelidir. Kafirlerin beldeler arasında gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir metadır. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ve o ne kötü bir döşektir. Fakat Rablerine karşı takva sahibi olanlar, onlar için altlarından nehirler akan, içinde ebediyen kalacakları cennetler, Allah tarafından ziyafet sofraları vardır. Ve Allah'ın katında olan şeyler, ebrar kullar için daha hayırlıdır. Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka iman ederler. Allah'a karşı huşu duyarlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükafatları Rablerinin katındadır. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Sabredin ve sabır sahibi olun. Ve rabıta kuranlar olun, rabıta kurun. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Nisa suresi Medine'de nazil olmuştur. 176 ayettir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O ki sizi bir tek nefsten, Adem aleyhisselamdan yarattı. Ve ondan zevcesini yarattı. Ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yaydı. Ve onunla, onun adı ile birbirinize dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun ve rahim

Zalimlerden, akrabalık haklarından sakının. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde murakıptır, sizi kontrol edendir. Ve yetimlere mallarını verin. Ve temizle helal olanla habis olanı, haram olanı değiştirmeyin. Ve onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Muhakkak ki o büyük bir günahtır. Ve eğer yetimler konusunda adalete riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, o takdirde hoşunuza giden, size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Fakat eğer onlara da adaletle davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir taneyle veya elinizin altındaki sahip olduklarınızla cariyelerinizle yetinin. İşte bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Ve kadınlara mehirlerini seve seve verin. Fakat kendi istekleriyle ondan mehirden bir kısmını size bağış olarak verirlerse, o takdirde onu afiyetle rahatça yiyin. Ve Allah'ın kullanımı konusunda sizi kaim kıldığı, vekil kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyiniz ve onun içinden o mallarla onları rızıklandırınız, besleyiniz ve giydiriniz ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve yetimleri nikah çağına gelinceye kadar deneyin. Bundan sonra eğer kendilerinde bir rüşt, yeterlilik hissederseniz, o takdirde mallarını onlara teslim edin. Ve büyürler geri alırlar diye onları malları israf etmeyin ve aceleyle yemeyin. Ve vasi zengin bir kimse ise o takdirde iffetli olsun, yetimlerinin mallarını yemekten kaçınsın. Ve vasi fakir bir kimse ise o takdirde örfe uygun olarak yesin. Nihayet onlara mallarını geri vereceğiniz zaman onlara karşı şahit tutun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından, mirasından erkekler için bir pay vardır. Ve kadınlar için de ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından, mirasından bir pay vardır. Ondan, bırakılanlardan az veya çok farz kılınmış bir paydır. Ve miras taksiminde miras düşmeyen uzak akrabalar, yetimler ve yoksullar orada hazır bulunursa, o takdirde onları ondan mirastan rızıklandırınız ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve onlar sakınsınlar ki, eğer arkalarında güçsüz olmalarından korktukları çocuklar bıraksalardı, onlar için onlara haksızlık yapılmasından korkarlardı. Artık Allah'a karşı takva sahibi olsunlar ve adaletli, dürüst söz söylesinler. Muhakkak ki yetimlerin mallarını zulümle, haksızlıkla yiyenler, karınlarına sadece ateş yerler. Ve onlar yakında alevli ateşe atılacaklar.

Allah size çocuklarınızın mirası hakkında şöyle tavsiye ediyor. Erkeğe kadının payının iki katı, fakat eğer kadınlar ikiden fazla iseler, o zaman terakenin mirasın üçte ikisi onlarındır. Ve eğer o kadın bir tekse, o zaman yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, onun anne ve babasının her biri için bıraktığı mirasın altıda biri pay vardır. Fakat onun çocuğu yoksa ve yalnız ana baba mirasçı oluyorsa, o takdirde üçte biri annesinindir. Geriye kalan babanındır. Fakat eğer ölenin kardeşleri de varsa, o zaman altıda biri annesinindir. Bunlar borcu ödenip ve de vasiyeti yerine getirildikten sonradır. Babalarınızdan ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Belirlenen bu paylar Allah'tan bir farzdır. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve eğer eşlerinizin, kadınlarınızın çocukları yoksa, onların bıraktıklarının yarısı sizindir. Fakat eğer onların, kadınların çocukları varsa, o zaman dörtte biri sizindir. Bunlar yapılan vasiyet veya üzerindeki borç ödendikten sonradır. Ve eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır, kadınlarındır. Fakat eğer çocuğunuz varsa, o takdirde bıraktığınızın sekizde biri onlarındır, kadınlarındır. Bu da yaptığınız vasiyet veya borç ödendikten sonradır. Ve eğer miras bırakan erkek veya kadının evladı ve ana babası olmayıp erkek veya kız kardeşi varsa, bu takdirde ikisinden her biri için altıda biridir. Fakat eğer bundan daha fazla iseler, o zaman onlar üçte bire ortaktırlar. Bunlar kimseyi darlığa düşürmeden yapılan vasiyet ve de borç ödendikten sonradır. İşte bunlar size Allah tarafından vasiyettir. Ve Allah alimdir, halimdir. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, Allah onu altından nehirler akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyar ve bu fevzul azimdir. En büyük kurtuluştur. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu içinde ebedi kalacakları ateşe koyar ve onun için alçaltıcı azap vardır. Ve kadınlarınızdan fuhuş yapmış olanlara, onların aleyhine sizden dört şahit isteyin. Eğer şahitlik ederlerse, o takdirde artık onlara ölüm gelinceye kadar veya onlar için Allah bir yol gösterinceye kadar evlerin içinde tutun. Ve içinizden onu fuhşu yapanların ikisine de artık eza ediniz. Fakat eğer tövbe eder ve ıslah olurlarsa, o zaman ikisinden de eziyet etmekten vazgeçin. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, rahimdir. Fakat Allah'ın kabul edeceği tövbe, cahillikle bir kötülük yapıp sonra hemen tövbe edenler içindir ki, işte onlar Allah'ın tövbelerini kabul ettiği kimselerdir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve onlardan birine, kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyiat işleyenlerden, kötülük yapanlardan, gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesi tövbe değildir. Ve kafir olarak ölenlerin tövbesi de tövbe değildir. İşte onlar, onlar için elim azap hazırladık. Ey iman edenler! Allah'a ölmeden önce ulaşmayı dileyenler! Eşi vefat eden ve yakınınız olan kadınlara zorla, kerhen varis olmanız size helal değildir. Ve onlara verdiklerinizin mehrin bir kısmını onlardan almak için onları sıkıştırmayın. Açıkça fuhuş yapmaları hariç. Ve onlarla iyi geçinin. Fakat eğer onlardan hoşlanmadınızsa, o takdirde umulur ki sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkında Allah pek çok hayır kılar. Ve eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve onlardan birine kantarlarca mal mehir vermiş olsanız dahi artık ondan verdiğinizden bir şey geri almayın. Onu verdiğinizi iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi alacaksınız? Ve onu nasıl alırsınız ki? Birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar sizden kesin bir misak almışlardı. Ve babalarınızın nikahladığı, evlendiği kadınlarla nikahlanmayın. Geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki o bir fuhuştur ve iğrenç bir şeydir. Ve kötü bir yoldur.

Size şunlarla evlenmeniz haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeş kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt anneden kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz kadınlarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat eğer onlarla henüz birleşmemişseniz, o takdirde onlarla evlenmenizde sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve sizin sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri, kadınları ve iki kız kardeşi bir arada nikah altında toplamanız, geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.''

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyedeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah, herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken, insanlar tam tersi, şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki, Mevla'nın ifade ettiği gibi, mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres, kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi, onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde, el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevileni, bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda inşallah gene birlikteyiz. Duhan Suresi 1. ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim. Bunlar mukatta'at harfleri. Mukatta harfleri. Ve ha, mim ile başlayan surelerin bu beşincisi oluyor Kur'an-ı Kerim'de. Duhan Suresi Mekke'de nazil olan bir sure. İkinci ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Vel kitabil mu'min. Ve el kitabı ve kitaba and olsun, el mu'mini açıklanmış olan, apaçık. Kitab-ı mu'mine, apaçık kitaba and olsun. Kur'an-ı Kerim apaçık bir kitaptır. Allah Teala diyor ki biz bu kitaba her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Lafzın ötesinde ruhunda da mevcut olan bir şeylerle birlikte bu ifadeyi değerlendirmek gerekir. Ruh devreye girdiği zaman Allah-u Teala'nın gerçekten hiçbir şey bırakmadığını, her şeyi bu kitabın içine yerleştirdiğini idrak eder insanoğlu. Eğer Allah-u Teala ruhunu öğretirse. Üçüncü ayet, Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi Leyletin mübareketin. İnna künna münzirin. İnna muhakkak ki biz, şüphesiz biz, enzelnahu, onu biz indirdik. Fi leyletin, gecede, mübareketin, mübarek. İnna muhakkak ki biz, şüphesiz ki biz, künna, biz olduk, münzirin, uyaranlar, münzirine, münzirin, uyaranlar, inzar edenler. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz bir, biz uyaranlarız. Kur'an-ı Kerim'in mübarek bir gecede indirildiği beyan buyuruluyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in bir uyarıcı olduğu vurgulanıyor. Kur'an-ı Kerim bir nezirdir, uyarıcıdır. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'i indirmekle uyaranlar olarak devreye giriyor. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı bir uyarıdır. Bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi Kur'an-ı Kerim emreder. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için kurtuluş hiçbir zaman söz konusu değildir cehennemden. Kur'an-ı Kerim bu uyarıyı yapmasaydı hiç kimse bilmeyecekti. Kur'an-ı Kerim her sahada uyarılar ihtiva eder. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek birinci uyarıya itaat etmektir.
Daha sonraki uyarılar, mürşide ulaşma uyarısı, ruha Allah'a teslim uyarısı, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim uyarısı, irşade ulaşma uyarısı ve iradeyi Allah'a teslim etme uyarısı, hepsi Kur'an-ı Kerim'in farzlarıdır. 7 tane safayı içerir. 7 safanın 7'si de bir uyarı olarak, farz olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Yetmez, sahabenin bütün bu uyarıları gerçekleştirdiği ve 7 safada ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim ettiği Kur'an'da açık bir şekilde yer alır. 4. ayet-i kerime, Duhan suresinin 4. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Fîhâ yufreku kullu emrin hakîm. Fîhâ onda yufreku, tefrik edilir, ayırt edilir, belirtilir, belirlenir. Kullu, hepsi bütün, emrin, iş, emir, hakimin, hakimin hükmedilmiş olan, hükmedilmiş emirlerin yani işlerin hepsi onda, o gecede ayırt edilir, belirlenir. Hükmedilmiş olan, aynı zamanda hikmetli olan,

çizilmiş evlerin işlerin yani hepsi onda o gecede ayırt edilir, belirlenir, vasıflandırılır. Allah Teala'nın burada hakim dediği iş hem hikmet açısından hikmetli manasına hem de hükmedilmiş manasına da gelir. O gece, Kur'an indirildiği gece Allah Teala'nın dizaynı

Mübarek bir gecede indiriliyor. Uyarmak üzere indiriliyor. Hikmetli olan işlerin, emirlerin hepsi onda ayırt edilir, belirlenir. Herkese sunulur. Beşinci ayeti kerimesi Duhan Suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Emren min indina inna kunna mürsilin. Emren emir min indina katımızdan inna muhakkak biz kunna biz olduk mürsilin gönderenler.

şeriatımızdan bir emir olarak, emren emir olarak muhakkak ki biz Resulleri gönderenleriz.

katımızdan bir emir olarak muhakkak ki biz Kur'an'ı ve Resulleri gönderenleriz. Emir olarak Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor ve gene emir olarak, emretme niteliğinin sahibi olarak Resulleri gönderiyor Allah-u Teala. Allah'ın katından bir emir olarak geliyor Kur'an-ı Kerim ve aynı zamanda Resulleri de gönderen Allah. Hem Kur'an'ı gönderiyor emir olarak hem de Resulleri emredici olarak. Öyleyse Allah-u Teala'nın dininden Kur'an indirilmiş ve Kur'an'ı açıklamak üzere vazifelendirilenler var. Her ikisi de emir ile hareket ediyorlar. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın emirlerini ihtiva ediyor. Biz diyor bütün nebilere, peygamberlere şeriat kitabı indiririz ki o kitapla hükmetsinler diye diyor Allah-u Teala. Peygamberler kendilerine şeriat kitabı verilen, kitap verilen, o kitapla hükmetmek için vazifelendirilen peygamberlerdir. Ama kavimlerdeki resuller kendilerine kitap verilmeyen ve eğer verilirse sohbet kitabı verilen, emredici hüviyeti bulunmayan kitaplar verilen resullerdir. Ve her ikisi de Rabbinden bir nimet olarak bunu dizaynlanır. Rabbinden bir rahmet olarak. Rahmeten min Rabbik. İnnehu hüves semiyun alim. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. İnne dedikten sonra hu diyor Allah-u Teala. O hüve diyor. Bir defa da o diyor. Şüphesiz muhakkak ki o, gene o, muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Allah en iyi işiten, en iyi bilen. Her noktayı, bütün yokluğu, bütün affedersiniz, kainatı Allah-u Teala rahmetiyle ve ilmiyle kaplamıştır. Bu sebeple kainatın her yerindeki her şeyden anında haberdardır. Ve Duhan Suresi 7. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Rab biz semavati vel ardı ve ma beynehuma in kuntum mukinin. Rabbi, Rab es semavati, semalar gökler ve el ardı ve arz, yeryüzü yer ve ma ve şeyler beynehuma, ikisi arasında. İn eğer kuntum siz oldunuz mukinin, yakin sahibi olanlar. Mukinin, yakin sahibi olanlar. Şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakin sahibi iseniz. Yani yakin sahibi
herkes için Allah göklerin ve yerin Rabbidir.

Teala kime yakin nasip kılmışsa o Allah'ın göklerin ve yerin Rabbi olduğunu kesin şekilde bilir ve ona inanır. Yakin hasıl etmek için de daimi zikre mutlak olarak ulaşmak lazım. Buradaki yakinden Allah-u Teala'nın muradı aynel yakin ve hakkul yakin kademeleridir. Asıl bilenler hakkul yakinin sahipleridir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı diler, dilediği andan itibaren ona Allah-u Teala yardımcı olur. Gözlerini ve görme hassasını çalışır hale getirir. Kulaklarını ve işitme hassasını çalışır hale getirir. Kalbini ve idrak etme hassasını harekete getirir. Geçirir ve kişi kör, sağır ve dilsizken, idraksizken gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Bu ilmel yakinin başlangıç noktasıdır. Gören, işiten ve idrak eden birisi yakin idrak etmekle hasıl olur. Gören, işiten ve idrak eden birisi idrak sahasının içine girmiştir, yakin hasıl etmeye başlamıştır. Bundan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Onu nefs tezkiyesi yapacak hale getirecektir. Sonra kişi nefs tezkiyesini gerçekleştirecektir. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ve bu süreç içerisinde idraki giderek artmaktadır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. İlmen yakin o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla ve ruhun Allah'ın zatında yok olmasıyla sona erer. Ruhu Allah'a ruhun ulaşmasıyla ilmen yakin sona erer. Fizik vücudun teslimi ilmel yakin ile aynel yakin arasında bir geçittir. Kim daimi zikre ulaşırsa o Allah-u Teala'nın açtığı baş gözü, baş kulağı ve dünyaya açık olan idrak sahasının dışında yeni bir saha için gözler, kulaklar ve kalp kazanır. Yani Allah-u Teala ona gaybı göstermeye başlar. Allah-u Teala ona gaybden bahsetmeye başlar ve gaybı ona idrak ettirir. Ona verdiği kalp gözüyle, kalp kulağıyla. İşte bu kişi bu noktada aynel yakinin sahibi olmuştur. Ondan sonra kişi irşada ulaşacaktır. Daha sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve bir hakkın hakka tukati takvanın sahibi olacaktır. İradesini de Allah'a teslim edecektir. O zaman Allah'ın zatını da gören bir yakin sahibi olacaktır. Bu yakine Kur'an-ı Kerim hakkul yakin diyor. Bu takvaya hakkı tukatihi takva diyor. Bu yakine hakkul yakin diyor Allah-u Teala. Burada Allah'ın zatının da görünmesi söz konusu. Allah-u Teala Allah'ın katında Allah'ı müşahede edenler, Allah'a müşahit olanlar, Allah'ı görenler diyor ve onlar bilirler diyor. Allah'ın katında Allah'ı müşahede edenler, yani Allah'ın zatını görenler, onlar hakkül yakinin sahipleridir. Ayet 8. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa huve yuhi ve yumit. Yumitu. Yumit. Rabbukum ve Rabbu abai kumul evvelin. La ilahe, ilah yoktur. İlla den başka huve o. Ondan başka ilah yoktur. Yuhyi diriltir ve yumitu ve öldürür.
Rabbikum sizin Rabbiniz ve Rabbi ve Rab Abaukum sizin babalarınız el evvelin evvelkiler. Ondan başka ilah yoktur. La ilahe illa huve. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki, yani sizden önceki babalarınızın Rabbidir. Sizin de Rabbinizdir. Sizden evvelki babalarınızın da Rabbidir. Bütün insanlık tarihinin Rabbidir. Burada bizden evvelki babalarımız olan Adem Aleyhisselam'a kadar dayanan bir nesneden mi bahsediyor Allah Teala? Yoksa Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan evvel de Allah Teala kainatı yarattığında ondan evvelki devrede de acaba bir insanlık yaratmış mıdır? Buna dair de bir işaret olabilir. Ama şu anda bildiğimiz Adem Aleyhisselam'la beraber başlayan, bizim babalarımızı oluşturan binlerce yıllık bir geçmişi var insanoğlunun. Allah Teala ondan başka ilah yoktur diyor. Olsaydı ilahlar olacaktı. Başka başka ilahlara tapınmış olacaktı insanlar. Ve Allah Teala'nın ifadesi kesin. Sadece Allah var. Allah'tan başka ilah mevcut değil. Bu inancın içerisindedir bütün İslam alemi. Ve bu vahdet akidesidir. Allah'ın tekliği ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininde, yani Arapça adıyla İslam dininde vahdet asıldır, Allah'ın tekliği. Sonra da tek bir toplumu Allah'laşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir topluluğu oluşturan İkinci bir kavram geliyor. Vahdetin, tekliğin, Allah'ın tekliğinin dışında insanların bütün fırkalarının bir araya gelmesiyle oluşan bir teklik, tevhid. Ve bundan sonra da teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte bunlar Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bir başka adıyla Arapça İslam dininin temelini teşkil ederler. Bütün peygamberler aynı dini yaşamışlardır. O bütün insanların, bütün devirlerdeki insanların Rabbidir. Başka bir dinde hiç oluşturmamıştır. Bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Sadece bir tek din vardır. Hanif fıtratıyla yaratılan insanları hidayete erdirecek olan tek bir din. Allah'a ulaştıracak olan ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini, Allah'a teslimlerini gerçekleştirecek olan tek bir din. Unutmayalım ki yaratan ve öldüren, öldürdükten sonra da dirilten ve yeniden öldüren, yeniden dirilten Allah'tır. Sadece Allah. Allah'tan başka hiçbir varlık öldüremez ve diriltemez. Ve Duhan Suresinin 9. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. Bel hum fi şekkin yel'abune. Bel hayır, hum onlar fi şekkin şüphe içinde yel'abun oynuyorlar, oyalanıyorlar. Hayır onlar şüphe içinde oynuyorlar, oyalanıyorlar. Şirkte olan
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanmayan, onunla alay eden, onu sahte peygamber olarak değerlendiren insanlardan bahsediyor Allah Teala. Duhan suresi 10. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Perte kim yevme te tis semai sema'u bi duhanin mübin. Ertekip ve ertekip ve artık öyleyse o halde ertekip gözle bekle. Yevme gün tehdi getirir. Es semavi sema gök. Bi duhanin duhanı dumanı mübinin apaçık. Artık göğün apaçık duman yani fitne getireceği günü gözetle. Gözde. İşte o gün gelmiştir. Bütün dünyayı bir fitne kaplamış durumdadır. Önce Yahudiler arasında oluşan ve onların büyük kısmının dinlerini unutmalarına sebebiyet veren fitne, daha sonra Hristiyan alemini sarmış, onların da dinlerini unutmalarına sebebiyet vermiştir. Sonunda da İslam alemini sarmış, İslam aleminin de dinlerini unutmalarını sağlamıştır. Bugün Hazreti İbrahim zamanında yaşanan, ondan evvelki bütün peygamberler zamanında yaşanan tek bir dinin üç sonucu üzerinde konuşuyoruz. Üçü de birbirinden farklı değildir. Üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah Teala Hanif dininin esaslarını veriyor. 7 safhadan oluşuyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 2. ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. fizik vücudu teslim etmek, 4. nefsi teslim etmek, 5. irşada ulaşmak, 6. iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. 7 safhanın 7'si de farz. Ve bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim bunu bütün boyutlarıyla apaçık koyuyor ortaya. Ama orada bitmedi. Daha ötesi de var. Tevrat'ta da aynı durum var. 7 tane safha Hazreti Musa ile ona tabi olanlar 7 safhayı da yaşamışlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. 7 safhanın 7'si de farz. Aynı safhalar. Yeter mi? Gene yetmez. Çünkü İncil'de de aynı hususlar var. 7 tane safha, 7 safhanın 7'sinin de farziyeti ve 7 safhanın 7'sini de Hazreti İsa ile beraber havarilerinin gerçekleştirmesi. Hazreti Musa'nın 12 kola ayrılan 12 tane bir nevi Allah'ın başkan seçtiği kişiler, hepsi ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Onlardan kim onlara tabi olduysa o toplumlardan, hepsi de 7 safhayı yaşamışlar. Ve Tevrat'ta da farz. Kur'an'da nasıl farzsa Tevrat'ta da farz. İncil'de de farz. Ve Hazreti İsa ile havarileri 7 safhayı da yaşamışlar. Ve hepsinin birbirinden hiçbir farkı yok. Din aslında tek bir din. Şu dünya üzerinde mevcut olan 3 kitaplı dinin aslı sadece tek bir din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kur'an-ı Kerim'de zaten Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dininin
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini olduğunu söylüyor. Diyor ki, Habibim sen kendini hanif olarak dine ikame et. Rum suresi 30. ayet-i kerime açık bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanif olduğunu söylüyor. Arkasından da o hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı diyor. Ondan sonra dinde işte kayyum olan din budur. Sadece ezelden ebede kadar uzanan, ulaşan din sadece bu dindir. Tek bir din olmuştur. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında ne insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Sadece bir tek din ve bütün insanlar bu bir tek dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılıyorlar. Öyleyse birbirinden ayrı olan dinler yoktur. Bugün dinler arasında bir düşmanlık söz konusuysa, şu dünyadaki işlenen hataların, fitnelerin en büyüğü budur. İşte böyle bir açıdan olaya baktığımız zaman, bugün İslam alemini de, daha evvel Yahudi alemini, daha evvel Hristiyan, daha sonra Hristiyan alemini, en sonunda da İslam alemini pençesine geçiren İblis, bütün insanları Allah'ın yolundan saptırmak üzere harekete geçmiş ve kitlenin bütün devirlerde, Hazreti İbrahim devrinde de, Hazreti Musa devrinde de, Hazreti İsa devrinde de, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde de bütün insanları sarsan ve de büyük kısmını Allah'ın yolundan uzaklaştıran iblisin gayretleri hep netice vermiş ve bu Yahudi aleminin, Hristiyan aleminin dejenerasyonundan sonra İslam alemi de aynı noktaya ulaşmış. İşte o günlerde ortalığı kaplayan bir duhanın, bir dumanın mevcudiyetinden bahsediyor Allah-u Teala. Fitne. Bütün insanların Allah'ın Kur'an'da emrettiği 7 safayı tamamen unuttuğu ve artık onları tatbik etmedikleri ve Kur'an'da bunların hepsinin farz olduğu ve sahabe tarafından hepsinin gerçekleştirildiği yazılı olmasına rağmen insanların artık Kur'an'ı terk ettiği ve bunların hepsini unuttuğu vakasıyla göğün apaçık bir fitne ile, dumanla dünyayı tesir altına alması söz konusu. İşte bu fitne. 11. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Yaşan nase haza azabün edeyim. Yaşa kaplar sarar, ennase insanlar, haza bu azabın azap, elimin elim acı. O fitne ki bütün insanları saracak,

profitindeki insanları işte burada insanları yani insanların büyük kısmını

fitne ki o doğan ki insanları insanların büyük kısmını sarmıştır. İşte bu edim bir azaptır. Fitnenin içinde olanlar mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı edinemedikleri için cehennemden kurtulmaları mümkün değildir. Ve insanlar bunun farkında değildir. Asıl önemli olan nokta burası. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i tamamen unutmuşlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in dışında kendilerine bir din yaratmışlar. Ve bu dinde İslam'ın 7 safhasının 7'si de yok. Ve sadece İslam'ın 5 tane şartı var. İslam'ın 5 şartıyla da hiç kimse kurtuluşa ulaşamayacağı halde insanlar kurtuluşa ulaşacaklarını zannediyorlar. Bu sebeple bu elim bir azap, çünkü insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri için devamlı hata işliyorlar. Nefslerine hakim olmaları mümkün değil, çünkü nefs tezkiyesi büyük kitlelerce unutulmuş durumda. Böyle olduğu zaman da devamlı hata işleyince her hatanın arkasından mutlaka azap ediliyorlar Allah-u Teala tarafından. Ruh da o insanların ruhları da nefslerine

İnsanlar dinlerini unutmuşlar. Tek bir din, Allah'ın tek bir dini yerine üç tane din oluşmuş kitaplı din olarak. Geri kalan inanışlar da hesaba katılırsa tam 72 tane inanç biçimi dünya üzerinde tespit edilmiş durumda. Zulmani olanlar, Rabbani olanlar ama 72 tane inanç söz konusu. Bütün insanlar bu sebeple devamlı azaptalar. O kurtulabilmiş olan küçük bir her dinin içinde, her inanç biriminin içinde orada bulunan Resul'e bağlanmış olan az sayıda insan Allah'ın ezeli ve ebedi dinini yaşıyor. Onların o küçük grupların dışındaki büyük kitle, insanların %90'dan fazlası için bu olay bir azap. Ve 12. ayet-i kerime Duhan suresinin Rabben ekşif Bismillahirrahmanirrahim Rabben ekşif annel azabi azabe inna mu'minun Rabbena ekşif Rabbena ekşif yani Rabbena Rabbimiz ekşif kaldır keşf açmak kaldırmak anla bizden el azabe azap inna muhakkak ki biz mu'minun müminler Rabbimiz azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz müminleriz. İşte asrımızın fitnesi burada sevgili kardeşlerim. İnsanlar kendilerini gerçekten mümin zannediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması, İslam'ın 7 safhasıyla beraber 1. safhadan itibaren unutulmuş. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezlerse mümin olmaları mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafir hüviyetinde. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir grubu, dilemeyenler geri kalan 72 fırkayı oluşturuyor ve böylece 73 fırka çıkıyor ortaya. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyenlerin ise mümin olması mümkün değil. Onlar kafirler. İşte Allah Teala fırkalara ayrılmayı ve kurtulanlarla kurtulamayanları Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Münibine ileyhi vettekuhu ve aykumus salat ve

ve müşriklerden olma diyor Allah-u Teala. Türkçesine baktığımız zaman Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Ve la tekunu minel müşrikin. Bir sonraki ayette, Rum 32'de Allah Teala müşrikleri anlatıyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır.

ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır ve her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. İşte 73 fırkadan 72'si kendi ellerindekiyle ferahlanan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, 72 fırka, onlar müşrikler. 73. fırka, tek fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bu açıdan Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala orada şeytan insanlara olan hedefini, vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Kim diyor o tek fırka? Müminleri oluşturan tek fırka. O tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası müminler. Dilemeyenlerin hepsi müşrik ve kafir. İşte biz müminleriz diyen bu insanların mümin olmadıkları kesin ve azaptalar. Her an yanlış yapıyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, kurtuluşları da mümkün değil. Hem bu dünyada azaptalar, hem de kıyametten sonra da azaptalar. Allah Teala bu ayetlerde zamanımızın bu faciasını dört başı mamur bir şekilde veriyor. Ayet 13. Bismillahirrahmanirrahim. Enna lehumuz zikra ve kat ca'ehum resulün mubin. Enna, nasıl, lehum, onlar, onlar için, ezzikra, zikir, öğüt, ibret, ve kat ve olmuştu, caehum, onlara geldi, Resulün, bir Resul, mübinun, ap açık, açıklayan. Allah Teala buyuruyor ki onlara açıklayan, her şeyi açıklayan bir Resul geldi. İbret almadılar.

onlara açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar.

onlara her şeyi, yani Kur'an'ı açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. Resul onlara ne söylemişti? İslam'ın 7 safhasını söylemişti. Resul onlara bu 7 safhanın farz olduğunu söylemişti. Resul onlara bütün sahabenin bu 7 safhayı yaşadığını söylemişti. Ve onları Allah'a ulaşmaya davet etmişti. Allah'a ulaşmayı dinlemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil demişti. Ama bu sözler onlara hiç tesir etmedi. Kendilerine 3 defa tekrar edilmesine rağmen bu sözler onlara hiç tesir etmedi. İbret almadılar. Buradaki Resul 1997 yılında ceviz kabuğu programında Allah'ın apaçık bir şekilde herkese gösterdiği Resul'dür. 3 defa açıklama yapmıştır. Bütün insanların hedeflerine ulaşmaları sadedinde. Ama kimse ibret almamıştır. Hiç kimsenin o sözlerden etkilenmesi söz konusu olmamıştır. Onun etrafındakilerin dışında. Ve ayet 14. Sümme tebellev anhu ve kalu muallemun mecnun. Sümme sonra tebellev yüz çevirdiler anhu ondan ve kalu ve dediler muallemun öğretilmiş mecnun dedi. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğretilmiş ve deli dediler ve sonra ondan yüz çevirdiler. İşte bu Resul ceviz kabuğu programında bütün Türkiye halkına deli olduğu, bütün Türkiye halkını bu zatın deli olduğu konusunda ikna ettiler ve aynı zamanda hem deli hem de şeytandan vahiy alıyor. Yani şeytanın öğretisiyle öğrenmiş, şeytandan öğrenmiş, şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor ve deli dediler. Ve kamuoyunu o Resul'ün deli olduğuna inandırdılar. Daha ötesi, ondan yüz çevirdiler. İşte bu
günlere gelindiğinde yüz çevirmenin hangi boyutlara ulaştığı kamuoyunca kesin şekilde anlaşıldı. Allah-u Teala'nın Resulü konusunda büyük bir kampanya açılmış durumda. 2004 yılı o Resulün kendini ilan edeceği yıl ve o yıl kampanya açık bir şekilde hızlanmış durumda. Onun deli olduğu, şeytandan vahiy aldığı herkes tarafından tekrarlanıyor ve kamuoyunun büyük kısmı onun aleyhinde. Yani insanlar çok büyük bir kitle olarak toplamın %80'inden fazlası olarak onun aleyhinde, yani herkes ondan yüz çevirmiş. Yüz çevirmiş durumda. Böylece ceviz kabuğu olayı o programa çıkan kişinin Allah'ın bu ayetlerde geçen Resulü olduğunu, kendisine hem deli dendiği için hem sözlerinden hiçbir şekilde ibret alınmadığı için hem şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alan olarak vasıflandırıldığı için hem de kendisinden yüz çevrildiği çok kesin bir gerçek olarak bugün artık inkar edilemeyecek bir şekilde ortada olduğu için dört ayrı cepheden de ayetler o programdaki Resul'ün bu kendisinden yüz çevrilmiş söylediği ayetlere değer verilmemiş şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğu iddia edilen Resul olduğu kesinleşiyor. Bu kesin bir hüviyet almıştır. Ve Duhan Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna kâşifül azâ bi kalilen innekum aidûn. İnna muhakkak ki biz kâşifü gidirenler, kaldıranlar, el azâbi azap, kalilen az biraz, innekum muhakkak ki siz aidûn, dönecek olanlar. Muhakkak ki biz azabı biraz kaldırsak bile şüphesiz ki siz şirke dönecek olanlarsınız. Yani ondan, o sözlerden hiç bir netice çıkarmayacak olanlarsınız. Az bir kısmınız kurtuluşa ulaşacak ama büyük kesim fikirlerinde ısrarcı olarak şirke tekrar dönecek olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bunların ayrı ayrı ispatı gerekmiyor. Hepsi herkesin gözleri önünde cereyan etti. Ayetlerin bütün muhtevası gerçekleşti. Ve şu anda karşı tarafta olanlar hep kendilerinin İslam olduğunu, doğruyu bildiklerini iddia ediyorlar. Oysa ki
İslam değiller, Allah'a teslim olmuş olmak İslam'ı ifade eder. Mümin değiller, mümin olabilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Ve bu insanlar kendilerine Allah-u Teala bir fırsat verse de Allah'a ulaşmayı dileseler bile vuslattan sonra gene düşecek olanlar. Onu açıklıyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tuhan suresinin bu ayetlerinin bu kadar Allah-u Teala tarafından gecikmesinin sebebini biz de anlayamamıştık. Ama şimdi o Resulün aleyhine açılan bunca açıklamalardan sonra, bunca iftiradan sonra Allah-u Teala'nın Duhan suresini neden bu kadar geciktirdiğini, sizlere açıklamamızı neden geciktirdiğini şimdi anlıyoruz. Öyle olaylar yaşadık ki gerçekten bu konuyla ilgilenecek olan zamanı bulamadık. Yani Kur'an-ı Kerim tefsiri biraz geriye kalsın buyuruldu. Ve biz diğer konulara adapte olduk. Şimdi bu açıklamayı yapıyoruz ki Allah-u Teala'nın ne kadar her şeyi yerli yerinde dizayn ettiği bir defa daha tebliğ ediyor. Her şey açık ve kesin şekilde ispatlanana kadar bekliyor Allah-u Teala. Ve ondan sonra açıklama yaptırıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İslam'dan kopanlar konusundaki on beşinci konu, amelü salihat. Amelü salihat, yani nefsi ıslah edici ameller. Sevgili kardeşlerim, amelü salihat kelimesine baktığımız zaman, salah kelimesi, ıslah kelimesi, salihat kelimesi hep aynı kökten geliyor. Amelü salihat da nefsi ıslah edici faktörler, nefsi ıslah edici ameller anlamına kullanılıyor. Her ne kadar bir takım insanlar bunu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadeti de amel-i salihat olarak değerlendiriyorlarsa da realite o değildir. Amel-i salihat nefsi ıslah edici amel demektir. Bununsa bu sayılan beş tane faktör arasında namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadetten hiçbirisi nefs tezkiyesini gerçekleştirmez. Öyleyse amelü salihat nedir? Amelü salihat öyle bir ibadet türüdür ki nefsiniz tezkiye olur. Yani nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları girer ve yerleşmeye başlar iman kelimesinin etrafına. Onun yerleşmesiyle nefsinizin kalbi, nefsinizin kalbine yerleşen fazıllar kadar afetlerden korunur, kurtulur. İşte bu işlev amelü salihattır. Nefsi ıslah edici ameldir. Bunun jeneratörü zikirdir. Eğer zikir yoksa amelü salihat yoktur. Hem amelü salihat yapıyoruz biz diyorlar devrimizdeki din adamları, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz, kelime-i şehadet de getiriyoruz. Bunların hepsi amelü salihattır diyorlar. Oysa ki saydıkları beş tane faktörün, İslam'ın beş şartının içinde amelü salihat yok. Bu yüzden İslam alemi bu kadar kötü bir durumda sevgili kardeşlerim. Öyleyse İslam alemi zikirden yoksun bırakılmış. İslam alemi İslam'ın yedi safhasından da yoksun bırakılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra asırlar geçince insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin ne yaptığını unutmuşlar. Kur'an'da Allah-u Teala'nın adım adım gerçekleştirdiği, yazdığı, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini unutmuşlar. Üzerimize Kur'an-ı Kerim'le Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu unutmuşlar. Sahabenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduğunu unutmamışlar. Ama kendilerinin de tabi olması lazım geldiği konusunu unutmuşlar. Sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını unutmuşlar. Fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim ettiğini unutmuşlar.
nefslerini Allah'a teslim ettiğini, daimi zikre ulaştıklarını unutmuşlar. Muhlis olduklarını, irşad olduklarını unutmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim ederek irşad makamına tayin edildiklerini de unutmuşlar. İrşad müessesesi sadece tek bir muhtevada gerçekleşir. Bir kişi rüşt yoluna girdiği takdirde irşad olur. Sadece iki türlü yol vardır ve bunlardan rüşt yolu amel-i salihatı ifade eder. Zikir yoluyla nefsin kalbine önce %2 rahmetin, sonra da devamlı %7 fazılların birikmesiyle insan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmasını ihtiva eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle baktığımız zaman İslam'ın ne kadar çok kan kaybettiği çok açık bir hüviyette görünüyor. İşte unutulan konulardan biri de bu amel-i salihattır. Nefsi ıslah edici amellerdir. Nefsi ıslah edici amel zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya böyle sesli olarak veya sessiz olarak veya dilinizde kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar etmektir. Üçü de zikirdir. Üçü de amel-i salihattır. Ne olur? Bir insan, herhangi bir kişi şu anda sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ederse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ın bir takım imkanlarını Allah ona verdikten sonra bu kişi zikir yaparsa, onun göğsünden kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır ve rahmet o kişinin kalbine sızmaya başlar. Ne zaman? Hadi gelin, ne zaman olduğuna beraberce bakalım. Öyleyse birinci basamak, olayları yaşıyoruz, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. Büyük kısım Allah-u Teala tarafından seçilir. Sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, onlar seçilmezler.

Ve seçilenlerden %90'dan fazla seçilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amelü salihatın namzetleridir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala o kişi dilekte bulunduğu zaman hem işitir hem bilir hem de görür kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala bu kişiyi mükafatlandırır. Ne yapar? O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır. Eğer irşat makamının Allah'a ulaşmayı dile talebine karşı çıkmışsa veya görme hastasının üzerindeki basar hastasının üzerindeki gışaveti alır, kulaklarının mührünü açar, kalbinin mührünü açar ve kalbine ihbat koyar. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dile emrini aldığı zaman, kendisine tebliğ yapıldığı zaman, ilgilenmemişse, sesini çıkarmamışsa, karşıda çıkmamışsa, bu işlev yapılır. Hastaları üzerindeki engelleri alır Allah-u Teala bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ama kim hem Allah'a ulaşmayı dilememiş hem de bir mürşit veya herhangi birisi Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demişse ve bu kişi ona karşı çıkmakla kalmamış, bütün insanları hayır bu adam yalan söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur, İnsan ruhu Allah'a ulaşırsa, vücudundan ayrılırsa insan ölür diye Kur'an'a uymayan beyanlarla, ters düşen beyanlarla insanları kim ifade ederse, tuzağa düşürürse, işte onlar için Allah Teala 7 tane engel koyar. Gözlerine hicab-ı mestüre koyar, kulaklarına vakra koyar, kalplerine ekinnet koyar. Görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde koyar. İşitme hastalarını mühürler, kalplerini de mühürler. Sevgili kardeşlerim, işte bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala böyle bir dileği işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar onun üzerinde. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi İnne nefse le emaretin bis sui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki ama Rabbimin rahim esmasının tecelli ettiği nefsler hariç. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu Rahim esması sebebiyle o kişideki bu değişiklikleri tahakkuk ettirir Allah Teala. Bundan sonra o kişinin kalbine ulaşacaktır. Zikir başlar mı? Hayır, başlamaz. Başlasa da bir hüküm ifade etmez. O kişinin kalbini Allah'a çevirecektir. Birisi 8. basamak, birisi 9. basamak yetmez. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin göğsünü yaracaktır. Diyor ki Allah Teala femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar ve teslimlere,
açar diyor İslam'a, açar. Yani ruhunun teslim olması için, fizik vücudunun teslim olması için, nefsinin teslim olması için, iradesinin teslim olması için, bunlar teslimlerdir. Allah Teala göğsünü yarıyor. Niçin yarıyor? Teslimler için. Çünkü o kişinin amelü salihatla kazanacağı nurlar derece derece o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını temin eder. Fizik vücudunun Allah'a teslim olmasını temin eder. Nefsinin Allah'a teslim olmasını temin eder. İradesinin Allah'a teslim olmasını temin eder. Hepsi amelü salihata amelü salihata bağımlıdır. Amelü salihat bir insanın Allah'ın en büyük ibadeti olan zikri gerçekleştirmesiyle tahakkuk eder. Evvela amelü salihatın yegane vücuda getiricisi olan amelü salihatın temeli olan yegane faktörü olan zikir farz mıdır? Konumuza buradan girelim. Zikir farzdır. Allah Teala Müzzemmil 8'de diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse Allah'ın ismiyle ara sıra zikretmek ya da günün yarısından daha az zikretmek, az zikretmek üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Peki günün yarısından daha çok zikretmek, yani Allah'ı çok zikretmek üzerimize farz mıdır? O da farzdır. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Bu bir kişinin günün yarısından daha fazla zikrettiği noktaya gelmeden evvelki devirlerinde söylenen bir söz. O kişi ruhunu Allah'laştırmıştır. 33 bin zikirdedir. Bundan sonra bu kişinin çok zikir yapması yavaş yavaş o kişi için bir hakikat konusu olacaktır. Tatbikat konusu olacaktır. Ve kişi yavaş yavaş zikrini günün yarısından öteye taşırmaya çalışacaktır. O kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ondan sonraki devrede o kişi çok zikir yapacaktır. Böylece zühd sahibi yani zahit olacaktır günün yarısından daha fazla zikre geçtiği zaman. Farz mı? Evet, farz. Amelü salihat zikir denilen bir müesseseyle gerçekleşir ve az zikir de günün yarısından daha fazla zikir de çok zikir de üzerimize farzdır. Peki daha ötesi farz mıdır? Daimi zikir farz mıdır? Daimi zikir de farzdır. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki feskurunallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya şimdiki gibi oturuyordur, ya kişi ayaktadır buraya geldiği gibi, ya da yatıyordur akşam yattığı gibi. Öyleyse üç halin üçünde de ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de Allah-u Teala zikretmemizi yani amelü salihat yapmamızı emrediyor. Öyleyse farz olan bir işlemden bahsediyoruz. Ve zikrin amelü salihatı oluşturan yegane faktörün namazla ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle olan ilişkisine bakalım. Hangisi daha büyük? Kur'an-ı Kerim tilaveti mi?
namaz kılmak mı yoksa Allah'ı zikretmek mi daha büyük? Üçünün de adı zikir olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hatırlamak manasını aldığınız zaman Kur'an-ı Kerim tilaveti de Kur'an-ı Kerim'le Allah-u Teala'yı hatırlıyorsunuz. Namazla da Allah-u Teala'yı hatırlıyorsunuz. Allah için namaz kılıyorsunuz. Allah için Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Zikrullah'la da Allah'ı hatırlıyorsunuz. Allah'ı zikretmek suretiyle gene Allah'ı hatırlıyorsunuz. Bu üç hatırlamadan hangisi en büyüktür? Zikrullah diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmek. Zikretmek hatırlamak manasına gelir. Zikretmek bir şeyin, bir konunun daha evvel bahsedildiğinden söz açarak yukarıda zikredildiği gibi ifadesiyle kişi aynı konuyu bir defa daha ifade eder. Ama yukarıda da daha evvel de ifade etmiştir. Bir defa daha tekrar ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikir. Namaz bir zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek bir zikir. Allah'ı hatırlamak da zikir. Şimdi bunlardan Allah-u Teala nasıl bir zikir manası çıkarmış? Bunu açık bir şekilde görüyoruz biz 28'de. Vezkür ismi Rabbiki ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Öyleyse Allah'ın ismiyle, Rabbimizin ismine Allah, El İlah yani Allah kelimesi, Allah, Allah, Allah, Allah diye Rabbimizin ismiyle ya sesli ya da deminki gibi sessiz veya dilimizi de kımıldatmadan içimizdeki sesle Allah'ın ismini tekrar etmek, bunların hepsi Allah-u Teala'nın dizaynı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın dizaynı içerisinde bizler bütün insanlarla birlikte zikir yapmak mecburiyetindeyiz. Bütün insanlar üzerlerine zikir farz olduğu için zikri yapmak mecburiyetinde. Ama dinimizde zikir unutulmuş durumda. Bugün İslam'ın 5 şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek zikri ihtiva etmiyor. Allah Teala hem az zikir farzdır diyor, hem çok zikir farzdır diyor, hem de daimi zikir farzdır diyor ve ne 32 farzda ne 54 farzda zikir mevcut değil. Şeytanın bu korkunç tuzağını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Neydi olay? Allah Teala diyordu ki Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve o kişiyi teslimlere ulaştırmak için açar. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Teslimlerden bahsettik. Ruhun teslimi 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta gerçekleşir. Nefsin teslimi 26. basamakta gerçekleşir. İradenin teslimi 28. basamakta gerçekleşir. Ama hepsi de üzerimize farzdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'ı açar.
o kişinin dört desimini gerçekleştirmesi için bir yol açar o kişinin göğsünden kalbine. Burası 10. basamaktır. 11. basamakta bu kişi zikre başlar. Amülü salihat gerçek anlamda burada başlar. Bu amülü salihatın 1. ayağıdır ve burada sadece kalbe en çok %2'ye kadar rahmet girecektir. Kalbe rahmetin sızması, girmesi bu noktada başlar. 11. basamak. Allah Teala Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah'ın göğsünü yarıp da göğsünden kalbine nur yolu açtığı, göğsünü yarıp teslim için Allah'a, o kişinin teslimi için Allah'ın göğsünü yardığı kişinin ve kalbine nur gönderdiği kişinin kalbiyle, kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş bir kişinin kalbi hiç aynı olur mu diyor Allah Teala. Görüyoruz ki kişinin kalbine Allah Teala nurunu göndermeye başlamış. İşte bu amülü salihatın ilk meyvesidir. İlk adım rahmet nurları tarafından gerçekleştirilir. Neden? Çünkü Allah'ın rahim esması faaliyettedir. Rahim esmasının gönderdiği rahmet, fazla salavat adlı 3 grup nurdan birincisi rahmet nurudur. Allah'ın rahim esmasıyla o kişiye tecelli ettiğini gösteren bir öncü kuvvet olarak sadece %2 rahmet girer o kişinin kalbine. Rahmet girmeye başladığı yer 11. basamaktır. %2'nin tamam olduğu yerse 12. basamaktır. %2 nur tamam olduğu zaman kişi 12. basamağa girer, ulaşır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı gelmedi mi? %2 nur, rahmet nurunun o kalbe girmesi kalpte huşunun oluşmasını ifade eder. Böyle bir kişi hacet namazını kıldığı zaman mutlaka mürşidine ulaşır. Tabiyetini mütakip yeni bir olay tahakkuk eder. Bu tabiyet o kişinin kalbine rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat isimli ikinci bir grup nur daha gönderir. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah Teala diyor ki onlar diyor kendilerine bir musibet isabet ettiğinde derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka ona ulaşacağız. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştıracağız. İşte amülü salihatın neticesi insan ruhunun Allah'a ulaşması ve teslim olmasıdır. Daha sonraki neticeleri ise fizik vücudunda, nefsin de, iradenin de Allah'a teslimidir. Amülü salihat sadece nefsi ıslah edici amellerdir. Ve bu ıslah edici amel kalbe başlangıçta %2 rahmet nuru götürür. Ondan sonra devamlı her %7 fazıl birikiminde o kişinin kalbinde vücuttan ayrılmış olan ruh Allah'a doğru 7 katlık bir yolculuğa çıkar. Nefsin kalbinde %7 fazıl birikiminde ruh 1. gök katına ulaşır. Nefsi emareyi ifade eder bu. 2. defa %7 nur birikimi ruh 2. gök katına çıkar, nefsi levame. 3. defa %7 nur birikimi ruh 3. gök katına çıkar, nefsi mülhime. Allah'tan ilham almaya başlar kişi. 4. defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, kişinin nefsi doyuma ulaşmıştır, mutmain olmuştur. Sonra bu kişinin Allah Teala ile olan dizaynında
nur birikiminin beşinci defa tahakkuk etmesi o kişinin nefsini Allah'a teslim etmesini ifade eder. Ve bu birikim nefsin teslimiyle nefsin kalbini tamamen doldurur. Burada kalp yüzde kalp müzeyyen olacaktır. Yedi kademe. Yerlerin melekutu gösterilir. Sonra göklerin melekutu gösterilir. Kişi ihlas makamında olur. Sonra öteye geçilir. Daha dört mertebe kalp müzeyyen olur. Ve sonunda iradenin Allah'a teslimi olayı tahakkuk eder. İşte sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesinin gerçek anlamda başlaması, nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin dışında, yüzde iki rahmetin dışında fazılların da girebilmesi, amelü salatın gerçek boyutunu gösterir. Bu ancak bir tabiyetten sonra gerçekleşir. Burada kişi mürşidine karşı iştiyak duyar, mürşide ulaşmak ister. Bütün evliya nasıl mürşidlerine ulaşmışsa, tabi olmuşlarsa, onun da içinde büyük bir arzu vardır mürşidine ulaşmak konusunda ve irşat makamına ulaşmayı diler Allah-u Teala'dan. Bu dileğin neticesinde kişi Allah ile olan ilişkisinde yeni bir safhaya ulaşır. Bu ulaştığı noktada Allah'ın söylediği bir sonuç söz konusudur. İrşat makamına ulaşılır. Nefs tezkiyesi için kişi hazır olur. Allah Teala ne yapar? Kişiyi bu amelü salat denilen nefs tezkiyesinin asli unsuruna nasıl ulaştırır? Burada tam o kişiyi 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan bu kişiye Allah Teala bu noktada mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktada 7 tane nimet verir. Amelü salatın temeli alınan bu nimetlerdir. Birinci nimet, kişinin kalbinin içine Allah iman kelimesini yazar. İkinci nimet, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. Bu iki işlev Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşir. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın kadından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Kalplerinin içine iman yazılır, iman kelimesi yazılır ve üzerlerine, başlarının üzerlerine ruh gönderilir Allah'ın katından diyor. İşte bir kişinin kalbine iman yazılırsa ne olur? Yazılmazsa ne olur? Kişinin kalbine iman yazılmasaydı bu kişi sadece rahmet nurunu alabilirdi. Yarıktan geçen sadece rahmet nuru o kişinin kalbine girebilirdi. Yüzde ikiden fazlasında kalpte barınamazdı. O kişi kalbinde sadece yüzde iki rahmetle yaşardı ömrü boyunca. Ama ne zaman o kişi mürşidine tabi olmuşsa, o zaman kalbine iman yazılır. Kalbine yazılan iman son derece önemli bir konudur. Çünkü kalbe yazılan iman kelimesi bir manyetik alanı temsil eder. Bu noktadan itibaren kalbe iman yazıldıktan sonra o kişi zikir yaptığında Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğinde o kişinin kalbine gelen rahmet nurları o kişinin kalbinde artık kalamaz yüzde iki rahmet yerleşmiştir.
o kişinin kalbine gelen salavat da o kişinin kalbinde kalamaz. Ama kalacak olan fazıllardır. Fazileti vücuda getirecek olan, o kişiyi faziletli bir insan haline getirecek olan fazıllar, o kişinin kalbine gelirler ve iman kelimesine yapışırlar. Neden? Allah'ın katından gelen fazılların taşıdıkları manyetik alanla kalbe Allah'ın yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı birbirinin zıttıdır. Birbirini çekerler ve Allah'ın katından gelen fazıllar nur kapısından kalbe girdikten sonra kalbin içinde mutlaka iman kelimesine yapışmaya, orada sabit kalmaya başlarlar. Şimdi nefsimizin kalbinden bahsedelim ki nefsimizin kalbi başlangıçta bütün insanlarda %100 afetlerle doludur. Ruhumuz da hasletlerle doludur. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Hasletler ise, ruhun hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla yapmak istemeyen bir özellik taşırlar. Bu sebeple ruhumuz vücudumuzda olduğu sürece ruhumuzla nefsimiz arasında devamlı bir kavga vardır. Bu kavga sebebiyle insanlar huzursuzdurlar. Mutluluğu yaşamalarına içlerindeki kavga mani olur. Diğer taraftan etrafındaki insanlarla da bu insanlar kavgalıdırlar. Tahammül edemezler kendilerine söylenen sözlere veya başka yapılara. Hep farklı bir dizaynı ifade ederler. Hep mutsuzdurlar. İşte bir insan mürşidine ulaştığı zaman kalbine yazılan iman kelimesi kalbe giren nurlardan fazılların yüzdeki rahmetin ötesinde, artık rahmet gelip yerleşemez kalbe. Fazıllar kalbi tamamen dolduracak olan nurlardır. Fazılların yerleşebilmesi ise kalbe imanın yazılmasına %100 bağlıdır. Kalbe iman yazılmıştır. Nefs tezkiyesi yani amel-i salat gerçek anlamda burada başlar. Nefsin kalbine nurlar

Devrin imamının ruhu başımızın üzerine ulaşır. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişinin yevmüt talakının geldiğini söyleyerek o kişiye ihtar etmesi için, o kişiyi uyarması için. Devrin imamının ruhu bu noktadaki kişinin başının üzerine mutlaka gelir. Kalbe iman yazılması devrin imamının gelmesiyle aynı noktaya, aynı ana rastlar. İkisi birden Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre gerçekleşir. Ve devrin imamının ruhu kişinin ruhuna der ki senin Allah'a milaki olman günün yevmi talakın geldi. Vücudu terk et. Allah'a doğru yola çıkacaksın. Bunun için o ruh vücuttan ayrılır ve evvela mürşidin dergahına ulaşır. O dergahta bir süre kaldıktan sonra devrin imamının dergahına mutlaka ulaşır. Çünkü bir tek çıkış kapısı vardır. O çıkış kapısı devrin imamının dergahından yapılır. Ve kişi zikrini yapmaya başlar. Peki bu kademede başka ne olur? Allah Teala o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken, bir derecesine 10 katını verirken, o günden itibaren 100 kat vermeye başlar. Ve bu 100 kat 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar çoğalacaktır. Sonra sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu dizaynında nefs bu işlemi yapar. Nefs tezkiyesi yapar. Nefs tezkiyesi sebebiyle yani Allah Teala'ya fizik vücudu zikreder ama nefsi infak eder. Zikrettiği zaman fizik vücut zikretmiştir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları fizik vücudun göğsünden kalbine açılan yolu geçerek nefsin de göğsünden kalbine açılmıştır yol. Nefsin kalbine ulaşır. Fizik vücut nefsi infak eder. İşte o infakın sonunda nefsin kalbinde söylediğimiz gibi iman kelimesinin etrafında yapışan fazıllar nefs tezkiyesine başlarlar. Öyleyse nefsimiz tezkiyeye başlar. Ne sağlar bu? Nefsimizin kalbinde nurlar biriktikçe fizik vücudumuzun nefsin afetlerine karşı hakimiyeti her gün biraz daha artar. Aynı zamanda irademizin de nefsin afetlerine karşı savaşı giderek daha çok başarılı bir hüviyet kazanır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel sonuçlanması bu zikrin daimi zikir haline gelmesine bağımlıdır. Ama bu noktada kişi zikir yapar ve Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbin içindeki iman kelimesinin nefsin fazılları etrafına yapıştığı için, iman kelimesine yapıştığı için nefsin kalbinde fazıllar birikmeye başlarlar. İşte bu fazıl birikimi nefs tezkiyesinin gerçek işaretini taşır. Nefsin temizlenmesi, tezkiye edilmesi bu yolda olur. Nefsin kalbinde %7 nur birikimi oluştuğu zaman kişi nefsi emaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi inne nefsi le emaretin bis sui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahime sıfatıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu %7 nur birikiminde insan ruhu vücuttan ayrılmıştır. Devrin imamının dergahına gitmiştir. %7 nur birikiminde bu nur, bu ruh birinci gök katına kadar diğer ruhlarla beraber yükselir. Diğerleri üst katlara çıkar, o çıkamaz.

İkinci bir %7 nur birikimi tahakkuk ettiği takdirde ikinci kata kadar çıkar. Nefsi levvame. O nefse levvederim ki diyor. Fela uksumu bil nefsi levvame. O levvame nefse kasem ederim ki diyor Allah Teala Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. İkinci defa %7 fazıl birikimi ruh ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresinin 8-9 7-8-9. Ayetleri ve nefsim ve masevaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha diyor Allah Teala. O nefse ve onu sevva edene Allah nefsini sevva eden o nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Andolsun ki nefsini tezkiye eden felaha erer. Nefs tezkiyesi amelü salatın ta kendisidir. En sonunda da tasfiye söz konusu olacaktır. Dördüncü defa %7 fazıl birikimi nefsi mutmainne kişi doyuma ulaşmıştır. Ela bi zikrullahi tatmeynül kulübü diyor Allah Teala. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Doyuma ulaşır diyor Allah Teala. Sonra bir sonraki kademe altıncı defa, beşinci defa %7 nur birikimi, nur birikimi nefsi radiye, altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiye. Bu ikisi Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde geçiyor. Radiyeten mardiye. Şöyle ayet-i kerime. Ya eyyüten nefsün mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte böyle bir dizaynda radiye 5. gök katı, mardiye 6. gök katı ve nihayet 7. gök katına ulaşan ruh tezkiye adı verilen bir olayı gerçekleştiriyor. Nefs tezkiyesi nefsin kalbinin %49 fazılla, %2 de rahmetle dolması halidir. Diyor ki Allah Teala ya eyyetühen nefsin femen tezekka fe innema Fatır suresi 18. ayet-i kerime femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Burası nefs tezkiyesinin olduğu yerdir. Nefste 7. defa %7 fazıl birikim olmuştur. %49. 2'de rahmet nuru vardır. %51 ile kişinin nefsi Allah'ın güzelliklerini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada nefsin tezkiye olayı tamamlanmıştır. Peki ruh ne olmuştur acaba? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman vücuttan ayrılan ruh, nefsi emarede birinci gök katına, levvamede ikinci gök katına ve kademeleri birer birer takip ederek yedinci defa %7 fazıl birikimiyle yedinci gök katına çıkmıştır. Yedinci gök katında soldan sağa 7 tane alem geçerek Sitre-i Münteha'ya ulaşmıştır. Her birinde işlemlerini tamamlayarak, sonunda zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak kişinin ruhu Sitre-i Münteha'ya ulaşır. İndi ilahideki en yüksek nokta ve oradan Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte Allah'ın zatına ulaşmak nefs tezkiyesinin tabii neticesidir. Fatır 18'de nefs tezkiyesini yapanın ruhunun
Allah'ın zatına ulaştığını kesinleştiriyor. Sonra ne olur? Bu kişinin kalbindeki nurlar %51'i aşmıştır. Bu kişi fena makamının sahibi olur. Beka makamının sahibi olur. Zikri artar giderek. Ruhu Allah'ın katında bir tahta sahip olur. Zühd makamının sahibi olacaktır kişi daha sonra. Zikri günün yarısını aşacaktır. Nefsin kalbinde %71 nur birikimi oluşmuştur. Günün yarısını aşan bir zikir, aşan bir amelü salihat, nefsin kalbindeki fazıları giderek artıracaktır, süre uzayacaktır. Günün yarısından daha çok, daha çok zikir ve %81'e ulaştığı zaman nefsin kalbindeki nurlar, kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiş olacaktır. Amelü salihatın yeni bir bölümü, fizik vücudunun teslimi. Allah Teala o kişi ki ve çini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. Daha sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a %81 nur birikimiyle teslim ediyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlıyor. Bundan sonra o kişi daimi zikre ulaşacaktır. Amelü salihatın en güzel bölümü daimi zikirdir. Ve daimi zikir üç ayrı bölüm gösterir. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı. Salihat kelimesi Salah makamındaki kelimeyle Salah kelimesiyle Salihat kelimesi aynı kökten geliyor. İslah kelimesi de aynı kökten geliyor. Ulu'l-Elbab makamında kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İkinci özellik ve kalp gözü açılmıştır. Üçüncü özellik kalp kulağı açılmıştır. Dördüncü özellik bu kişi Allah ile her an tezekkür etmek imkanını, Allah'ın sözlerini işitmek ve ona cevap vermek imkanını kazanmıştır. Bu kişi daimi zikirdedir, ehli hayırdır, devamlı derecat kazanıyor ve bu kişi ehli hükümdür, ehli hikmettir. Hem hakem veya hakim olarak verdiği kararlarda Allah'tan soracağı için mutlaka doğru karar verir. Hem de Allah'ın 28 basamaktaki Kur'an muhtevasını tüneyebilir. Hangi ayeti görse onun hangi basamağa ait olduğunu derhal söyleyebilir. Bundan sonra bu kişi bu Ulu'l-Elbab makamından sonra İhlas makamına geçecektir. 7 kademe yerlerin melekûtu Ulu'l-Elbab makamında gösterilir. Göklerin melekûtu İhlas makamında gösterilir. Kişinin nefsindeki aydınlık %100'ü zaten bulmuştur. Kişi 7 mertebe müzeyyen olmuştur kalbi. Ulu'l-Elbab makamında yerlerin melekûtunda göklerin melekûtu gösterildiğinde 7 kademe daha müzeyyen olur. Ve de 7. gök katında Sitretül Müntaha'yı gördüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Bu salah makamına geçiştir. Salah makamının 1. kademesi budur. Burada Allah Teala o kişinin sonradan oluşmuş günahlarını örter. 1. O kişiye salah nuru verir. 2. O kişinin günahlarını sevaba çevirir. Üç, bir de başlangıçtaki tövbe-i nasuha davetle 4 işlev tamamlanır ve kişi Allah-u Teala tarafından iradesi teslim alınmak suretiyle irşat makamına davet edilir. Burası yolun sonudur. İrşada memru ve mezun kılındığın cümlesiyle kişi irşada irşat makamının sahibi kılınır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe amelü salihatlarını tamamlamış, ihlas makamının hepsi sahibi olmuşlardır. Hepsi Allah'ın mürşitleri olmuşlardır. Salah makamının bütün muhtevasını tamamlamışlardır. İşte onların
mürşit olduklarına dair Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hunefaye." Allah Teala İhlas makamında bunu söylüyor. Ama Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki: "O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister macirin, hepsine tabi olunmuş, tabi olanlara tabi'in deniyor. Onlara da tabi olanlar geliyor arkadan, onlara da tebe-i tabi'in geliyor. İşte sevgili kardeşlerim, amel-i salihat denen bir müessese, kişiyi sıfır noktasından alır, kalbinde hiç nur yokken, kalbi %100 kapkaranlıkken, bütün kalbini nurla doldurduktan başka 19 mertebede o kişinin kalbini müzeyyen kılar. Ve kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İşte amel-i salihatın en üst noktası bu noktadır. Kişinin irşat makamına tayin olduğu, bir hakkın takvanın sahibi olduğu salah makamının 5. kademesi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek, Allah Teala'nın bu papta sizlere sonsuz mutluluklar ulaştırmasını dileriz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız...

0: Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini yeseler de, yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir.
1: Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Allah Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız.
2: Fatiha maassalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konferansların birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetisidir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bilelim ki Allah-u Teala bizden sadece bir tek şey istiyor. Bizim mutlu olmamızı. Bütün kutsal kitaplar, Tevrat, İncil, Zebur sırasıyla söylüyorum, bir mutluluk davetisidir, mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Kur'an son mukaddes şeriat kitabı olması hasebiyle sadece bir davetiye değildir. Aynı zamanda bir rehberdir. Bir mutluluk reçetesidir. Mutluluk rehberleri nasıl mutluluğa ulaşacağımızı gösteriyorsa, bütün insanları mutluluğa davet eden Kur'an-ı Kerim aynı zamanda onların mutluluğunu da garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet davetisi mi, mutluluk reçetesi mi, mutluluk garantisi mi? Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bunu konuya beraberce girelim. Kur'an-ı Kerim baktığımız zaman yaratılış gayemizin Allah'a kul olmak olduğunu görüyoruz. Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, biz kul olsunlar diye yarattık. Birçok insan bu ayet-i kerime insanları başka bir şey için değil, bize ibadet etsin diye yarattık şeklinde söylüyor. Burada bütün o insanlara bir ders olmak üzere şunu söyleyebiliriz. İbadetler hedef değildir. İbadetler Allah'a teslim hedeflerine ulaştıracak olan vasıtalardır. Hedef, birinci hedef ruhumuzu Allah'a teslim etme. İkinci hedef fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Üçüncü hedef nefsimizi Allah'a teslim etmek. Dördüncü hedef irademizi Allah'a teslim etmek. İşte dört tane hedef. Yedi hedef emir ve hedeflere götürecek olan yedi vasıta emir söz konusu. Yedi safhada dört tane teslimi gerçekleştirmek. Yedi safhanın yedisi de hedefimiz. Öyleyse bizi Allah-u Teala ibadet edelim diye dünyaya göndermedi. İbadetleri vasıta olarak kullanarak Allah'ın hedeflerine ulaşmak için dünyaya geldik. İnsan olmak için dünyaya geldik. Eğer hedeflerimiz yoksa ve dolayısıyla hedefleri gerçekleştirmezsek insan olamaz mıyız? İnsan olmanın şerefine ulaşamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Eğer kişi dilerse 19 pozitif özelliğe hemen geçebilir. 19 negatif özellik. Ayetlerle söylüyoruz. Hepsinin arkasında ne var? Negatif özellik. Ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilememek var. Maşura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah'a kul olmak üzerimize farz kılınmış. Allah Teala bizi bunun için yaratmış. Kur'an-ı Kerim'in hedefleri bu hedeflere bizim kendimizi uyarlamamız söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'in hedefleri 7 safhada 4 teslimi gerçekleştirmektir. Allah Teala hepimizi bu hedefe ulaşalım diye dünyaya göndermiş. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu. Ama Allah Teala Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde şeytanın kulu olarak bir hayatı yaşayalım diye değil, Allah'a kul olalım diye bizi yaratmış. Alem ahad ileyküm ya beni Adem la ta'budu şeytan innehu lekum adun mubin ve yebdun hazâ sirat-ı müstakim. İblis ne yapmış? Vasıtaları, hedefleri ortadan kaldırmış. Vasıtaları da hedef emrinin yerine getirmiş. Nasıl yapmış bunu? Çok basit, hedefleri bütünüyle ortadan kaldırarak. Dünyanın hiçbir üniversitesinde Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmek, fizik vücuda Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, inşallah ulaşmak, bir yerde Allah'a teslim etmek diye bu hakikatler öğretilmiyor. Artık din öğreticileri 7 safa 4 teslimden bahsetmiyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün temel hakikatleri iblis unutturmuş. İblis 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşadılar. Hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediğini, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, hepsinin Mümtehin 12'ye göre Resulullah'a tabi olduğunu, hepsinin Rad 21'e göre ruhlarını Allah'a teslim ettiğini, Alman 20'ye göre fizik vücut teslimi yaptığını, Zümer 18'e göre nefs teslimi, Bakara 139'a göre ihlas ve Tövbe 100'e göre irade teslimini gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Sahabe bunları yapmış, sahabenin Allah'a kul olma standartının ikincisine geçtiğimiz zaman kainatın en büyük müşride ulaşan Resulullah'a tabi olmuşlar. Araf 157. Sahabe söylediğim gibi Kur'an ayetleri 7 sabahın 7'sini de yaşadılar. Öyleyse Kur'an evvela bütün insanları Allah'a kul olmaya, mutluluğu yaşamaya davet ediyor. Allah'a kul olmaya davet eden, mutlu yaşamaya davet eden Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bunu garanti ediyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım. Ama dileyen herkesi kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şura 13 ve Rad 27. Öyleyse bu iki ayetten hareketle Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi mi? Evet. Hem dünya saadetinin garantisidir hem de ahiret saadetinin garantisidir. Daha kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez çok kısa bir zaman dilimi içerisinde Allah Teala onu 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Allah ona mürşidi sevdiriyor, kişiyi mürşidine ulaştırıyor. O zaman mutluluklar açısından meseleyi tekrar incelersek Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dünya saadetinin yarısına sahip oluyor. Cennet saadetinin birinci katını da elde etmiştir. Mürşidine ulaşan ki cennet saadetinin ikinci katını elde etmiştir. Dünya saadetinin sadece Allah-u Teala tarafından iradesi kontrol altına alındığı için, şeytanın saldırıları önlendiği için bir mutlu güzay içindedir. Bu mutluluğu ona sağlayan bizatihi Allah'tır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le insanlara bir mutlu garantisi olarak açıklamalarını veriyor. Diyor ki ben sizi bana ulaşmayı dilediğiniz zaman size ilahi irademle tecelli ederim. Bu tecelliyle şeytanla tağutla aranıza girerim, onları sizi baskı altına almasına kesinlikle müsaade etmem. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk davetisidir. Bütün insanları bana kul olun emrini verdiğine göre kul olmanın 7 kademesi farzdır. 7 kat cenneti sağlayacak olan bu 7 hedefin hepsine ulaşmak üzerimize farz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enibu la rabbikum meslimu lehu mukhamliyetikum lazab sumalatun serun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Azap gelmeden evvel ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa yardım olmazsınız. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını 12 ayette Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ı sever ve çok sever. Kur'an-ı Kerim ile Allah Teala insanlığa müstesna bir ziyafet sunuyor. Adeta bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. İnsanın ruhunun Allah'a mutlaka ulaşmasını ifade ediyor Allah Teala. Öyleyse zikretmek bu temel faktörün üzerine bina ediliyor. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Utlu mahuye ileyke minel kitabi ve akimus salate enne salate tenavna fahşai münker ve zikrullahu lekber. Kur'an ayetlerini tilavet et oku. Namaz kıl, namaz kötülükten fuhşiyattan men eder ama Allah'ın zikri en büyüktür. Nefs tezkiyesiyle ruhumuzun Allah'a ulaştığı, fizik vücudumuzun Allah'a kul olduğu bir muhteva söz konusu. O zaman Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetisi olduğunu, bir mutluluk garantisi olduğunu ve mutluluk şişesi olduğunu sizlere inşallah bu konuda ayetlerle ispat etmiş oluyoruz. Allah-u Teala hepimizin cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını sadece bir dileğe bağlamış. Evet, sadece bir dilek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapmamız gereken şey nedir? Yapmamız gereken şey Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dayalı olarak hidayeti araştırdığımız zaman tam 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette üzerimize farz kılıyor. 19 fizile. İşte bu farzın bir gereği olarak Allah'ın katından hidayetçiler gönderiliyor. Ve gönderilen hidayetçilerin hepsi insanları Allah'a davet ediyorlar. İşte 7 safa Allah'a davet. Davete bakalım. 7 safa Resullerin, Allah'a davet eden Resuller. Enfal 24. Allah ve Resul size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108. Hazreti İsa Aleyhisselam Enfal 24'ün paralarında Allah'ın izniyle ölüleri dirilttim, cahillere laf anlatamadım. Demek ki cahiller dirilmeyenlerdir ama daveti kabul edenler dirilenlerdir. Yusuf 108, ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25, Allah teslimiyle olan zatına davet ediyor. Nahl 125, hikmetle Allah'ın zatına davet söz konusu. Haç 67, sen Rabbine davet et. Kasas 80, sen Rabbine davet et. Fusilet 33, sen Rabbine davet et. İşte bu davet edenler aynı zamanda ilmi yayanlardır. Ayetlerle davet söz konusu. Ne yapıyor Allah-u Teala? Yaptığı hakikat şu. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ki bu dileğin sahibi olabilmesi için Taha 123 devreye giriyor. Kâle hebite cemî'i ambâdükünün bâdın adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa وَلَا يَدُلُّ وَلَا يَشْكَى. O delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. İşte delalette kalmayan, şakilerden olmayan kişinin hakikaten hedefine ulaşabilmesi neye bağlı? Daveti kabul etmesine bağlı. İşte kim daveti kabul etmezse, 7 ayet-i kerimeden, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onları delalette bırakıyor. Zaten başlangıçta herkes delalette. Ve delalette olanlar için bir mürşit yok. 10 ayet gereğince kişi delaletteyse onun için bir mürşit yok. Mürşide tabi olmayan delalettedir. Kimdir mürşide tabi olmayacak olan kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. İşte Yunus 7, ulaşmayı dilemezler. Allah onları delalette bırakıyor. Onlar için bir hidayetçi yok. Yunus 11, ulaşmayı dilemiyorlar. Allah onları delalette bırakıyor. Onlar için bir hidayetçi yok, Mehdi yok. Rahat 33. Yunus 15, ulaşmayı dilemiyorlar. Kehf 17'de onlar için bir meli mürşit yok. Yunus 45, ulaşmayı dilemiyorlar. Zümer 23'e göre bir hidayetçi yok. Furkan 21, ulaşmayı dilemiyorlar. Bunlar için bir hidayet yok, Zümer'se 36'ya göre. Rum 8'e göre ulaşmayı dilemiyorlar. Allah onları delalette bırakıyor. Secde 10'da da keza öyle. Öyleyse delalette olanlar için bir mürşit yok ve kişi delaletteyse 7 grup ayet gereğince o kişinin gideceği yer cehennem. Şimdi insanların muhtevasına baktığımız zaman acaba insanlar neyin peşinden koşuyor? Herkes mutluluğu arıyor. Her saniye herkes mutlu olabilecek bütün standartların sahibi. Ama Allah'ın hakikatlerini bilmediği takdirde o Allah-u Teala'nın yardımıyla her zaman mutlu olması gereken kişiler ne yazık ki Allah'ın kendisine sunduğu mutluluk çeşitlisinin farkında olmadan dünyadan göçüp gidiyorlar. Her devirde insanların %90'dan fazlası bu durumda. Şu anki slaytımıza bakacak olursak ne görüyoruz? Tam 7 ayette delalette olanların gideceği yerin cehennem olduğu buyuruluyor. İsa 167, 168, 169'da bunlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, Allah'la savaş halinde olanlar, onların gideceği yer cehennem. Arap 178 ve Mümin 103'te ise yine kim delalette ise o hüsrandadır ve onun gideceği yer cehennem. Arap 179'da ise ulaşmayı dilemedikleri için bütün hasarları, huzurları engelli. İsra 97'de ise onların gideceği yer cehennem buyuruluyor. Furkan 34, Yasin 62-63 ve Kamer 47. Ne görüyoruz? Delaletten kurtulmak, hidayete ermek ve 7 safa hidayetle Kur'an'daki İslam'ı yaşamak. Her devirde Allah'ın ezeli ve ebedi tek bir dini var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Hanif demek İslam, teslim olmak manasına geliyor. Arapça adıyla İslam demektir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dini de Hanif dini. Arapça adıyla İslam. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da dini Hanif dini. Arapça adıyla İslam. Baktığınız zaman bütün peygamberler 7 sabah 4 teslimi yaşamışlar. En zirve noktada Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmışlar. Kamil insan olmuşlar. Tüm peygamberlerin biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderdik. Güzel ahlak kutsal kitaplardaki Allah'ın ahlakıdır. Tevrat güzel ahlak için söz konusu. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. İncil güzel ahlak. Güzel ahlak 7 sabah 4 teslimi yaşamaktır. Evet, davranış biçimleri açısından kısas, şeriatı, tarikat, affı ve kötülüğe karşı haliyle mukabele etmek de hakikati içeriyor. İşte bize düşen kesinlikle hakikati yaşamak. İşte Resulullah'ın susmayı öğrenin, ilmi öğrenin, ilmi öğrenin, ilmi amel etmeyi öğrenin ve ilmi yaymayı öğrenin. Mütevası bunu içeriyor. Allah'ın izniyle. O zaman ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki mutlak surette her devirde, her kavmin içerisinde hidayetçiler var. Veli Resuller var. Nahl 36'da لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا. Her ümmetin, her kavmin içerisinde Resuller bahsettik. اَنِيَبُدُ اللّٰهَ. Allah'a kul olsunlar. وَاَشْتَنِبُدْ تَعُوتَ. Ve tavukta kurulmaktan iştinab etsinler. Başlangıçta herkes 19 negatif özelliğin sahibi olması halinde bile 19 negatif özellikten bir tanesi de tavukta kul olmaktır. İşte tavukta kul olmak ve onun dostu olmak. 11. maddede bu zikrediliyor. Şeytanın kulu ve dostudurlar. İşte bu şeytanın kulu ve dostu olanlar hidayetçinin davetiyle, daveti kabul etmeleri halinde kendilerini şeytana kul olmaktan, şeytana dost olmaktan kurtarıyorlar. Allah'ın kulu ve dostu oluyorlar. Bunu kim sağlıyor? Allah'ın katından gelen Resuller. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Biz bütün ümmetlere tağuttan iştinab etsinler, Allah'a hamdolsunlar diye Resuller bahsettik. وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ. Bir kısmı hidayete erdi. وَمِنْهُمْ مَنْ لَقَدْ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَةَ. Burada her devirde insanların %10'dan azı seçilmiyor. Bunlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Onlar diliyle alim ama kalbiyle cahiller. Onlar fasık alimlerdir. Onlar cahil abidlerdir. Bunların gideceği yer cehennem. Ama bu fasık alimler ve cahil abidler dışında daveti kabul edenler var. Allah'a ulaşmayı dileyen, fasık alimlerle cahil abidlerin pozitif manadaki zıttı ise mürşit ve mürit ikilisini ifade ediyor. Nasıl fasık alimler, cahil abidler varsa bunun pozitif kutbunda veli mürşitler ve ilim verilenler var. İlim sahipleri ve ilim verilenler. Her devirde eğer Kur'an-ı Kerim'le insanların röntgenini çekecek olursak üç grup insanla karşılaşıyoruz. Cahiller, ilim verilenler ve ilim sahipleri. İlim sahipleri, veli mürşitler, ilim verilenler de müritler olması hasebiyle, diğerleri cahiller ama cahillerin de içinde fasık alimler ve cahil abidler söz konusu. Bunların her ikisinin de gideceği yer cehennem. Bunlardan kendimizi uzaklaştırmak istiyorsak mutlaka daveti kabul etmemiz gerekir. Davet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ulaşmayı dileyen kişi Allah onun kalbine mürşid sevgisi vermek suretiyle mutlaka onu mürşidine ulaştırıyor. Ve mürşide tabi olduğu an o kişi yedi kalp şartının sahibi oluyor ve yedi nimetin sahibi oluyor. Yedi kalp şartının, yedi nimetin sahibi olan kişi aynı zamanda yedi inan şartının da sahibidir. Özellikle ve özellikle günümüzde birçok insan var. Mesela deistler şu anda diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz ama insanların davranışlarına baktığımız hasebiyle artık bir kitaba inanmıyoruz. Bir Resul'e inanmıyoruz çünkü bu kötü davranışların sahibi olan kişiler kitaba ve Resul'e inandığını söyleyenlerdir. Onlar o şekilde. Halbuki insan üç vücut serbest iradenin sahibi, Allah'ın katından gelen davetçilerle Allah onlara hayattayken ruhunuzu bana ulaştırın, ölmeden evvel ölün. İradenin sahibi kişi kutsal iradeyi Allah karşılıyor. Ama günümüzde ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması din tatbikatından çıkartılmış. Yetmez bir başka garabet, hayır de şer de Allah'tandır. Yedi inan şartının içinde bu yoksa ondan sonrası zaten olması mümkün değil. Öyle olunca Kur'an ayetleriyle incelediğimiz zaman hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu görüyoruz. Ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının üzerimize farz olduğunu görüyoruz. Farz olan bu dalemin sahibi olan kişi mutlaka Allah Resulüne ulaştırıyor. Resul ona kitapları açıklıyor. Aynı o zaman din kişi yaşamaya başlıyor. O halde her devirde mutlak surette davetçiler ve o davete uymak, dini ancak o standartlar içinde Allah Teala yaşamamızı istiyor. Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk davetisi olabilmesi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. İlk ona verilen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye verilen ders hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Gerçekten Kur'an-ı Kerim ayetlerini incelediğimiz an net olarak bunu görüyoruz. İşte şer bizim nefsimizdendir. Yusuf Aleyhisselam ve ma uberru nefse enne nefse lemaretin bisui. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddette kötü emreder. Yusuf 53 ve diğer ayetlerinde şerrin nefsten olduğunu net olarak bize ispat ediyor. Hayır ise Allah'tandır. O zaman eğer olay buysa şer hayatı bize zehir ediyorsa, mutsuz ve huzursuz kılıyorsa, o zaman bize şerri işleten dıştaki düşman şeytan ve içteki işbirliği nefsimiz, şeytanı değiştiremeyeceğimize göre kendi nefsimizi değiştirmemiz lazım. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben sana zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte bir saadet, daha doğrusu bir mutluluk davetisi olan Kur'an-ı Kerim'in 12 ayette bize farz kıldığı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, biz yerine getirebilirsek, Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın emanetini sahip olan Allah'a teslim edersek, o zaman otomatikmen Allah'ın bizler için dilediği mutluluğu yaşamaya başlarız. İşte kimler için Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetisi? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Mürşidine tabi olanlar için ve ruhunu Allah'a teslim edenler için. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. 12 ayette ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını farz kılmışsa, sahabe bunların hepsini yerine getirmişse, bize de farz ise ve ayetler bizlere bunu emrediyorsa, bu dileğin sahibi olup da emaneti sahibine teslim ettiğimiz zaman dünya hayatını yaşarken, tek bir dilekle çok kısa süre içerisinde 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip olmuş oluyoruz. O zaman gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetisi, mürşide tabi olduğumuz zaman bir saadet davetisi ve kalbimizi zikirle temizlediğimiz zaman da bir saadet garantisine sahip olmuş oluyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Konferansı'nın sonuna geldik. Bizi dinleyen sevgili kardeşlerimiz, sizlerin için de Kur'an-ı Kerim bir saadet davetisi, mutluluk davetisi olmasını istiyorsanız kalben ulaşmayı dilemeniz lazım. Ben kalben ulaşmayı diledim. Ben de tövbe bağlayıp mürşidine tabi olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine İtaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Gittiğiniz yerde fiziki tövbenizi vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluluk Konferansı'nın birisinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Kur'an kavramları isimli bu dizinin yeni bir bölümünde Tağut'a kul olmamak, Allah'a kul olmak mevzunu inşallah beraberce işleyeceğiz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizden istediği şeyin ne olduğuna dikkatle bakalım. Allah Teala hepimizden bir tek şey istiyor. Allah'a kul olmak. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İbadet kelimesi de Allah'a yakarmak, Allah'a dua etmek, Allah'ın namaz isimli ibadetini yapmak. Abd kelimesi de aynı kökten geliyor. Birisi ibadet, Allah'a tapınmak demek, tapmak demek. İkincisi abd, kul demek. Her ne kadar kul olmak Allah'a ibadet etmenin simgesi ise de realde de Allah-u Teala'ya kul olmak 7 tane kademe ifade eder. Öyleyse alışa geldiğimiz klasik dizayn içerisinde Allah'a kul olmak, Allah'ın kulluğunu etmek diye hep Türkçe'ye çevrilmiştir.

demek demektir. Allah Teala insanları kendisine tapınsınlar diye, kendisine ibadet etsinler diye değil, kendisine kul olsunlar diye yaratmıştır. Kul olsunlar da dünya mutluluğunun en üst kademesine, cennet mutluluğunun da en üst kademesine çıksınlar. Allah Teala'ya aminüler kulluğunda Allah'a ulaşmayı dileriz. Dünya saadetimiz sıfırdır ama başkalarından farklı değildir ama cennet saadetimiz tamamdır. Birinci gök katının birinci kat cenneti elde etmişizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda. Bu bir kulluk müessesidir. Fiziki kulluk değil. Henüz Allah-u Teala kul olmuş falan değiliz. Ama düşünce platformumuzda ruhumuzu Allah'a ulaştırmak var. Allah'a ulaştırdığımız zaman ne olur? Ruhu Allah'a ulaşmış olan biri oluruz. Ruhumuz böylece Allah'a kul olur. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz. Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra nefsimizi Allah'a kul edeceğiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra irademizi Allah'a kul edeceğiz. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. İşte Allah Teala bunu istiyor bizden. Allah'a kul olmak dediğimiz zaman Allah'ın bizlerin varmasını istediği hedef bu hedeftir. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah'a kul olmanın daha ötesine bakalım. Nihayette Allah'a irademizi de teslim etmek var. Ama mutluluğumuz devamlı artıyor. Unutmayın, Allah Teala sizleri en çok sevdiği mahluku olarak yarattı ve en çok sevdiği mahluku insanın sadece mutlu olmasını istiyor. Bu açıdan bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesi, mutluluk rehberi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in gerçek çehresini sezmeye çalışın. Allah'ın size ulaştırmak istediği mesajı almaya çalışın. Mesaj, mutluluk. Hepinizin ama hepinizin Allah Teala sadece mutlu olmanızı ister. Saadet. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayetin ise sizi ulaştıracağı yer mutluluktur, cennet mutluluğudur, dünya mutluluğudur. Kul olmanın standartlarına beraberce bakıyoruz. Birinci kulluk aminullah kulluğu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kulluğu konusundaki ilk adımı atmıştır. Bu fizik standartlarda bir kulluğu oluşturmaz. Daha düşünce planında, kuvve planında fiiliyata geçmemiş olan bir düşünce ve kulluğu ifade ediyor. Böyle bir olguda Allah'a ulaşmayı dileyen herkes düşünce planında Allah'a kul olmuştur. Bu düşünce hudutları içerisindeki bir kulluktur. Kuvve standartlarında bir kulluktur. Fiiliyata henüz intikal etmemiştir. Ve daha sonra 14. basamakta irşat makamına tabi olduğumuz zaman mümin oluruz. Kul olmak konusunda ne ruhumuz, ne fizik vücudumuz, ne nefsimiz, ne irademiz hayır Allah'a kul olmamıştır. Ama burası gerçek kulluğun ruhumuzu Allah'a teslim ederek Allah'a

kulu kalacağımız standardın başlangıç noktasıdır. Burada mürşidimize 10 tane ihsanla ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bize 10 tane ihsan verecek. Bu 10 ihsanın 10.'sü zaten mürşidimizi göstermek. Onun gösterdiği irşat makamına ulaşıp da tabi olduğumuz zaman burası ikinci kulluktur ya da gerçek kulluğa çıkış noktası. Mümin olduğumuz için bu seviyedeki kulluğa müminlerin kulluğu diyoruz. Mümin olan bir kişi Allah'a kul olmuş mudur? Düşünce platformundan tatbikat platformuna burada çıkılacaktır. Yani Allah'a yönelme noktasında yönelmenin irşat makamına ulaşmakla noktalandığı, bütün günahlarımızın sevaba çevrildiği, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a kul olmaya başladığı bir noktadayız. Kul olmanın fiziki plandaki başlangıç noktası. Müminler kulluğu. Sonra bir adım daha atıyoruz. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve ruhumuz Allah'a kul oluyor. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmanın yarısını aşıyor. %51 kullukta. Nefsimiz o da %51 kullukta. Nefsimizin afetlerinden ne kadarını kapı dışarı atabilirsek Allah'a fizik vücudumuz o kadar kul olur. Nefsimiz için de aynı şey söz konusu. 14. basamakta 4 ayrı sırat-ı müstakim üzerinde 4 tane kulluk dizelenir. 14. basamakta başlayıp ruhumuzun Allah'a ulaştığı 21. basamakta son bulan birinci kulluk ruhumuzun Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Ruhumuz sığınağa, meaba sığınmıştır. Evvap olmuşuzdur. Ve burası Allah'a kul olmanın üçüncü safhasıdır. Birinci kulluğa ulaşmaktır. Ruhumuz Allah'a sığınarak Allah'a kul olmuştur. Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Bu Allah'a kul olmanın birinci mertebesidir. Birinci kulluktur. Fiziki planda ruhumuz Allah'a kadar ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur ve böylece birinci kulluğu, evvap kulluğunu tamamlamışızdır. Sonra fena makamına geçeceğiz. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olacak. Beka makamına ulaşacağız. Züht makamına ulaşacağız. Daha sonra fizik vücudumuzu da Allah'a teslim edeceğiz. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu, böylece Allah'a kul olduğu noktada Allah Teala'nın kul olmaktan muradı Allah'a teslim olmaktır. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nefsimiz %51 Allah'a teslim olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Fizik vücudumuz da %51 Allah'a kul olmuştur. Neden? Çünkü şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebilir. Ve eğer nefsimizin kalbindeki afetler %51 azalmışsa, şeytanın tesir edebilme yetkisi %51 azalmıştır. Ve fizik vücudumuz şeytanın ne kadar telkinine açıksa, o kadar şeytana kuldur ve nefsin afetlerinin azalması yüzdesinde, seviyesinde fizik vücudumuz
şeytanın hakimiyet alanı o kadar eksildiği için şeytana kul olmaktan o kadar kurtulacaktır ve o kadar Allah'a kul olacaktır. Başlangıçta Allah istikamette hiçbir gayretin sahibi olmayan bir kişi %100 şeytanın esaretindedir. Şeytan bize neden o kadar çok tesir edebilir? Çok basit cevabı, şeytan bize büyük ölçüde tesir edebilir. Neden? Çünkü tesir ettiği alan nefsimizin alanıdır. Nefsimiz ise %100 afetlerden oluşur. Yani Allah'ın bütün emirlerine itiraz eden, karşı çıkan, asi olan, asla emirleri yerine getirmek istemeyen, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir yapıyla yaratılmıştır. Nefsimizin bütün afetleri, 19 grup afetin hepsi bu standartlardadır. Öyleyse yapısı zaten böyle olan, şeytanın ekmeğine yağ sürecek bir yapıda olan, şeytanın istediğine bizi Allah'ın emirlerine itaat ettirmemek, şeytanın istediğine bizi Allah'ın yasak kıldığı fiillerin hepsini işletebilmek. Nefsimiz de zaten bu yapıyla yaratılmış. Öyleyse şeytan nefse tesir etmekte zorlanmaz. Davet eder nefsi, nefs zaten hazırdır. Nefs şerleri işlemeye başlar. Ama fizik vücudumuz öyle değildir. Nefsle ruhun dengesi içinde emirleri gerçekleştirecektir, yasakları işleyecektir veya işlemeyecektir. Böyle bir dengede başlangıç noktasında sadece nefsin afetleri varsa, o zaman fizik vücut da %50 nefsin afetlerinin tesiri altında, %50 ruhun hasletlerinin tesiri altında gibi görünür. Ağırlığı şeytanın tesiri nefse ve nefsin akla tesirine dayalı olarak nefsin afetlerinin ağırlıkta olduğu bir dünyada yaşarız. Aslında bir dengeden bahsediyoruz. Ruhumuzda ne kadar afet varsa, ruhumuzda ne kadar haslet varsa, nefsimizde o kadar afet var. Demek ki daha başlangıçta güzellikleri işleme imkanımız 100 üzerinden 100 ruhumuzda. Çirkinlikleri işleme oranımız 100 üzerinden 100 nefsimizde. 200'de 100 negatif, 200'de 100 pozitif. Böyle bir ortamda eşit şartlar altında karanlıkla akın, aydınlığın dengelendiği bir ortamda kulvara gireriz. Allah Teala bize güzellikleri söylemiştir Kur'an-ı Kerim ile, mukaddes kitaplarla, Resuller ağzıyla söylemektedir. Ama o güzellikleri işleyebilecek olan yapıyı biz sağlamak mecburiyetindeyiz. Yani ruhumuzun hasletlere sahip oluşu bizi güzelliklere nefsle ruhumuzun mücadele yapabileceği bir ortama aynı seviyede ulaştırmıyor. Şeytan nefsimizi devamlı telkinde bulunuyor. Nefsimizin afetleri de o telkinlere açık olduğu için bir yardımcı güçle birlikte hareket ediyor. Ve Allah Teala'nın sesini herkes işitemez. Kişinin Allah'tan ilham aldığı kademeye kadar bu 17. basamaktır. 17. basamağa kadar kişi Allah'tan ilham alamaz. Allah'ın söylediklerini iş dünyası işlemez. Zaten ilham da her an Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı bir şey değildir. Ama şeytan
bir an bile sizden ayrılmaz. Her an sizi Allah'ın bir emrini yaptırmamaya, her an sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye doğru hareket halinde olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın sesini ilham olarak kişinin aldığı yer, her an Allah'ın kendisine hitap ettiği bir noktayı, bir güzelliği sergilemez. Allah-u Teala dilediği an bir ilham verir, ondan sonra bir süre hiçbir şey vermez. Sonra gene bir ara bir ilham verir, gene uzun süre vermez. İlham vahiy değildir. Vahiy devamlıdır. Kul sorar Allah-u Teala'ya, cevabını mutlaka alır. Allah'ın ona verdiği kalbindeki işitme duygusu Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Kişi daimi zikre ulaşmışsa mutlaka kalbindeki kulak açılacaktır. Kalbindeki Semi isimli işitme hassası açılacaktır. Allah'ın bütün söylediklerini işitecektir. Kalbindeki Basar isimli göz açılacaktır. Allah'ın bütün gösterdiklerini kişi görecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan bir an bile insandan ayrılmaz. Her an onu Allah'ın bir emrini yaptırmamak üzere engellemeye çalışır. Her an onu Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletmek için gayretin sahibidir. Her ikisinde de kişi derecat kaybedecektir. Her ikisinde de Allah'tan uzaklaşacaktır. Şeytana yaklaşacaktır. Şeytan devamlı olarak karanlıklarını nefsimizin kalbine gönderip kalbimizdeki afetleri daha da azdırır. Öyleyse bir insanın Allah-u Teala'yı işitmesi başlangıçta söz konusu olmadığı cihetle, şeytan ise hiçbir saniye ayrılmadan devamlı kişiyi telkin altında tuttuğu cihetle, şeytanın hakimiyet alanının daha geniş olması normal bir olaydır. Onun için Allah-u Teala buyuruyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e En la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırada mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ne diyor Allah-u Teala? Şeytan size apaçık bir düşmandır diyor. Bu düşman bizimle her an beraber. Hiç ayrılmaz, her insanı tuzağında mutlaka tutmak ister. Yani Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir insan olarak muhafaza etmeye çalışır. Bu sebeple her ne kadar insanlar kulvara eşit şartlarla çıkıyor gibi bir hüviyet içinde iseler de taraflardan birinde nefsin yanında şeytan var ve insanoğluna her an tesir etmek hedefinin sahibidir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytana kul olmayın. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtarın. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Şeytan cin türünden bir varlıktır. Bu varlığa dikkatle bakın. En büyük düşmanınızdır. Hedefi sizi kendisiyle beraber mutlaka cehenneme sürüklemektir. Öğretisinin kabul edildiği insanlar, öğretisinin kabul edildiği cinler tarafından desteklenir. O insanlar ve cinlerin şeytanla ilişki kuranlarının topluluğuna tağut denir. Tağut, insan ve cin şeytanlardır. Bunlara bizatihi şeytan olan şeytanları da ithal ederseniz, bir tağut ordusuyla karşılaşırsınız. Ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar, sizi mutlaka kontrolleri altında tutmak isterler. Mutlaka onlar şeytana olarak, tağut olarak mutlaka cehenneme gidecekleri için sizi de kendileriyle beraber mutlaka cehenneme götürmek isterler. Kıskanırlar sizi. Eğer Allah'ın cennetine girecekseniz dehşetli bundan sıkıntı duyarlar, huzursuzluk duyarlar. Kim kendileriyle beraber cehenneme gidecekse o onların dostudur. Aslında bu dostluk hiç de iyi niyetli bir dostluk değildir. Dostluk burada birbirinin dümen suyunda gitmek istikametinde kullanılıyor. Yoksa iblis ve tağut hiç kimseye dost olmazlar. Hiçbir dost, sevgili kardeşlerim, dostunun kötülüğünü ister mi? Hiçbir dost, dostunun cehenneme gitmesini ister mi? Allah-u Teala kainattaki en büyük dostunuz ne istiyor sizden? Allah'ın cennetine girmenizi istiyor. Bütün kolaylıkları göstermiş. Diyor ki, bir tek dileğinle bana ulaşmayı diledin mi, ben seni mutlaka cennetime alırım. Sonsuz bir hayatı büyük bir mutluluk içinde Allah'ın cennetinde yaşamak, Allah'ın bir talebine, Allah'ın emrettiği bir talebe bağlı, cennet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha büyük bir dostluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Sahibiniz, sizi yaratan Allah, bir tek talebinizle sonsuz bir cennet hayatı vaat ediyor. Genç yaşlardaki bir halinizle ve değişmeyen bir enerji beden vücudunuzla. İhtiyarlamayacaksınız. Sakallarınız beyazlamayacak. Sevgili kardeşlerim, insanların her yaşının ayrı bir özelliği vardır. Ayrı bir güzelliği vardır. Ama cennette herkes, kadınlar da erkekler de aynı yaşta olacaklar ve yaşlanmayacaklar. Bedenleri bizim fizik vücudumuz gibi doğan, büyüyen, yaşlanan vücutlar değildir. Kıyamet günü ikinci defa Allah-u Teala'nın sura üfürtmesiyle, ikinci defa canlanan insanlar o söylediğimiz enerji bedenlerle canlanırlar. Hepsi aynı yaşlıdırlar, kadınlar da erkekler de. Ve cennette veya cehennemde sonsuza kadar yaşamak üzere o vücutları Allah-u Teala vermiştir onlara. Hani insanlar ab-ı hayatı ararlar. Ab-ı hayat ne demek? Hayat suyu. Onu içen sonsuz bir ömrün sahibi olurmuş. Zaten sonsuz ömrün sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Öldüğünüz zaman bu bir son değil ki. Kıyamet günü tekrar canlandığınız zaman sizin
bulunduğunuz noktaya geri döndüğünde canlanacaksınız. Canlandığınız zaman sanki yarım saat falan evvel ölmüş gibi bir şey hissedeceksiniz. Birkaç saatlik bir ayrılık. Öyleyse fizik vücudunuz da devamlıdır, nefsiniz de devamlıdır, ruhunuz da devamlıdır. Ama ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a mutlaka dönecektir. Cennet veya cehennem macerası fizik vücut ve nefs beraberliği içinde cereyan eder. Şimdi bu tağut denilen müessese nasıl bir şeydir? Hadi gelin beraber de Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor: La ikrahe fiddini kad tebeyene rüştü minel gay femen yekfür bit taguti ve yumin billahi feket istemseke bil urvetil vuzga lenfisame leha. Allah Teala'nın bu dizaynında ne görüyoruz? Diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla, rüşt yollarıyla, gay yolları tağuta, şeytana, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kat tebeyyine rüştü minel gay. Rüşt, gaydan ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir ayrılıkları diyor Allah Teala. İkisi de ayrı ayrı özellikleri beyan edilmek suretiyle birbirinden ayrılmışlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu dizayn içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu bir dizayndır. Allah Teala irşat yoluyla, rüşt yoluyla gay yolunu, irşatla gayı birbirinden ayırmıştır. İrşat rüşte götürür. Rüşt yolu irşada götürür. Allah'a götürür. Cennete götürür. Gay yolu ise cehenneme götürür. Şeytana götürür. Her türlü kötülüğe açıktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne görüyoruz? Allah Teala diyor ki irşat yollarıyla gay yolları birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, onlara yaklaşmazsa, onları kendinden uzak tutarsa ve Allah'a aminu olursa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor. Bu kul mürşittir. Mürşidin elidir. Allah Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine, boyunlarına zillet damgası vuruldu. Ama insanlardan bir ipe ve Allah'ın ipine sarılanlar hariç diyor. İnsanlardan bir ip mürşit. Allah'ın ipi ise sırat-ı müstakim. Mürşide ulaşan mutlaka arkasından derhal ruhu vücudundan ayrılarak mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. İşte böyle bir ortamda Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizaynda ne görüyoruz?
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaşıyor. Peki gay yolu insanı nereye ulaştırır? Tağuta ulaştırır. Rüşt yolu nereye ulaştırır? Allah'a ulaştırır. Ve dostluklar da bu standart altında kurulur. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Tağut da gay yolunu seçenlerin dostudur. Rüştü seçenler Allah'ı dost edinirler. Gayı seçenler şeytanı ve tağutu dost edinirler. Bu Allah-u Teala'nın yoluna giren, sımsıkı mürşidin ipine sarılan kişi mutlaka Allah'a ulaştırılır. Ulaştırılırsa, ulaştırılana kadar o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Allah-u Teala diyor ki Allahü veliyyellezî, bir sonraki ayet-i kerime, Bakara 257. Allahü veliyyellezîne âmenû yuhricuhum minezzulümâti ilen nûri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne olur bir kişi amin olursa 10 tane ihsan alır. Allah-u Teala'dan 10. ihsanla mürşidine ulaşır. Tabi olduğu an mümin olur. Tabi olduğu an bütün günahları sevaba çevrilir. Tabi olduğu an nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi nefsinin kalbindeki afetlerin derece derece yok olmasına, yerine Allah'ın faziletlerinin, ruhun hasletlerinin aynı olan Allah'ın katından gelen nurlar, faziletler nefsin kalbine yerleşerek karanlıkları aydınlık yapar. Allah Teala da onu söylüyor. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Kalplerini Allah Teala aydınlatır. Ruh Allah'a ulaşana kadar Allah o kişiyi bırakmaz ve mutlaka bunu Allah sağlar. Onun için Allah Teala diyor. Onların kalplerini Allah aydınlatır diyor, zulmetten nura çıkarır. Onlar kendileri çıkarmazlar. Zikir yapmayı o kişiye Allah sevdirir. Zikirle o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmetle salavat nurları kişinin kalbine ulaşır. Kalbinde iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. Karşıt manyetik alanların sahipleri oldukları için kalbin içine yazılan iman kelimesinin etrafına faziletler yapışmaya başlar. Böylece nefsin kalbi faziletlere dolacaktır. İşte bu Allah-u Teala'nın o kişinin kalbini zulmetten nura çıkarmasıdır. Ve Allah onların dostudur. Peki sonra ne diyor ayet-i kerime? Bakara 257. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Ve onlar tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler. Tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler diyor Allah Teala. İşte böyle bir ortamda nurdan zulmete iletilmek, bu tağutun işi. Kim tağutla, insan ve cin şeytanlarla arkadaş olursa, onun kalbindeki Allah-u Teala'nın biriktirdiği nur,
O kişi hidayete erdikten sonra, ruhunu Allah'laştırdıktan sonra, birinci hidayet, o ana kadar kişiyi koruyan Allah'ın koruyucu zırhı kişiden geri alınır. Allah sözünü tamamlamıştır, verdiği sözü gerçekleştirmiştir, kişiyi kendi zatına ulaştırmıştır. Öyleyse Allah Teala'nın kişiyi kendi zatına ulaştırması, verdiği sözü tutmasıysa, orada Allah'ın koruması kalkar. Ne demek bu? Çünkü kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Allah onu şeytanın hiçbir tesirine açık bırakmaz. Şeytan o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişide Allah'ın standartları çalışmaya başlayınca, asla şeytan o kişiyi Allah'ın yolundan çeviremez. Ta ki Allah onu kendi zatına ulaştırsın, evliya kılsın, nefsinin kalbinde %51 nur oluştursun. Bu noktaya kadar Allah, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için dostu olan Allah, o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırmıştır. Sonra o kişinin kalbindeki nur o kişi irşat makamından şüpheye düştüğü andan itibaren Allah Teala onu işitir, görür ve bilir. Kalbindeki bu değişikliği derhal ona verdiği her şeyi Allah Teala geri alır. Ne yapar Allah Teala? O kişinin ruhunu almıştır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Onu bir defa iade eder. Devrin imamının ruhunu başın üzerinden alır. Kişinin vücudunun içine kendi ruhunu gönderir. Artık onun üzerinde nimet yoktur. O kişinin sevaba çevirdiği bütün derecelerini tekrar günaha çevirir. O kişi o noktadan itibaren bire 700 verirken bire 10 vermeye başlar. O kişinin kalbinin içindeki iman kelimesini alır, kalbin içine tekrar küfür kelimesini koyar ve tekrar kalbi mühürler. Göğsünden kalbine o kişinin açtığı yolu kapatır Allah Teala. Artık yol yoktur. Kalbin içindeki kalbi, Allah'a dönük olan kalbi tekrar şeytana dönük hale getirir. Kalbin içindeki ihbatı alır, yerine ekinnet koyar. Kulaklara tekrar vakra koyar, gözlere tekrar hicab-ı müstereyi çeker. Rahim esması tecelli durur. Her şey geriye dönmüştür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya geri dönmüştür. Öyleyse bu kişinin tağuta yeniden kul olması halidir. Zaten tağut, insan ve cin şeytanlar o kişi Allah'a ulaştıktan sonra onu Allah-u Teala'nın yolundan çıkarabilmişlerse bu konuda epey ehiller demektir. Ve kişinin peşini bırakmazlar. Onu hep dalalete tutmak için, fıskta tutmak için, küfürde tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İşte tağut, sevgili kardeşlerim, insan ve cin şeytanlardır. Ve Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesindeki gay yolunun arkasında kim var? Ayet-i kerimenin başına bakalım, 256'nın tağut var. Femen yu'min billahi
diye başlıyor Allah Teala Allah'a amin olursa ve tağutu hemen yekfur bit tağuti tağutu kim reddederse inkar ederse yanına yaklaştırmazsa ve irşat yolunu seçerse o kişi mürşide ulaşabiliyor. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi tağutu devre dışı bırakabilmesinin ilk kesin işaretini taşır. Çünkü bu talep kişiyi mutlaka Allah'a ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan irşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin bir ayrımla ayrılmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan ve cin şeytanlar, kim bu tağut? İşte tağutu veriyor Allah Teala Nisa 167-168-169. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ لَلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Sırat-ı müstakimden men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَعْفِرَ لَهُمْ. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onlar hiçbir zaman mürşitlerine tabi olmayacakları için Allah'ın mağfiretine ulaşamazlar. Günahlarını sevaba çevirmez. Ve la yehdiyehum tarika ve onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla tariki cehenneme haldine fiha ebeda. Ancak cehennem yoluna ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır. Kim bu insanlar? İşte bunlar tağut. Özellikleri ne? Kendileri Allah'ın yolunda değil. Tamam, olmayabilirler. Allah'ın yolunda olmamaları, tağut olmaları manasına gelmez tabii. Ama Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah Teala. Allah'ın yoluna girmekten insanları men ederler diyor. İşte bu insanlar tağut. İnsanları Allah'ın yolundan men eden insanlar. İnsan şeytanlar bunlar. Cinlerden de bu istikamette gayretin sahipleri var. Onlar da tağut. Hem kendilerine zulmederler tağut olanlar, hem de başka insanlara zulmederler. Onları Allah'ın yolundan ayırdıkları için onlara zulmederler. Ama aynı zamanda kendilerine de zulmederler. Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah'ın indirdiği kitaplarla ve ispat vasıtalarıyla insanlara ispat etmesine rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. İşte bunlar tağut sevgili kardeşlerim. Hidayeti, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını biliyorlar. Öyle olması lazım geldiğini de biliyorlar. Ama insanlara daha evvel ruh insana hayat verir. İnsan ruhunun o insan ölmeden Allah'a ulaşmasına imkan yoktur. Kim size böyle bir şey söylerse sakın inanmayın. Hidayet o demek değildir. Hidayet doğru yol demektir. Diyen insanlar, hidayeti ketmedenler, gizleyenler. Hidayet nedir sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki
Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bunlar insanları Allah'ın yolundan ruhlarını Allah'a ulaştırmak istikametindeki gayretlerinden men eden insanlar, hakikati gizleyerek men eden insanlar, onlar tağut. Bakara suresinin, Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde olan bahsettiği kişiler. Se'asrifu an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve en yere külle ayetin la yuminu biha. Ve en yere sebiler rüşdi la yettehuzu sebilâ. Ve en yere sebiler gayye yettehuzu sebilâ. Diyor ki Allah Teala, o insanların ayetlerimizi anlamaktan onları çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Bir insanın haksız yere kibirle dolaşması tağut olduğunu ifade etmez tabi. Bundan sonra başlıyor olay. Onlar bütün ayetleri görseler inanmazlar. Bu da tağut olduğunu ifade etmez. İnanmazsa inanmaz. Ama başka insanları da yoldan çıkaramaz. İnanmıyorsa inanmadığını söyler. Ama bundan sonra film kopuyor. Onlar rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Şeytanın yolunu kendilerine yol edinenler, irşat yolunu kabul etmeyenler. Zalike biennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları ve o ayetlerden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ayetlerinin yalanlanması ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları. Kim bu Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar? Kimlerdi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlardan her kim Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorsa, yalanlıyorsa ve onların amelleri boşa gitmişse, işte onlar Allah'ın ayetlerini başkasını zehirleyecek şekilde, başkalarını da Allah'ın yolundan men edecek şekilde yalanlayanlardır. Ve Allah Teala tamamlıyor ayetini. Kim ayetlerimizi tekzip ederse, ayetlerimi tekzip ederse diyor Allah Teala ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederse, yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, tağuta dikkatle bakın. Ashab 67-68 bir tağut mesajı veriyor. Diyor ki cehenneme atılanlar, biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, her konunun ve özellikle dinin ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle. İşte burada tağut var. Kendileri Allah'ın yolunda değil, tamam, ama başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Ve o insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Söylenen işaret açık. Onlara itaat ederek bu yüzden cehennemdeyiz biz diyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı diletmemişler onlara. Allah'a ulaşmaktan men etmişler. Allah'ın yoluna girmekten men etmişler. Öyleyse şeytana, tağuta kul olmamak asıldır. Allah'a kul olmaksa ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi
Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Allah'a kul olmak bu açıdan önemli bir muhteva alır. Onun için Allah Teala şeytana, tağuta kul olmayın, bana kul olun diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin Allah Teala'ya en yüksek seviyede kul olmanızı yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Sahabe Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe, Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken, iblisin asırlardır süre gelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde hidayet çağının nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Kur'an-ı Kerim'den kopan kavramlardan ulul elbab kavramı konusunda konuşmak üzere huzurlarınızdayız. Ulul elbab. Ulul sahipleri demek. Elbab da lüpler. Lüplerin sahipleri. Lüp çift beyle yazılıyor. Beş duyumuzla ulaşamadığımız onun daha ötesindeki bir şeylere sahip olan demek. Bu gözlerin ötesinde kalp gözüne sahip olan bir kişi. Bu kulakların ötesinde kalp kulağına sahip olan bir kişi. Allah-u Teala'nın kendisine kalp gözüyle fiziğin ötesini gösterdiği bir kişi. Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiklerini anlattığı ve kalp kulağına söylediği kişi. Öyleyse kim ulul elbab olur? Herkes olabilir. Ne zaman olur? Ruhunu ve çini ve nefsini Allah'a teslim ettiği zaman olur. Yani kaçıncı basamakta kişi ulul elbab olur? 26. basamakta ulul elbab olur. Lüplerin sahipleri olur. O noktada nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. %98 fazıl, %2 rahmet. Böyle olduğu için kişinin nefsinin kalbinde tamamen nurlar dolduğu için hiç afet kalmamıştır. Bu kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bu kişinin ikinci özelliği afetlerin kalmamasıdır. Üçüncü özelliği kalp gözünün Allah-u Teala tarafından açılmasıdır. Dördüncü özelliği kalp kulağının açılmış olmasıdır. Beşinci özelliği bu dört esas sebebe dayalı olarak bunların neticesinde kazanılmış olan ehli tezekkür olmaktır. Allah ile her zaman her konuyu tezekkür etmek, müzakere etmek imkanının sahibi olmaktır. Diğer bir sahip olunan husus ehli hayır olmaktır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Hayır bize derecat kazandıran olaylardır. Bu kişi her an uykudayken de devamlı derecat kazanan birisidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için zikir her saniye bize derecat kazandıran bir müessesidir. Bu kişi de daimi zikrin sahibidir. İşte kişinin son özelliği, ulul-elbab olan kişinin son özelliği ehli hikmet olmaktır. Ayetlere baktığında o ayetin Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta sezmesi söz konusudur. Aynı zamanda böyle bir insan hakim veya hakem olduğunda mutlaka Allah'tan sorarak karar vereceği için adaleti mutlaka tahakkuk ettirmesidir. İşte ulul elbab budur.

8 basamaklık bir İslam merdiveninde basamakları birer birer geçip ulul albab olunan noktaya birlikte gelelim sevgili kardeşlerim. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. Cehenneme gidecek olanlar da, cennete gidecek olanlar da olayları yaşar. Bu birinci basamaktayken ölmüş olan birisi cennetine giremez Allah-u Teala'nın. İkinci basamaktakiler de giremez. İkinci basamakta olayları yaşayanlar, olaylar karşısındaki tavırlarını ortaya koyarlar ve davranış biçimlerini sergilerler. Allah-u Teala her yıl 2-3 defa insanları musibetlerle imtihan eder. Bu musibetlerle imtihan ettiği kişilerden sadece bir grup Allah-u Teala'ya şöyle diyenler. Musibetler kendisine isabet edince ben muhakkak ki Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım diyenler, bunlar ulul albab olabilir. İşte böyle söyleyen kişi, her kimse, o kişi mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Ben Allah için yaratıldım, mutlaka Allah'a ulaşacağım diyen kişi mutlaka ikinci basamağı aşar. Çünkü o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşır. Bunlar mutlaka Allah-u Teala tarafından seçilmişlerdir. İnsanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir. Ve seçilenlerden bazıları, büyük kısmı %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı gene dilemezler. Ama küçük bir kısmı da Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar üçüncü basamağa ulaşırlar. Ve üçüncü basamağa ulaşmak, yedinci basamağa ulaşmak anlamına gelir. Çünkü dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci basamaklar birkaç saniye içinde teşekkür eder. Birkaç saniyelik bir işi biz herhalde dakikalarca anlatmak durumundayız. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Ve derhal Rahim Esma'yla tecelli eder. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim Esması ile tecelli ettiği nefsler hariç. Allah'ın Rahim Esması kimde tecelli eder? Sadece bir grup insanda. O insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir insandır. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiş olan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bize bunları öğretti. Biz de sizlere öğretiyoruz ve bütün dileğimiz hepinizin ulul albab olmanızdır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dilerse ne yapar? Allah Teala derhal Rahim esmasıyla tecelli eder. Burası dördüncü basamak. Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli etmesi, Yusuf suresinin 3. ayet-i kerimesi gereğince ne olur? Bu tecelliyi kör, sağır ve dilsiz olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirir. Bu kör, sağır ve dilsiz dediğimiz insanlar aslında gözleri gören, kulakları işiten, kalpleri de normal standartlarda anlayan, idrak eden insanlar. Fakat irşat makamının söylediklerini, devrin imamının söylediklerini işitemeyen,

kulakların sahipleri. Devrin imamının söylediklerini idrak edemeyen kalplerin sahipleri. Devrin imamının söylediklerini, devrin imamını devrin imamı olarak görmeyenlerin gözlerini, kulaklarını ve kalplerini bir etkiyle etkiler. O kişi o noktaya kadar, Allah'a ulaşmayı dileyene kadar devrin imamının devrin imamı olduğunun farkında değildir. Söylediklerinin farkında değildir. İşitmez ve idrak edemez. Ama ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, bu kadarcık dileğin sahibi olması için yeterli idrakin sahibi ise kişi, yeter Allah'a. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var, kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Ve de o kişinin görmeyen gözlerini görür hale getirir. Görme hastasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitme hastasının mührünü açar. Kalplerindeki mührü açar. Kalplerindeki ekinneti alır. Yerine ifat koyar. Ekinnet, idraki önleyen bir elektronik sistem, bir kompütür sistemi, ilahi kompütür. İhbatsa gene bir ilahi kompütür. Fakat birincisi idraki önlüyor, ikincisi idraki gerçekleştiriyor. Ve kişi o güne kadar irşat makamına karşı, devrin imamına karşı kör, sağır ve dilsizken, o günden itibaren birdenbire onun sözlerinin manasına varmaya başlıyor. Onun söylediklerini kalbine indiriyor. İdrak ediyor söylediklerini. O zaman gözleriyle de onu irşat makamının sahibi olarak görmeye başlıyor. İşte onlar işitenler, bilenler ve görenlerdir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah-u Teala açmıştır bunları. Ondan sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Bu noktaya kadar geldi kişi. Bu 7 tane Furkan'ı verirken Allah-u Teala her birinde o kişiye öyle derecat kazandırıyor ki 7 defa bunları ard arda sıraladığı zaman verdiği dereceleri, kişinin kaybettiği günahlarla bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye bu 7 tane Furkan'ı verirken bahşettiği derecelerle o kişinin bütün günahlarını örtüyor Allah-u Teala. Ne oldu? O kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi oldu. Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Daha kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi o kadar, ama cennetin de sahibi oldu birinci kat. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır. O kişinin kalbine öyle bir tesirle bir hüviyete sokar ki o kişinin kalbi Allah'a döner. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi girince Allah diyor onların kalplerini Allah'a çevirir. Onların kalpleri Allah'a çevrilir. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'ın kalbe ulaşması 8. basamak. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, kalbi Allah'a çevirmesi 9. basamak. Allah'ın göğsü yarması ve göğüsten kalbe nur yolu açması 10. basamak. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi dilerse
kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğüslerini yarar diyor Allah Teala. O kişiyi teslime ulaştırmak için. O kişinin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için. Böylece kişiyi bütün kademelerde daha üst seviye İslam yapmak için. İslam teslim olan demek. Ve böylece göğsü yarılan bu kişi Allah'ı zikretmeye başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbih ile Allah'ın ismini zikrediyor. Ne olur? Bu Allah kelimesinin böyle bir insan tarafından Allah'a ulaşmayı dileyip de göğsü yarılmış, göğsünden kalbine nur yolu açılmış olan ve kalbine kalp şartları oluşturmuş olan, yani kalbin kapısı Allah'a dönmüş olan bir kişi de bu kelime, Allah kelimesi bir sonuç hasıl eder. Allah'ın katından rahmetle faz isimli iki nur zikir boyunca o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbine nur sızmaya başlar kişinin. Bu nur rahmet nurudur. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi o kişinin Allah'ın zikriyle kalbine gönderdiğimiz nur sebebiyle olan kalbinin durumuyla göğsünü yararak göğsünden kalbine nur gönderdiğimiz kişinin kalbindeki durumla kalbi kasiyet bağlamış, sertleşmiş ve kararmış olan bir insanın kalbi aynı değildir diyor Allah Teala. Ve kişinin kalbindeki nur o kişi zikrini biraz arttırınca artar. Bu rahmet nuru %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Hadis suresi 16. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Kişi nefsinin kalbindeki %2 rahmet birikimiyle huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişiye ise Allah Teala mürşidini göstermeyi garanti eder. Mürşid farzdır. Allah Teala diyor ki Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete Maide 35. Ey amen olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve bu olabilmek için de sizi Allah'a ulaştıracak olan kişiyi Allah'tan isteyin. Bu istemek hacet namazıyla olur ve sadece Allah Teala bunu huşu sahibi olanlara gösterir mürşidini. Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri Estaînû bis-sabr ve salâte innehâ lekebîretun illâ lil-hâşiîn. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu isteyin. Sorun Allah-u Teala'dan. Bu zor bir, büyük bir iştir. Kime? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi. Yüzlerce defa hacet namazı kılsa hiçbir şey göremez, hiçbir şey duyamaz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka Allah Teala mürşidini gösterir. Dilediği kesin mi bunların, gösterilecek olanların? Evet. Bu büyük bir iştir diyor Allah Teala. Zor bir iştir diyor. Onları göstermeyiz diyor. Ama diyor Allah'a mülaki olacaklarına, hayattayken Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlar, onlar huşu sahipleridir diyor. Onlar hariç. Onlara gösteririz diyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah ona mürşidini gösterir. 14. basamak. 13. basamakta Allah mürşidini gösterir. 14. basamakta kişi gider mürşidine tabi olur. Mürşid farzdır. Tabi olduğu zaman kişi
O noktaya kadar zaten Allah Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Burada da 7 tane nimet alacaktır. Mürşidine tabi olduğu noktada 1 devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecektir. 2 kalbinin içine iman yazılacaktır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Bu ruh o kişinin gelen ruh, yani devrin imamının ruhu, o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi der, vücudu terk et, devrin imamının dergahına ulaş emrini verir. Evvela kime tabi olmuşsa onun dergahına gidecektir. Ondan sonra da devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu söylediklerimiz var ya size, bunların hiçbirini bizim sevgili din adamlarımız, sevgili profesörlerimiz bilmezler. En azından büyük kısmı diyelim. Çünkü bir kısmının dikkatle takip ettiklerini, inceledikleri zaman söylediklerimizin hepsinin doğruluğunu öğrendiklerini ve buna kesinlikle inandıklarını da biliyoruz. Öyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, rahmetli Abdülhakim Hazretlerine gelen bir general diyor ki, sen mürşit misin diyor. O da öyle söylüyor diyor. İşte böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu, devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi söz konusu. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Diyor ki, arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmi talakını söylemesi için, söyleyerek onu uyarması için. Yevmi talak, mülaki olma günü. Allah'a ruhun mülaki olmak üzere yola çıkma günü. Vaktin geldiğini ifade ediyor devrin imamının ruhu. Vücudu terk et diyor. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahındaki diğer ruhların arasına katılıyor. Ve kısa bir orada kalıştan sonra devrin imamının dergahındaki onarlık sıralara, onarlık ruhların sıralamasına katılıyor. Her birinin önünde bir rahle var, her birinde Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Ve de ruhlar bir eğitimden geçiriliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka ne olur? İki işlem oldu. Kalbe iman yazıldı. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine geldi, yerleşti. Üçüncüsü, o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Ama tabi olup da mümin olanlar ve nefs tezkiyesine başlayanlar, onlar cehenneme gitmezler. Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Günahlar sevaba çevriliyor. Sonra o güne kadar Allah Teala o kişiye bir derecelik kazancına karşılık 10 katını verirken, o günden itibaren 100 katına çıkarıyor ve ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta her gök katını aştıkça 100 artıyor bu. 1'e 100 iken 1'e 200 oluyor. 2. gök katında, 3. gök katında 1'e 300 oluyor. 4. 5. 6. 7. katlarda
1'e 700'e kadar yükseliyor. Bu kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Yani kişi Allah Allah Allah diye zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurlarından fazıllar kalbe giriyor. Kalbin iman kelimesi bir pozitif kutup. Fazıllar da negatif kutbu oluşturuyor. Ve karşı iki kutup bunlar. Fazıllar iman kelimesinin etrafına gelince yapışıyor ona. Böylece fazıllar kalbi işgal etmeye başlıyor. Nefsin kalbindeki iman kelimesine yapışarak. Bu nurların kalbi işgalidir. Nefs tezkiyesidir adı. Ve bire %2 rahmet nuru zaten o kişinin kalbinde var. Ama iman kelimesine yapışanlar rahmet nurları değil, fazıllar. Ve fazıllar nefsin kalbini doldurmaya başlıyor. Bununla beraber o kişinin iradesi güçleniyor afetlere karşı. Çünkü fazıllar yerleşince nefsin %100 afetlerle kaplı olan kapkaranlık kalbi adım adım aydınlanmaya başlıyor. Ve de o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar ilk %7'ye ulaştığı zaman ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşıyor. Zemin kattaki ana dergâhtaydı. Oradan birinci gök katına ulaşıyor. Diğerleri ikinci, üçüncü katlara çıkıyor ama o sadece birinci kata kadar çıkabiliyor. Nefsi emmare. Demin söylemiştik Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levame. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levameti. O levame nefse kasem ederim diyor. Rem kınamak demek, kişi nefsini kınıyor. Ruhu ikinci gök katında. Sonra Allah'tan ilham almaya başlayacak kişi ruhu üçüncü gök katına ulaştığı zaman ulaşıyor nefsi mülkime. Şems suresi 7, 8 ve 9. ayetler. Ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fücuraha ve tekvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu dizayn edene, o nefse takvası da fücarı da fücuru da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Ve ilham kademesinden sonra dördüncü kademe, dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmeinül kulübü. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Rad 28. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye. Fecr 27 ve 28. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Allah'a geri dön. İşte radiye kademesi 5. gök katını ifade eder. Kişi Allah'tan razı olmuştur. Mardiye kademesi 6. gök katını ifade eder. Ruh 6. kata ulaşmıştır. Nefsin kalbinde her birinde %7 nur birikimi artıyor. Fazıl birikimi artıyor. 5. defa %7 nur birikimi nefs-i radiye, kişi Allah'tan razı. 6. defa %7 nur birikimi nefs-i mardiye, Allah da ondan razı. Fecr 27 ve 28. Ve 7. gök katında nefs-i tezkiye oluşuyor. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala, ey mutmain olan nefs diyor ve Allah'tan razı ol diyor, Allah'ın rızasını kazan diyor. Radiye ve mardiye bu standartların ifadesi. Tezkiye kademesi için Allah Teala'nın söylediği Fatır Suresi'nin 14. ayet-i kerimesi diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi
ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse, o kişi bunu kendisi için yapmış olur. Neden kendisi için yapmış olur? Çünkü ezelde o kişi Allah'a nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir. Tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. İşte bu sebeple nefsini tezkiye eden kişinin bunu kendisi için yaptığı ifade ediliyor. Ve ilallahin masir diyor. Allah'a döner. Ruhu o kişi hayattayken Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi nefsin kalbinin %49 fazıl, %2 de rahmetle dolduğu noktadır. Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan, kapkaranlık olan o kişinin nefsinin afetleri bu noktadan itibaren %51 nurla kaplanmıştır. Yani şeytanın hakimiyeti başlangıçta hiç nefsin kalbinde fazıl yokken, rahmet yokken, nefsin kalbi %100 afetlerle kaplıyken, şeytanın hakimiyeti bütün nefsin kalbinde hüküm fermayken, şimdi nefsin kalbinin %49'una şeytan tesir edebiliyor. Şeytanın nefsin afetlerine tesir etmesi zor bir olay değil. Neden değil? Çünkü nefsin afetleri ona göre dizayn edilmiştir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isterler, emrettiklerini de işlemek istemezler. Şeytan da bu sebeple nefsin afetlerine dediğini yaptırmak için ne telaşlanır ne de gayret sarf etmesi gerekir. Sadece onlara özendirir. O insanlar da nefsin afetlerini isteseler de istemeseler de harekete geçirirler. Ve de talepleri olması gerekmez. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili mutlaka işlemek isteyecektir. Şeytan onlara Allah'ın yasak ettiği bir fiili yapmalarını ister, özendirir. Veya Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmak istemezler. Onu da yapmayın der iblis. İnsanlar da yapmazlar. Zaten nefsleri istemiyor. İşte böyle bir dizaynda kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Burası velayet kademesidir. Fena makamı burada tahakkuk eder. Kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatında ifna olan makam, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olduğu noktadadır. Fena makamıdır. Allah Teala diyor ki, Nebi 39'da zalike liyumül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol olarak seçer. Ve kimin ruhu bu yoldan Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meap olur. O kişinin ruhu için meap olur. Sığınak olur diyor Allah Teala. Burası evvap olma makamıdır. 22. basamağı ifade eder. Kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. Nefsinin kalbi %51 nurla kaplanmıştır kişinin. Bu makamda, fena makamında %61'e kadar bu nur yükselecektir. Zikri arttıkça kişinin %61'i aşarsa, o zaman Allah Teala o kişiye bir taht ihsan edecektir. İndi ilahide Allah Teala'nın huzurunda bir taht
Enam suresi 127. ayet-i kerime. Onlara diyor Allah-u Teala'nın indinde taht ihsan edilir. Burası da beka makamıdır. %61'in ötesindeki nurlar burada oluşur. Sonra bu rakam %71'e ulaşamaz. O kişi zikrini günün yarısından öteye geçirmedikçe. Yani züht sahibi olmadıkça. Kur'an-ı Kerim'de negatif zühtten bahsediyor Allah Teala. Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Onlara Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Yusuf'un birkaç dirheme satılması söz konusu. Çünkü Yusuf'a karşı değer vermiyorlar. Ama pozitif zühtte o kişi her gün 12 saatten fazla zikir yapıyor. Yani zikirsizliğe karşı zahit. Dünyaya karşı zahit. Her gün kendisine ayırdığı zamandan daha fazla zamanı Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle Allah'a ayırıyor. İşte bu makam zühd makamıdır. Bu noktada %71'i nefsinin kalbindeki nurlar kişinin aşar ve artmaya devam eder. Ve de ne zaman %10 daha artar da nurlar %81'i bulursa, bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde hala %19 afet vardır. Ama var olmasına rağmen fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. %19 afeti kale almaz. Onu adamdan saymaz. Tesir sahasını yok kabul eder. İşte burası fizik vücudun Allah'a teslimidir. Fizik vücudun Allah'a teslim ettiği, teslim olduğu nokta. Allah Teala bu noktaya kadar olan bütün hususları üzerimize farz kılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Allah Teala buyuruyor ki Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ne görüyoruz? Bütün sahabe takva sahibi olmuşlar. Allah Teala bütün sahabenin takva sahibi olduğunu söylüyor. Yani hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediğini. Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Allah Teala buyuruyor ki sahabe için onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diyor, Allah'a yöneldiler diyor. Onlara müjdeler vardır, kullarım müjdeli diyor. Kullarım diyor. Artık sahabe tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemek farz, bütün sahabe dilemiş. Mürşide tabiyet, konuşmamızda söyledik. Maide 35'e göre farz. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Allah Teala açık bir şekilde ifade buyuruyor.
Diyor ki Allah'a, Fetih Suresi 10. ayet-i kerime, sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Bütün sahabe Allah'a tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah Teala onların hepsinin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Men yehdillahi fehüvel mühted. Kim Allah'a ulaşırsa o zaman o kişi hidayete ermiştir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe hidayete ermiş. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve ullene bapoldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte Ali İmran 20. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Yasin 60-61'de, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Şeytan size apaçık düşmandır. Bana kul olmaksa o sıratımızda kimdir diyor Allah Teala. Öyleyse şeytan bütün insanlara apaçık bir düşman ve Allah Teala Adem oğulları dediği Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen fizik vücutlara açıkça söylüyor. Bana kul olun diyor, bana teslim olun diyor. Hepimiz Allah'a teslim olmakla vazifeliyiz. Bakıyoruz bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Üzerimize farz, hepsi gerçekleştirmişler. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşmak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Bu gerçekten dik bir yokuştur. Daimi zikre ulaşmak çok kolay bir konu değil. Ve Allah-u Teala'nın yardımıyla gerçekleşecektir. Kişi gayretin sahibi ise mutlaka hedefine ulaşır. Vazgeçmezse, ahd ederse, cehd ederse, bütün sahabe o hedefe ulaşmışlar. Ulul elbab olmuşlar. Her kim daimi zikre ulaşırsa, onlar ulul elbabdır. İşte ulul elbab makamına ulaştık. Allah Teala buyuruyor ki ulul-elbab olmanın farz olduğu konusunu, evvela ulul-elbabın ne olduğuna bakalım. Li ulul-elbab diyor Allah Teala Ali İmran 190-191. Li ulul-elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul-elbab kullarım var ya diyor, o ulul-elbab var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani ayaktayken, otururken ve yan üstü zikrediliyorsa daimi zikrin sahipleri. Ulul elbab daimi zikrin sahipleridir diyor.
üzerimize farz mı? Nisa 103. Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim şeklinde. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Daimi zikir üzerimize farz kılınmış. Ve gördük ki daimi zikrin sahipleri ulul elbab adını alıyor. Peki bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş mu? Evet, bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermişler. Demin söylediğimiz Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyordu. Ondan sonra da bütün sahabenin ulul elbab olduğunu da aynı ayet-i kerime ifade ediyor. Daha sonra bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Öyleyse nedir bu ulul elbab? Ulul elbab lüplerin sahipleri. Ulul elbab kimdir? Başlangıçta söyledik. Daimi zikrin sahibidir birinci özelliği. İkinci özelliği bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncü özelliği Allah mutlaka kalp gözünü açmıştır ulul elbabın. Dördüncü özelliği kalp kulağını da mutlaka açmıştır. Bu dört esas sebep onlara üç vasıf özelliği kazandırır. Bir, ehli tezekkür olmuşlardır Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibidir ulul elbab. Ve Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte ulul elbab ehli zikirdir. Aynı zamanda bunlar ehli hayır olmuşlardır. Daimi zikrin sahibi oldukları için her an derecat kazanıyorlar. Uykudayken de derecat kazanıyorlar. Hem de her saniye başka işleri yapanlar 1'e 10 kazanırken veya tabi olanlar 1'e 100 kazanırken, 200 kazanırken bunlar 1'e 700 kazanıyor. Uykudayken de kazanıyor. Tabi olmayanlar ibadet ettikleri zaman da 10 katını kazanabiliyorlar. Bu kişi uykuda da 1'e 700 kazanıyor her saniye. Bu sebeple ehli hayır ve bir de ehli hikmet, Kur'an-ı Kerim'in yalnız lafzını değil 7 tane ruhunu da öğrenmiş olan bir kişi söz konusu. Ama burada Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhu değil 5. ruha kadar onu öğrenirler. İhlas'ta 6. ruh, salahta da 7. ruh öğretilir. Ve bu kişi ehli hikmettir. Hangi ayete bakarsa o ayetin 28 basamaktan nereye ait olduğunu bulur. Eğer o ayet Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamakla ilgiliyse. Aynı zamanda bu kişi ehli hükümdür. İster hakim olsun, ister hakim olsun kararlarını verirken mutlaka Allah'a soracağı için mutlak olarak kıstla, adaletle hükmeder. Öyleyse ulul elbab birçok vasıfların sahibi. Bakınız ne diyor Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde? Size Allah Kur'an'ı indirdi diyor. Onda muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Ama müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar başka insanların arasına fitne sokmak için müteşabih ayetleri diledikleri istikamette tevhide tabi tutarlar. Ama onlar onu tezekkür edemezler. İlimde kökleşmiş olan rasihun serrusuh sahipleri ise din ilminde kökleşmiş olanlarsa derler ki Allah'ın müteşabih ayetleri de vardır, muhkem ayetleri de vardır.
Ama diyor Allah Teala, müteşabih ayetleri lüsuf sahipleri tezekkür edemezler diyor. İlla ulul elbab diyor. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Neden? Çünkü ulul elbab sadece Allah'a sorar. Sorar, Allah Teala cevabını lütfederse cevabı Allah'tan alır ve de konuyu A'dan Z'ye öğrenir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabe ulul-elbab olmak şerefine erdiler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın ulul-elbab olabilmesi, ehl-i zikir olması demektir. Ve de bilmeyenleri Allah Teala neden ehl-i zikre sorduruyor? Çünkü ehl-i zikir kendiliğinden cevap vermeyecek. Allah Teala'ya soracak, Allah'tan aldığı cevabı nakledecek. İşte sevgili kardeşlerim, soruyorlardı, biz de Allah Teala'dan soruyorduk, cevap alıp onlara iletiyorduk. Problemler birer birer çözüldükçe bize olan sevgi, saygı büyük ölçüde arttı. Ve de gerçekten çok çok çok mutlu günler geçirdik. Herkesin saygısını, sevgisini kazandık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir kavramlardan, unutulan kavramlardan ulul elbab kavramını sizlere açıklamayı Allah Teala bize nasip kıldı. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem de dünya saadetini nasip etmesini gönülden dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşam sizlere inşallah istiğfarı, mağfireti anlatmak istiyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek söze başlarız. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki Allah sizi en çok sevendir. Ve sizler Allah için ve bizim için çok kıymetlisiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Çünkü siz Allah'ın yolunda olanlarsınız. Allah-u Teala açıkça diyor ki onların çoğu evliyadır. Yani sevgili kardeşlerim, sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlerin çoğu evliyalık payesine ermiş durumda. Zaten 5-6 aylık bir süre sizin evliya almanız için yeterli süredir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. mağfiret evliya olmanın nefs tezkiyesinin başlayacağı kademedeki son noktadır. Mağfiretle birlikte başlar nefs tezkiyesi, evliya olma müessesesi mağfiretle başlar. Aslında nefsinizi tezkiye etmeseniz evliya olamazsınız. Evvela şunu açıklığa kavuşturalım. Cennete girmekle evliya olmak aynı şey değildir. Evliya olmadan evvel ölmüştür kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O da cennete girecektir. Birinci kat cennete. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Mürşidine ulaşamadan ölmüş. Birinci kat cennet. Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra mürşidine ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirmiş, ondan sonra ölmüş. İkinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, Allah'ın evliyası olmuş, ondan sonra ölmüş. Üçüncü kat cennet. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş, dördüncü kat cennet. Nefsini Allah'a teslim etmiş, beşinci kat cennet. İrşada ulaşmış, altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim etmiş, ölmüş, yedinci kat cennet. Bu yedinci kat cennete kadar gidecek dizaynı anlatmaya mağfiret müessesesini esas alarak başlarsak, Kur'an'da iki mağfiretten bahsediliyor. İki defa günahlar sevaba çevriliyor. Yani sizlere Allah iki defa mağfiret edecek, günahlarınızı affetmekle kalmayacak, sevaba çevirecek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilemeyenlere sözümüz yok zaten. Onlar bizim dışımızda. Kurtulmaları ne yazık ki mümkün değil. Biz sadece ikaz edebiliriz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala rahim esması ile tecelli etti. Gözlerinizdeki hicabı mestureyi aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. Kalbinizin mührünü açtı.
kalbinizin içindeki ekinleti aldı, kalbinizdeki küfür kelimesini aldı, kalbinize ihbat koydu, kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi, göğsünüzden kalbinize göğsünüzü yararak nur yolunu açtı. Sonra zikir yaptınız. Nefsinizin kalbinde %2 nur birikimi sağlandı. Huşu oluştu. Bu huşudan sonra Allah size mürşidinizi gösterdi. Mürşidinize ulaştınız. Bu noktaya kadar 12 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileyen birisi 10 tane ihsanla, 12 tane ihsanla mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Bu noktadan itibaren o kişinin Allah'tan aldığı 7 tane nimet söz konusudur. İşte bu nimetlerden bir tanesi mağfirettir. Ama mağfiretle af birbirinin eşit anlamında da kullanılır. Mağfiretin, affın iki katı olması da söz konusudur. Bir defa affedilmek, arkadan bir defa daha affedilmek. Şimdi böyle bir skala üzerinde evvela günahların nasıl affedildiğine bakalım, nasıl örtüldüğüne bakalım. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala o kişinin üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin üzerinde tesiri başlar. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestireyi alır Allah-u Teala. Aynı zamanda basar isimli görme hastasının üzerindeki gışaveyi alır. Gışavet isimli perdeyi alır. Ne oldu? Allah Teala iki defa o kişinin günahlarından indirme yaptı. Yani sevaphanesine rakamlar yazmaya başladı. Sonra o kişinin kulaklarındaki vakrayı aldı ve kulak ve işitme hassasının üzerindeki mührü açtı. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açtı. Kalbindeki ekinneti aldı. Kalbindeki küfür kelimesini aldı. Kalbinin içine ihbat koydu. Her birinde kişinin sevaphanesine dereceler yazıyor Allah-u Teala. Sonra ne yaptı? Kişinin kalbine ulaştı. Nur kapısını, kalbindeki nur kapısını Allah'a çevirdi. Gene derecat kazandı kişi. O kişinin göğsünü yardı, göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Kişi gene derecat kazandı. Bu ard arda olan derecat kazanmalar 5-6 dakikalık bir zaman parçası içinde tamamlanır. Ve kişi bu olayların her birinden kazandığı derecelerle kaybettiği derecelerden daha öteye geçer. Kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği dereceleri aşar. Bu kişi amine olan biridir ve Allah-u Teala amine olanların kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olduğunu söylüyor her şeyden evvel. Yunus suresi 7 ve 8. ayetine
La yercune nikâina, bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır buyuruyor Allah Teala ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır diyor. Dereceler itibariyle iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Bunlar nefslerini hüsrana düşürenler. Mü'min 103 şöyle ifade ediyor olayı. Kıyamet günkü mizanların tatbikatı neticesinde insanlardan bir kısmının kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Yani günahları fazla, sevapları az. İşte onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecek

amil olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, yani Allah'a yönelmişse, onlar hüsranda olanlar değillerdir. İşte ayet. Vel asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu. İllellezine amenu, ama amel olanlar hariç. Yani amel olanlar hüsranda değillerdir. Yani onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدَهَا وَاَنَا عَبِيلَ اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَالِينَ. Sahabeden bahsediyor. Onlar diyor şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani gidecekleri yer cennettir. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Kimler cennete girer? Günahları sevaplarından fazla olanlar değil, sevapları günahlarından fazla olanlar. Öyleyse Allah'a kul olanlar, kimdir kul olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onlar cennete girecek olan, sevapları günahlarından fazla olan insanlar. Nasıl yapıyor Allah Teala? Demin saydığım statü içerisinde ard arda işlemler vücuda getiriyor kişi üzerinde. Çünkü kişi iradesini kullanmış. O iradi yapısıyla Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Böyle bir muhteva sergiliyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a yönelmiş, Allah'a münib olmuş kişi. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştıracağını zaten söylüyor Şura 13'te. Allah'ı yeştebi ileyhi men yunim. Men yeşavi. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Yehdi ileyhi men yunib. Onlardan kim Allah'a yönelirse onu Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a kul olan ve Allah'tan müjde alan kişiler kimler? Allah'a yönelmiş olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar. Ve müjde aldıklarına göre mutlaka cennete girecekler. Öyleyse mutlaka sevapları günahlarından fazla. İşte bu statü altında Allah Teala onlara ard arda yaptığı o işlemler boyunca öyle dereceler veriyor ki kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Günahlarını örtmüyor. Yani günahları kadar sevap vermiyor. Sevaplarını da hesaba katarak sevaplarıyla sonradan ilave ettiği dereceler günahlarını mutlaka aşıyor. Buna Allah Teala günahların örtülmesi diyor. Sevap tarafı günah tarafını örtüyor, daha öteye geçiyor. Peki bu mudur mağfiret? Hayır. Burada günahların sevaplarla mükafatlandırılmak suretiyle örtülmesi var. Bir başka ifadeyle bunun manası günahların affedilmesi. Garanti mi? Garanti. Kim Allah'a yönelirse mutlaka bu müjdeyi alır. Mutlaka günahları örtülür. Böylece 10. basamakta günahları örtülen kişi bundan sonra huşuya ulaşıyor. Allah'ın

mürşidini gösteriyor ve 14. basamakta mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirirse ne olur? Bir, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine derhal yerleşir. İki, kalbinin içine iman yazılır. Mücadele 22. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla desteklenirler, yedirilirler. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Böylece kişinin kalbinin içine imanın yazıldığı yeni bir devre giriyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an artık küfürde değildir. Çünkü kalbindeki küfür kelimesi kalbinin mührü açılarak alınmıştır. Kalbindeki ekinetin alınmasının yanında kalbindeki küfür kelimesi de alınmıştır. Artık küfürde değildir. Hiçbir kalbinde küfür yazılı olan kişinin cennete girmesi mümkün olmaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki her yeni gün Kur'an'da biraz daha ileri gidiyoruz. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim'in yarısını çoktan aştık. Ve o güne kadar dikkatimizi çekmeyen ayetlerin hepsini teker teker inceleyerek gidiyoruz. Allah Teala'nın verdiği ilimle açıklamalarda. O zaman daha inceliklere giriyoruz. Ve nüanslar en ince detaylara doğru gidiyor. Hakikat bütün çıplaklığıyla karşımıza çıkıyor. Yeni ayetler bize yeni bir ufuk gösteriyorsa o ufka göre o güne kadar öğretimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Unutmayın ki Allah'ın sizlere öğretisi ortalama seviyenizle paralel gider. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in tefsiri emredildi. Bunun için Allah-u Teala bize, biz de size Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz. Bu öğretiyi yapıyor diye. Öyleyse mağfiretin oluştuğu bir noktaya giriyoruz. Kim huşu sahibi olursa Allah ona mürşidini gösteriyor. O mürşide ulaşıyor. Başının üzerine derhal devrin imamının ruhu yerleşiyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince diyor ki Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O kişiye yevmüt talakı Allah'a milaki olma gününün geldiğini haber vermek için, o konuda uyarıda bulunmak için. Devrin imamımızın ruhu başımızın üzerine geliyor. Diyor ki muhafız olarak ben geldim. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'a geri dön emrini veriyor ruha. Devrin imamımızın ruhu o ruha Allah'a ulaşma emrini veriyor. Ruh emri alıp yola çıkıyor. Kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Sonra ne yapıyor Allah? O kişinin günahlarını sevaba
çeviriyor. Öyleyse nereden biliyoruz? Furkan suresinin 69, 70 ve 71. ayet-i kerimeleri şöyle söylüyor. Furkan 69, cehenneme gidecek kişilerden bahsediyor. Onların günahlarının arttığından bahsediyor. Furkan 70, ama diyor, kim tövbe eder de mümin olursa, onlar hariç, onlar cehenneme girmezler diyor. Tövbe etti mümin olmak bu demek. İrşad makamının önünde tövbe edip de kalbinin içine iman yazılanlar, tövbe edip de mümin olanlar. Öyleyse bu tövbe edip mümin olanlar, onlar aynı zamanda amel-i salihat yaparlar diyor. Kim tövbe eder de mümin olursa ve amel-i salihat yaparsa, işte onlar müminlerdir. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah-u Teala. Onların günahlarını hasenata çevirir. Yani konumuza girdik. Onlara mağfiret eder. Ne yapmıştı? Günahlarını zaten örtmüştü. Ama Allah-u Teala bunu hesaba katmıyor. O kişinin ne kadar günahı varsa o kadar daha derecat veriyor günahlarını. Örtüyor. Bir defa daha o kadar derecat veriyor. Yani günahlarını sıfırlıyor. Bir defa daha o kadar derecat veriyor. Günahlarını sevaba çeviriyor. İşte bunun adı mağfiret. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala, Allah onların seyyiatini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir diyor. Sonra ne diyor? Sonra diyor onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Allah'a ulaşır. Kişiler ölmüyor. Evet, ölmeden evvel ruhları Allah'a dönüp ulaşıyor. İşte buradaki günahların sevaba çevrilmesi olayı mağfirettir. Nisa suresinin 64. ayeti kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, tövbe edip Allah'tan günahlarının mağfiret edilmesini, affedilmesini dileselerdi, sen de onların günahlarının affını dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani nefslerine zulmeden sahabe, o zamana kadar Allah'ın güzellikleri nedir? Hiç yaşamamışlar. Her türlü kötülüğü yapan insanlar. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sayesinde onlar yepyeni hüviyet kazanıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, putperestler tek bir Allah'ın farkına varıyorlar. Kendi kız çocuklarını diri diri mezara gömen bu insanlar dünyadaki en üstün insanlar oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala mağfiretten bahsediyor.
sahabenin talebi üzerine günahlarını affediyor, günahları kadar derecat ilave ediyor amel defterlerine. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha ilave ediyor. Yani günahları tam Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki gibi günahları sevaba çeviriyor. İşte bunun adı mağfiret. Allah'la kul arasındaki ilişkide bunun adı mağfiret. Günahların sevaba çevrilmesi. Ama sahabeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkide bunun adı mağfiret değil, şefaat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzur namazının imamıydı. Allah Teala şefaat edebilenlerin birinci özelliğinin Allah'a şehadet edenler olması olduğunu söylüyor. Mutlaka o kişi Allah'ı görmüş olacak. İkinci özelliği Allah-u Teala'dan bu konuda ahd almış olacak. Yani şefaate Allah-u Teala tarafından yetkili kılınacak. Şefaatin üçüncü özelliği, şefaat bu dünya üzerinde gerçekleşir. Kişi hayattayken mürşidine ulaştığı an gerçekleşir. Öyleyse Allah Teala bu istikamette açık hüviyette çok şeyler söylemiş oluyor Kur'an-ı Kerim'de. Şefaatin hidayetçinin önünde el öpmekle el öpüldüğü anda gerçekleştiğini söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir şefaatten bahsediyor. Diyor ki: "Ellezine yahmilunel arşe." Onlar arşı tutanlar, arşı tutan melekler, "emen hablehu" ve onların etrafındaki kişi. Allah'tan bazı insanlar için mağfiret dilerler. Derler ki: "Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse," tıpkı Furkan 70'teki gibi, "kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse, Ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru." Şefaat edenler, hidayetçiler. Kişi hidayetçinin önünde tövbe ettiği zaman günahları sevaba çevriliyor ve Allah böylece onlara şefaat etmiş oluyor. Enbiya 28'de diyor ki: "Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum." Allah onların önlerinde ve arkalarında olan şeyleri bilir. "Ve la yeşfeune illa li men irteda." Kimse onlara şefaat edemez. Sadece Allah'ın rızasına ermiş olan ve onlar "ve hum min haşyetihi müşfikun." Onlar onun haşyetinden korkarlar. Allah Teala diyor ki onlar
Allah'ın rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat etmezler. Hangi rıza bu? 14. basamaktaki Allah'ın rızası. Mürşide ulaşma rızası. Neyle belli rıza? 13. basamakta Allah gösteriyor mürşidini. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. İstihaneyi yani mürşidini öğrenmek istiyor. Allah-u Teala'dan mürşidini istiyor. Ve Allah'ın rızası var ki ona mürşidini göstermiş. Bu rızanın gereği olarak Allah mürşidini gösteriyor. Kişi gidip o mürşidin önünde el öpüyor, tövbe ediyor ve devrin imamı orada hazır bekliyor. Arşı tutan meleklerle birlikte şefaat dileğinde bulunuyor. Başın üzerine gelince, yerleşince tabiyet anında arşı tutan melekler ve devrin imamının şefaati o insanlara. Enbiya 26'da Allah-u Teala şunları söylüyor. Ve kalütte hazer rahmani, Allah edindi, veleden evlat edindi dediler. Sübhane, o sübhandır, münezzehtir. Vel ibadün mükremun. Hayır, onlar kendilerine ikram edilmiş kullardır. Kimler? Peygamberler ve üst seviyede melekler. Bu melekler arşı tutan melekler. Ve 27. İkram edilmiş kullar kimler? Melekler ve devrin imamları. Şimdi ifade ediyor Allah-u Teala. يَسْبَكُونَهُ بِالْقَوْلِ. Onlar söz ile onun yani Allah'ın önüne geçmezler. وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمِلُونَ. Ve onlar onun Allah'ın emriyle amel ederler. Yani Allah-u Teala burada devrin imamlarından bahsediyor. İkram edilmiş kullar, devrin imamları, tasarruf altındadırlar. Söz ile onun Allah'ın önüne geçmezler ve onlar onun Allah'ın emriyle amel ederler. Yani Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Ondan sonra diyor Allah-u Teala, onlar Allah'ın rızasına erenlerden başkasına şefaat etmezler. Şefaat edenler, Allah'ın emriyle hareket edenler. Şefaat müessesesini ve dolayısıyla mağfiret müessesesini anlatıyor. Bundan sonra ne oluyor? Kişi bu mağfirete muhatap olunca, günahları sevaba çevrilince zikre başlıyor. Nefs tezkiyesi oluşuyor. Nefs tezkiyesi ruhu kademe kademe Allah'a doğru yükseltiyor. 21. basamakta kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi. %81'i bulduğu zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. 25. basamak. %100'ü bulduğu zaman kişi aynel yakinin sahibi oluyor. Ve sabikun oluyor. Böylece Allah Teala kişiyi daimi zikre ulaşıp da 7 tane gök katını gösterdiği zaman 7. gök katının Sitre-i Müntaha'sını gördüğünde kişi Allah Teala o kişiyi tövbeye nasuha davet ediyor. Burası İhlas makamının bitişini, yani 27. basamağın bitişini, 28. basamağa adım atışı, salah makamına adım atışı gösterir. Kişi ihlas makamını burada bitirmiştir. Kalp 7 defa daha müzeyyen olmuştur. Ulul-elbab makamında 7 sebep dolayısıyla 7 defa müzeyyen olan kalp,
hangiydi sebep? Kişinin daimi zikrinin sahibi oluşu bir. Bu sebeple kalbinde hiç afet kalmaması iki. Kalp gözünün açılması üç. Kalp kulağının açılması dört. Kişinin ehli tezekkür olması beş. Ehli hayır olması altı. Ve nihayet yedi. Kişinin ehli hikmet oluşu. Hikmet ehli olmuş. Bu yedi defa müzeyyen olmak. Ondan sonra göğün birinci katı gösteriliyor. Ondan sonra bütün gök katları gösteriliyor. Ve yedinci katın yedinci aleminin sonundaki sitedin müntaha gösterilince kişi ikinci defa yedi mertebede kalbi müzeyyen oluyor. İhlas makamı tamamlanıyor. Ve kişi tövbe-i nasuha davet edildiği anda ihlas makamından salah makamına geçiyor. Tövbe-i nasuh, salah makamının birinci kademesi. Kişi mürşidin önünde tövbe etmişti. Ya Rabbi ben pişmanım. Yaptığım günahlardan ben pişmanım. İnşallah bir daha yapmayacağım diyerek mürşidin önünde tövbe etmişti. Bu tövbeyle günahları, daha evvel örtülmüş olan günahları, Allah'a ulaşmaya dilediği zaman örtülmüş olan günahları bu sefer de sevaba çevrilmişti. Sonra ne oluyor? Sonra bu sevaba çevrilen günahların akabinde o kişi için farklı bir olay teşekkür ediyor. Buradaki müessese çok net bir hüviyet taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın buradaki, bu kademedeki muhtevasına dikkatle bakalım. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi salah makamının ilk 4 kademesinin muhtevasını veriyor. Diyor ki Allah Teala öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Yani değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Evvelce mürşidin önünde yaptığı bir tövbenin benzerini Allah Teala Allah'ın önünde yapıyor. Allah'tan artık kişi vahiy alıyor ve Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet ediyor ve Allah'ın sözlerini tekrarlayarak tövbe-i nasuhunu tamamlıyor kişi. Bu salah makamının birinci kademesidir. Tahrim 8'de sonra ne var? Diyor ki Allah Teala Allah o gün nebilerini ve onlarla beraber olanları utandırmayacaktır, mahzun etmeyecektir. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Daha evvel Allah Teala tövbe-i nasuh yaptırdığı kişiler için diyor ki Allah onların günahlarını örter. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar nurları, Allah onların günahlarını örter. O gün onlar günahları örtülmüş olanlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ve onlar Ya Rabbi bize mağfiret eyle derler. Günahlarımızı mağfiret eyle. Ve nurumuzu tamamla ve günahlarımızı mağfiret eyle derler. Diyor Allah Teala. İşte burada salah makamının 4 mertebesi açık bir şekilde anlatılmıştır. Birincisi Allah Teala o kişileri tövbe-i nasuha davet ediyor. İkincisi onların günahlarını örtüyor.
Yani bu kişiler mürşitlerine ulaştıkları zaman zaten günahları daha evvelce örtülmüştü. Üstelik günahları bir de sevaba çevrilmişti. İşte o noktadan sonra, o noktada artık günahları tamamen sevaba çevrilen bu kişinin o günden sonra işlediği günahları da var. Çünkü mürşidine ulaştığı zaman kişinin nefsi tezkiye olmuş değil, tasfiye olmuş değil. Nefs duruyor, kişi hatalar yapıyor. Ondan sonra yaptığı hatalar da dahil olmak üzere bütün günahlarını Allah salah makamında bir defa daha örtüyor. Yetmez. Ondan sonra burası salah makamının ikinci kademesi. Ondan sonra Allah Teala onların başlarının üzerine, onların nurumuzu tamam talebi üzerine salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesinde salah makamının kişi ve ondan sonra da o kişinin günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Yani o kişiye mağfiret ediyor. Salah makamının dördüncü kademesi. Bu kademeye gelen kişi irşada ulaşıyor. Görülüyor ki mağfiret olayı bir defa oluşmuyor. Mağfiret olayı iki defa oluşuyor. Bir, 14. basamakta mürşidin önünde yapılan tövbeyle, 2. 28. basamakta Allah'ın önünde yapılan nasuh tövbesiyle. Kişinin günahların örtülmesine gelince birinci tövbeden evvel günahların örtülmesi var. İkinci tövbeden hemen sonra gene günahların örtülmesi var. Görülüyor ki mağfiret müessesesi günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Günahların affedilmesinin çok ötesinde bir şey, iki defa affedilmesi anlamına gelir. Günahlarının iki defa örtülmesi ve iki defa günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusudur. Kişi iradesini Allah'a teslim edene kadar. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. İrşada yetkili kılınır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insan ömrü belli bir zaman parçasını ifade eder. Vakit geçmeden, ömrünüz sona ermeden, sevgili izleyenler, dinleyenler, özellikle bizi ilk defa dinleyenler, 5 dakika sonra ne olacağını hiç kimse bilemez. Öyleyse şu dünya hayatını yaşarken, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemelisiniz. Bu sözlerim Allah'a ulaşmayı henüz dilememiş olanlara. Dilerseniz bu bir kurtuluştur. Mutlaka günahlarınızın örtülmesine yol açar. Ve otomatik olarak Allah size irşat makamını gösterir. Tabiyetinizde ise bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Bunun için sadece bir tek dileğiniz yeter. Mağfiretiniz için
günahlarınızın sevaba çevrilmesi için sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterli. Öyleyse insanlar düşünün sevgili kardeşlerim. Büyük günahlar işlemişlerdir. Gece gündüz Allah'a dua ederler. Ya Rabbi benim günahımı bağışla, benim günahımı affet. Çok da ümitli değillerdir. İşte size diyoruz ki sevgili kardeşlerim, günahınız ne olursa olsun, ne kadar büyük günah işlemiş olursanız olun, aranızda böyle birisi bulunamaz tabii ama yüzlerce insanı öldüren bir insan kasabı düşünün, bu kişinin Allah'tan aff ve mağfiret dilemesi çok zor bir iştir. Kalbi, adamın kas katı, yüzlerce insanı öldürmüş, kasap gibi adam doğramış. Ve böyle bir insan da Allah'a ulaşmayı dilese, dilediği anda Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin tövbeni 100 defa bozsan da, ne kadar günahkar olsan da, gel, gene gel. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Ne demek istiyor? Tövbeni bozsan da yeniden tövbe edeceksin. Bu sefer Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin irşat makamının önündeki tövbesi. Kişinin günahları sadece affedilmeyecek. Günahları sevaba çevrilecek. Onlara mağfiret edilecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızda 2 defa vücut bulacak olan bu mağfiretle bütün günahlarınızın 2 defa sevaba çevrilmesi söz konusudur. Düşünün ki Allah'ın cennetine gidebilmek için kişinin sadece sevaplarının günahlarından fazla olması yeterli. Bu hedeflere ulaştığınız zaman sizin sevaplarınız, günahlarınızı kim bilir kaç yüz misli aşıyor olacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayırlarda yarışın. Allah'a teslim olmayı dileyin. Ve kademe kademe dileyin. Önce Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra irşat makamının bildirilmesini dileyin. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi dileyin. Sonra nefsinizi Allah'a teslim etmeyi dileyin. Sonra irşada ulaşmayı dileyin. Sonra da iradenizi Allah'a teslim etmeyi dileyin. Eğer inanırsanız ki o dileği yaptığınız zaman Allah sizi mutlaka oraya ulaştıracaktır. Mutlaka ulaşırsınız. O imanın sahibi olduğunuz an bütün kademeler için geçerlidir sözüm. Allah'ı vekil tayin etmiş olursunuz. Ama şeytan böyle bir şeyin sizin için mümkün olmadığını söyleyerek devamlı sizi hedeflerden uzaklaştırmayı sağlamaya çalışacaktır. Ne yazık ki çok büyük ölçüde bunu başarır. Öyleyse bu defa şeytana pabuç bırakmayın. Bu defa öyle bir şey yapın ki her kademede tam bir imanın sahibi olarak Allah'tan size vekil olmasını isteyin. Bütün teslimleri gerçekleştirmeniz konusunda mutlaka olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, size doyum olmaz. Ama bir sohbet daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın, Yüce Rabbimizin hepinizi
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, adın cennetlerinin sahibi kılmasını, iki cihan saadetini en üst boyutlarda yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bir mutluluk sohbetinde, bir mutluluk yolculuğuna. İnsanlar mutluluğun ne olduğunu bilmeden yaşarlar. Bu çok zavallı bir hayattır. Bir ot gibi insan olmanın huzuruna eremeden bir yaşam. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bizler insanız. Kainatın en üstün mahlukları olarak yaratıldık. Ne diyor Allah Teala Câsiye 23'te? Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor sizlerin emrine musahhar kıldım her şeyi. Emrinize vakfettim. Emrinize tahsis ettim. Emrinize verdim. Bütün kainat sizin diyor. Yani sadece zahiri alem 200 milyar galaksi 100 milyar affedersiniz. Öyle olduğu söyleniyor. Ve her galakside 100 milyar yıldız. İşte uzayda insanlar olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirilmiş 19 ayet-i kerime. Yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda olmak bir mazhariyettir. Allah'ın yolunda olmak bir mutluluktur. Allah'ın yolunda olmak hayatın temelidir. Ve Allah Teala sizlerden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor. Diyor ki bana yönel. Ondan sonra diyor ki mürşidine tabi ol. Ondan sonra diyor ki ruhunu bana teslim et. Ondan sonra diyor ki fizik vücudunu teslim et. Sonra diyor nefsini teslim et. Sonra irşad ol diyor. Sonra da irşad et diyor. 7 safa 4 tane teslim. Kur'an-ı Kerim'in bütünü. Mutluluk mu? Her gün adım adım mutluluğunuzun arttığını yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, insanoğlunun Allah'a hayran olmamasına, Allah'ın bu güzellikleri bize öğretmesinden sonra hep hayretle bakmışımdır. Nasıl olur? Bu idraki herkes sahip. Herkesin idraki var. Şeytan nasıl bir korkunç tuzak kurabilmiş ki bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki gayretleri çok büyük ölçüde başarıya ulaşmış. İşte bu sizlere anlattığımız hakikatleri bilmeyen 70 milyondan fazla insan yaşıyor bu ülkede. Kendi öğrendiklerinin doğru olduğunu zanneden ve bizim söylediklerimizi hiç incelemeden insanlara bizi bir yalancı olarak lanse eden, Allah'ın Kur'an'ından haberleri olmayan binlerce insan yaşıyor ülkemizde. Ve o insanlar o 70 milyon insanın vebalini yüklenmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, 30 senedir biz insanlara kurtuluşun reçetesini öğretmeye çalışıyoruz. Onlar da öğrenmemekte ısrar ediyorlar.
arkasında kimler var, dinlerini bilmeyen, birinci özellik, okullarda öğrendikleri din öğretiminin yeterli olduğunu zannedenler, ikinci özellik, ve o öğrendikleriyle bizim öğretimizi, Kur'an öğretisini, Kur'an'ın unutulmuş hakikatlerini karşılaştırdıkları zaman ikisinin birbirine uymadığını gören ve öğrendikleri ilmi düşündükleri zaman yahu bu kadar üniversite profesörü var. Bunca din alimi yetiştirmiş bu ülke. Onlar bilmeyecek de bu mu bilecek diye bir düşünceyle bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu zannedenler var. Ne yazık ki bunlar büyük çoğunluğu içeriyor. En korkuncu, ellerinde insanları kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir din öğretisinin delilleri var. Ama ne yapsınlar sevgili kardeşlerim? Onlar okullarında onları öğrendiler. Şimdi bizim Allah-u Teala'dan öğrendiğimiz, Allah-u Teala'nın bize A'dan Z'ye öğrettiği Kur'an hakikatleri onların söylediklerine ters düşüyor. Çünkü onlar Kur'an'ı öğrenmediler. Onlar din öğreticilerinin bugüne kadar ulaşmış kitaplarını öğrendiler. Öğrendikleri kitaplar hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle olunca iki uçlu bir değnek çıkıyor ortaya. Bir tarafta bizim söylediklerimiz var. Bir tarafta onların söyledikleri. Peki, ölçü nedir? Hadi gelin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bakalım, ne diyor? Diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a ters olamaz. Kur'an'ın dışında olamaz. Furkan Kur'an'dır diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir furkan olarak, doğruyu yanlıştan ayıran rehber olarak, ayıraç olarak indirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi bugünkü din öğretisine bakalım. İnsanlar kitaplar yazmışlar. Asırlardan beri Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden başlayan bir kitap yazma yarışı bugüne kadar gelmiş. Maturidisi, Eş'arisi, dört tane mezhep, Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii, her biri ayrı bir telden çalıyor. Hepsi de istinatlı. Yani dayanakları var. Kimler? Din alimleri. Ve bugün din ilmi tamamen din alimlerinin bu insanlara sunduğu bir bilgi dağarcığından kaynaklanıyor. Oradan nimetleniyor. Oradan alıyor gıdasını. Ama sevgili kardeşlerim, konunun hakikatine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyi Kur'an'la nurlandırdı. Kur'an'dan başka hiçbir şey yoktu. O bütün sahabeye sadece Kur'an öğretti. Ondan sonra insanlar kitaplar yazdılar ve din o kitapların inhisarına girdi. Tekeline girdi. Ve en korkunç olayla karşı karşıyayız. Kur'an unutuldu.
Gerçekten unutuldu mu? İspat edelim mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an'daki birinci safa bütün sahabe gerçekleştirmiş. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Kur'an'da farz. 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim olunması, teslim edilmesi. 21. basamak ulaşması, teslim 22. basamak. Kur'an'da farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 4. safa, fizik vücudun Allah'a teslimi. Kur'an'da farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 25. basamak. 26. basamak, nefsin Allah'a teslimi, ulul albab makamı. 5. safa, 6. safa irşad olmak. Muhlis olmak. Aynı şey. Halis kılarak nefsinin kalbini muhlis olmak. 6. safa ve 7. safa iradeyi Allah'a teslim ederek irşad makamına tayin olmak. Bütün sahabe irşad makamının sahibi oldular. Sevgili kardeşlerim, bugünün din öğretisinde, üniversitelerimizdeki öğretide bu yedi safhanın hiçbirisi yok. Şimdi konunun öz iskelet müessesesine bakalım. Dini ayakta tutan temel faktörler yedi safha ve dört teslim. Menşei Kur'an. 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe Kur'an'daki yedi safa dört teslimi yaşadılar. Onlara sadece Kur'an öğretildi. Bugün Kur'an'ın esamisi yok. Üniversitelerimizdeki, İmam Hatip liselerindeki din öğretimi Kur'an'ı, Kur'an'daki yedi safayı, dört teslimi bütünüyle yok etmiş olan bir din tatbikatını içeriyor. Ve dünyaya ilmi ulaştıran matematiğin, fiziğin, kimyanın bütün ilmi değerlerin başlangıç noktasını teşkil eden Kur'an hakikatleri 14 asır sonra bütünüyle unutulmuş. İşte size söylediğimiz yedi safha ve dört teslimin hiçbirisi bugünkü din öğretimi standartlarında hiç kimseye öğretilmiyor. Ve Allah Teala 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize Kur'an'ı öğretmiş. Kime öğretmiş? Bir kara cahile öğretmiş. O biziz. Neden? Hani bir söz vardır. Elif'i görsem Ertek sanır diye. İşte biz oyuz. Ne Arapça biliriz, doğru dürüst, ne de Kur'an'ın okunmasını. Ama Kur'an'ın ruhunu biliriz. Ruhunu. Bunu da alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere herkese ilan ederiz. Evet, biz Kur'an'ı, Kur'an'ın ruhunu biliriz. Şimdi neticeye bakalım sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe, Kur'an'ın tam tatbiki, yedi safa dört teslim, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Hem yedi safanın farziyeti, hem de bütün teslimlerin gerçekleştirildiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında orada Kur'an'da mevcut. 14 asır sonra İslam aleminin feci durumu. Kur'an tamamen unutulmuş. İnsanlar 7 safa ve 4 teslimin hiçbirisini bilmiyorlar. Din öğreticileri de bilmiyorlar. Kur'an'ı yaşayanlar sadece tasavvuf ehli.
Onlar da devede kulak. Ve Allah Teala bize tasavvufçuların sözleriyle değil, Kur'an'la tasavvufu öğretiyor. Allah Teala bize Kur'an'la tasavvufun aynı şey olduğunu, birbirinden ayrılamaz olduğunu, tek bir müesseseyi oluşturduğunu söylüyor. Ve biz bunu herkese ispat ediyoruz. Biz hakikatleri ispat ettikçe din öğreticileri de bize kızıyor. Sevgili kardeşlerim, sevinmeleri lazım değil mi? Neden? Çünkü Kur'an bir mutluluk rehberidir. Kur'an bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an bir mutluluk reçetesidir. Kur'an bir mutluluk garantisidir. İşte 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun sahabesi ve sadece Kur'an vardı. Başka hiçbir şey yoktu. 14 asır sonra Allah-u Teala'nın bize verdiği vazife Kur'an, Kur'an'dan başka bir şey yok. Öyleyse dinler yoktur. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir sadece bir tek din vardı. Hazreti Adem'den son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar sadece bir tek din vardı. Bir tek din oluştu. İşte ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannedenlere en büyük ihtarı Allah-u Teala'nın Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, sana ve senin sahabene de farz kıldık. Neymiş? Hazreti Nuh'un şeriatı aynı şeriatmış. Kiminle? Hazreti İbrahim'le. Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı şeriatmış. Kiminle? Hazreti Musa'yla. Onun şeriatı Hazreti İsa'yla aynıymış. Onun şeriatı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le aynıymış.

Aydınlığı temsilen burada Norfolk'taki bir büyük kilisenin pastörü ve Musevileri temsil etmek üzere de bir sinagogun başkanı. Biz üç imzayla Birleşmiş Milletler'e müracaat ettik. Dedik ki dinler yoktur. Biz üç dinin temsilcisi orada Birleşmiş Milletler'de bir konferans vermek istiyoruz. Arkasında ne var? Arkasında dünya sulhu var. Arkasında kan dökülmesinin sona ermesi var. Sevgili kardeşlerim, kabul edilmedi davetimiz. Dediler ki, siz bunu kendi ülkenizin buradaki yetkilisine ulaştıracaksınız. Onlar bize ulaştıracak. Daha ilk etapta maksadımızın ne olduğu görüldüğü anda sulhun düşmanları harekete geçtiler. Sonra biz oradaki yetkiliye yazıyla ulaştık. Ve bir defa daha reddedildik. Sevgili kardeşlerim, görebiliyor musunuz dünya üzerinde oynanan oyunları? İşte bu mutsuz, herkesin huzursuz olduğu bir dünyayı sadece Allah'ın bu ilmi öğrettiği biz huzur içine sokacak vasıfların sahibi kılındık. Ve bunu gerçekleştirdiğimizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu adam geleceği nereden biliyor diye bize sormayın. Biz bilmeyiz. Biz sadece bir aynayız. O söylediklerini bu ağızla, bizim ağzımızla size ulaştırır. Bu devirde bu görev bize verildi. Öyleyse onlar bunu biliyorlar. Şeytan bunu çok iyi biliyor. Şu anda şeytanın dünya üzerindeki en büyük düşmanı biziz. Ama en kötüsü de bize hiçbir şey yapması mümkün değil. Bu sebeple iblis kuduruyor. Ama kudursa da, kudurmasa da dünya sulhü bütün bu üçkağıtçılara rağmen mutlaka kurulacaktır sevgili kardeşlerim. Hiçbirinizin en ufak bir endişesi olmasın. Ha, eğer bize nasıl kurulacaktır diyorsanız bunun cevabı bizde yok. Onun nasıl olacağını biz bilmeyiz, bilmek mecburiyetinde de değiliz. Ama anında her an ondan emirleri alırız ve onları bize söyletir. Biz bir aynayız. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, yeryüzündeki aynası. Bunları bir övgü sözü falan diye kabul etmeyin sevgili kardeşlerim. Bugüne kadar bizi artık tanıdınız. Evvelce söylediklerimizin hepsi birer birer gerçekleşti. Bakın ne kadar samimiyiz. Biz bir hiçiz diyoruz. Biz bir şey değiliz. Bir aynayız sadece. O bizim ağzımızdan konuşuyor. Bizi konuşturan o. Onun tasarrufundayız. Tasarrufun ne olduğunu bilmeyen insanlar da bilsinler, öğrensinler ki bir kişinin iradi yapısı Allah-u Teala tarafından bütünüyle alınır da o huzur namazının imamlığına tayin edilirse o tasarruf altındadır. Kalp gözü açık olanlardan binlerce kişi huzur namazını görebilmiştir. Orada namazı kılanın gerçekten biz olduğunu görmüşlerdir. Bizim ruhumuz, ruhlarımızdan sadece bir tanesi, binlerce, on binlerce ruh, her bir insanın bugün kim tabi olmuşsa onun başının üzerine gelip yerleşiyor. O biziz. Sevgili kardeşlerim, bilmeniz, öğrenmeniz gereken o kadar çok şey var ki hangisini söyleyebiliriz size bilmiyorum.

Ama mutluluk diyorsanız, mutluluk bir uyum halidir. Neden insanlar mutsuz? Nefsleriyle ruhları arasında devamlı bir kavga var. İnsanlar doğdukları günden öldükleri güne kadar tasavvufu yaşamadıkça hep nefsleri %100 afetlerle dolu, ruhları da %100 hasletlerle dolu olarak yaşarlar. Afetler Allah'ın emirlerine %100 karşı çıkar, yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek ister, yasaklarını da asla işlemek istemez. İki düşman kardeş içinizde birbirini yiyor, devamlı kavga halindeler, devamlı savaşınız var. Nerede kavga varsa orada kaos vardır. Orada huzursuzluk vardır. Orada sıkıntı vardır. Ama orada mutluluk yoktur. İşte bütün dünya insanı kendilerine ne nefs tezkiyesi ne de nefs tasfiyesi öğretilmediği için bu korkunç manzara, her gün birçok masum insanın kanının dökülmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlara son verecek olan kişi o biziz. Söylediğimiz gibi biziz demekle kendimizi kastetmiyoruz. Onunla biz. Bu vücut sadece bir aynadır. Onun sizlere ulaştırmak istediği şeyleri söyleyen bir ağız, onların gerçekleşmesini gerçekleştirecek olan, oluşturacak olan bir fizik vücut. Yani biz. Aslında bir hiçiz. Sıfır. Sevgili kardeşlerim, biz bir hiçiz. Sadece o var. İşte bu hiçliğimiz sebebiyle Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Ki bu hiç, gelecekte bütün savaşları bitirecek olan kişidir. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Ey insanlar, sizlere sesleniyorum. Neden mutlu değilsiniz? Arkanızda sadece şeytan olduğu için, nefsinizi tezkiye etmediğiniz için, tasfiye etmediğiniz için, bu büyük ilim, bu hazine size öğretilmediği için. Ne diyor Yunus? Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. İşte o ballar balıdır. Mutluluk burada. Demin sözlerimizi bir hedefe yöneltmiştik. Neden insanların mutsuz olduğunu söylemiştik. Neden? Kendi içinde insan kavga halinde. Nefsiyle ruhu arasında bir ömür boyu sürecek olan korkunç bir çekişme. Ruhu hep güzellikleri yapmasını isteyecek. Nefsi hep yanlış yaptıracak. Arkasından da pişmanlık duyacak. Çünkü Allah-u Teala ona azap edecek her yaptığı yanlışın arkasından. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecek. Ömür boyu yanlışların işlenmesi, nefse tabi olmak, arkasından da hep huzursuzluğu, mutsuzluğu yaşamak. Ömür boyu mutsuzluk. Peki ya bu insan nefs tezkiyesini yapmışsa, nefs tezkiyesinde durum aynı standartlarda başlar. Kişi nefsini tezkiye ettiği anda nefsinin kalbinde %51 nur vardır, %49 karanlık vardır. Dünyaya gelişinde de durum aynıdır. Ama fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu nurlar %91'e ulaşır. Nefsini teslim ettiği zaman %100'e ulaşır. Ne olur? Nefsin kalbi
%100 nurlandığı zaman ne olur? O kişi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim önemli mi? Çok önemli. Neden? Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz, sadece duyabileceğiniz his huzurdur, mutluluktur. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeyi başarabilirseniz, o zaman da mutluluktur, huzurdur. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, arkasından bir huzursuzluk duyarsınız. Bir kişinin kalbini kırarsınız, vicdan azabı duyarsınız. Aslında bu Allah'ın size verdiği azaptır. Arkadan da ruhunuzun nefsinizi huzursuz etmesi söz konusu olur. Her yanlışın bedelini mutlaka ödersiniz. Hele insanlara bu yanlışlıklar sebebiyle zulmediyorsanız, o zaman hiçbir zaman huzurlu olabileceğinizi zannetmeyin. Bir ömür boyu sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Kapkara kalpli bir insan olarak yaşarsınız. Şimdi Allah'ın yoluna girmiş, nefs tezkiyesini sonra da tasfiyesini gerçekleştirmiş birisine bakalım. Ne olmuş? Hiç. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuş. Yani nefsinin bütünü Allah'ın bütün emirlerini yapmak için çırpınıyor. Yasak ettiği hiçbir şeyi işlememek için. Ve de kişi öyle davranıyor. Hiç kimsenin kalbini kırmıyor. İnsanlar onu herhangi birisi zannederek ona karşı yanlış davranışlarda bulunabiliyorlar. Ama o bunları dikkate almıyor. O yanlışlıkları yaptıkları için kendisine dokunan kötülüklerin sebebiyle değil, onları kurtarabilmek için onlarla konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, aradaki farkı anlatabiliyor muyuz acaba? Kendisine yapılan bir kötülük sebebiyle onları zemetmiyor. Onlara kötü davranmıyor. Onların bu kötülükleri yaparak kendilerine ne kadar azap verdiklerini onlara anlatabilmeye çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın yolunda insanların dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim.

Bütün insanlar, etrafımızdaki insanlara dikkatle bakın, hep mutsuz insanlar. Her tarafta bizim ülkemizde hırsızlık, yan kesicilik. Artık sokaklarda güpegündüz mağazaların içine girilip oradaki şeyler çalınabiliyor. Sevgili kardeşlerim, ahlakın bu kadar bozulduğu bir ülke, bu ülke Osmanlı'nın mirasının sahibi olan ülkedir. Bu duruma gelmemizin arkasında ne var zannediyorsunuz? Sadece bir tek şey, Allah'tan kopmak. Ve hala bir kısım insanlar dini ülke için bir tehlike diye düşünebiliyorlar. Tehlike mi? Yoksa bütün dünyanın kurtuluşu mu? Her şey değişecek sevgili kardeşlerim. Bu fikri yapının sahipleri ait olduğu yerlerden sorumluluğu olanlardır. O sorumluluklarının gerçek anlamını anlayacaklar. Bir gün söylediklerimizi onlar da inceleyecekler ve sadece nefislerinin kurbanı olduklarını görecekler. O zaman bütün dünyayı kurtaracak olan bir yeni dünya söz konusu olacak. Bir yeni yaşam tarzı. Herkesin başkalarını kendinden üstün saydığı, başkaları için yaşayan bir toplum. İşte mutluluk orada. Sahabeye baktığınız zaman herkesin kendisini onlardan daha fazla sevdiğini fark eden ama bunun sebebinin de başkalarını kendisinden daha üstün olarak kabul etmesi olduğunu idrak eden bir insanlar dizisi sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını hep ömür boyunca Allah'tan dileyeceğiz. Zannetmeyin ki bu böyle gelmiştir. Hırsızlıklar, cinayetler devam edecektir. Hayır, devam etmeyecektir. Onları yapan insanlar Allah'ı tanımadıkları için nefslerinin kurbanı oluyorlar. Sonra da hayatları boyunca pişmanlığın çilesini yaşıyorlar. Ama öğrendikleri zaman tövbe edecekler Allah-u Teala'ya. Bu ülke dünyaya örnek bir ülke olacak. Şu anda dünyada en çok suç işleyen ülke olmak İtalyanlarda. Ama ikinci sırada da Türkiye var. Biz varız. Sevgili kardeşlerim, dünyada 600 yıl boyunca en az suç işlenen ülke şerefini korumuş olan Osmanlı'nın torunları olmakla şeref duyarız. Soykütüğümüz Osmanlı'nın başından sonuna Osmanlı olduğumuzu ispat eder. Onlara hayranız. İnsanlar bize kızıyorlarmış. Buz gelir. Biz
Allah'ın dostuyuz. İnsanların dostuyuz. Hepinizin mutluluğu için çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu yaşayın. Çok zikredin ki nefsinizin kalbindeki afetler yok olsun. Onları yok edebildiğiniz gün siz de bizim gibi olacaksınız. Bütün dünya düşmanınız olsa vız gelecek. Hiçbir şey sizi korkutamayacak. Çünkü ölümü hayattayken yaşamış olacaksınız defalarca, defalarca. Çoğunuz ne demek istediğimizi anlayamazsınız. Ama olsun, öyle de olsa biz sizi çok seviyoruz. Öyle de olsa kurtuluşun mutlaka gerçekleşeceğini net ve kesin olarak biliyoruz. Şu dünyadaki hiçbir şeyin bu gelişmeyi durduramayacağını biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe güvenle bakın. Hiçbir şeyden korkmayın. Gelecekte bu ülke dünyanın yıldızı olacaktır. Çünkü dünya sorunu kuracak olan temel yapı gene Osmanlı kanından kaynaklanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi tezkiye ederek mutluluğun yaşını, yarısını yaşayabilirsiniz. Dünya saadetinin üçüncü kat cenneti elde edersiniz. Ama bu aşağı yukarı bedavadan size verilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Şimdi daha öteye geçtiğinizi düşünelim. Ne olacak? Daha öteye geçtiğiniz zaman nefsinizi ve iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman bu dünya size kucak açacak, pencereleri açıp haykırmak gelecek içinizden mutluyum diye. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş bitmiş olacak. Çünkü nefsinizde afet yok. Nefsiniz %100 nurlarla dolmuş. %98 fazıl, %2 rahmet. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik. Peki, dış dünyanızda insanlar size düşman olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. O zaman bütün dünyayla barışıksınız. Siz barışıksınız, onlar olsun olmasın. Öyleyse dış dünyanızda da hiç kimseyi incitmeyen, başkalarının incitici davranışlarında da o yaptıkları hata sebebiyle kaybettiği dereceleri yakinen bildiğiniz için onların değişmesi için gayret sarf eden bir insan olursunuz. Ondan intikam almak için değil, ona güzeli, doğruyu anlatıp da onu da o nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla o muhteşem güzelliği ve mutluluğu yaşayabilecek bir hale getirmeyi hedeflersiniz. Herkese davranışlarınız aynı standartlarda olur. Hataları görürsünüz. İnsanlar düzeltemezler. Söylersiniz, düzeltemezler. Sabredersiniz. Çünkü Allah Teala size sabrı öğretmiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İşte bu minvan üzere bir hayat söz konusu sevgili kardeşlerim. Yaşamak, ne diyorsunuz, güzel bir şey mi? Bize göre öyle. Şartlar ne olursa olsun öyle. Geleceği Allah'ın öğrettiği bir sıfatıyla geleceğe bakabiliyoruz. O güzel günleri görebiliyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün dünyada sulh-i sükunun kurulduğu o muhteşem dünya sulhu. Evet, o günler gelecek. Hiç kimsenin
kuşkusu olmasın. Eğer bunu engellemekse insanların hedefleri, evvela karşılarında en büyük engelin biz olduğunu bilsinler. Ha, bizi ortadan kaldırmayı falan düşünebilenler olursa bilsinler ki bu mümkün değil. Deneyenler görecekler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizler bizim canımızsınız. Sizler bizim ciğerimizsiniz. Sizler mutluluğun, gelecekteki mutluluğun sahipleri ve muhafızlarısınız. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, önce nefs tezkiyesine, sonra da tasfiyesine ulaştırarak sonsuz mutluluklara hasıl etmesini ve dünyada mutluluk yaşanırmış dediğiniz bir güne hepinizi ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz bu mutluluk sohbetinde. Hepiniz mutlu olun. Emi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salavat.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, mahallemizde bir cami imamı, kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan kişi cennetliktir dedi. Hardal tanesi kadar iman bulunması ne anlama geliyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında 7 ayet gereğince bütün insanlar delalette. Aynı zamanda küfürde. Eğer delaletteyse, küfürdeyse o zaman durumuna bakalım beraberce. Câsiye 23'te Eferayte men ettehaze ilâhehu. O hevasını İlah edineni görmüyor musun? Şirkte yani, delalette, şirkte, küfürde. Vâdallâhu le ilmin, faydasız ilmi üzere Allah onu delalette bırakıyor. Ve delalette bıraktığı kişinin hâhâtemâ alâ semhî ve kalbi, kulakları ve kalbini mühürlüyor. Basar hassası üzerinde de kışavetli perde var. Öyleyse buradan anlaşılıyor ki hidayeti dilemeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin baş gözü kör, kulakları sağır, kalbi idraksız. Baş gözü kör, mürşidi mürşid olarak görmüyor. Kulakları sağır, mürşidin sözlerinin manasına varmıyor. Kalpleri idraksız, kalbine indirmiyor. Şimdi sağır, dilsiz ve kör olan bu kişinin kalbinde nasıl hardal tanesi kadar iman bulunur? Bir cami imamı bana bir söylesin bakalım. Allah'a göre ölü, sağır, dilsiz ve kör olan bir kişinin kalbine imanı imam nasıl, nereye koyacak? Kalp kapalı. Kalbi ve kulakları mühürlü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Bu adam işitmiyor. Bu adam sağır. Sağırsa kalbine bir yerden hiçbir şey girmeyecekse onun uydurduğu kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan kişi cennetliktir olayını nereden çıkartıyor? Kur'an-ı Kerim'in hangi ayet-i kerimesine göre? Biz kendisine söylüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kör, sağır, dilsiz ve kör olanların 19 negatif özelliği, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler. 19 negatif özellik ve bunların ameli boşa gidiyor. Ne yaparsa yapsın. İşte bu durumdan kurtulabilmeleri mutlaka kalben Allah'a ulaşmayı dilemelerine, yani hidayeti dilemelerine bağlı. Allah Resulü bu sebeple hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerin müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Amcası hidayeti dilemedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu hidayete erdiremedi. Ama Vahşi hidayeti diledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz amcasını şehit etmesine rağmen Vahşi hidayete erdirdi. Demek ki kişinin iradesiyle talep sahibi olması, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ki iman kalbine girsin, iman sahibi olabilsin. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, imtihan yaşarken Allah'a daha çok yöneliyoruz ve davranış biçimlerimize dikkat etmeye çalışıyoruz. İmtihanda değilken de imtihandaymış gibi yaşamayı nasıl başarabiliriz? İşte Allah Teala da öyle buyuruyor. Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. İşte darlıkta herkes infak ediyor, zikrediyor. Marifet bollukta zikretmek. İşte Allah Resulü hadisinde onu söylüyor. Darlıktaki gibi bollukta da Allah'ı zikredin. En çok insanların yozlaştığı nokta bollukta, ama darlıkta otomatikmen kişi sünnetullahın dizayn içinde Allah'a yöneliyor ve daha devamlı Allah'a yalvarıyor, yakarıyor vesaire. Ama bollukta da bunu yapabilirsek o zaman çok güzel olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Faydasız ilimden, yükselme amelden, faydasız ilimden, hoşu duymayan kalpten, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım. İşte duamızın kabulü zikrimizin ne yapılmasına bağlı bir olgudur. O zaman imtihandaymış gibi biz davranabilirsek, darlıktaki gibi zikredebilirsek, Allah'ın istediği davranış biçimini sergilemiş oluruz. Allah Azze ve Celle de bunu söylüyor. Söylediğiniz imtihan yaşarken Allah'a daha çok yöneliyoruz, davranış biçimlerimize dikkat etmeye çalışıyoruz. İmtihandaymış gibi davranabilirsek çok daha başarılı olacağız Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Masya'dan bir izleyici Muhterem Hocam, Efendimiz bir sözünde kendinize olan sevginiz ne kadar azalırsa başkalarına olan sevginiz o kadar artar buyuruyor. Bunu nasıl başarabiliriz? Evet. Tazimul emrillah. Şefakatü halkillah. Devamlı Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Bu ikiliği hayatınıza tatbik edeceksiniz. Ne kadar bunu başarabilirseniz o kadar hedefe ulaşmış olursunuz. Allah'ın izniyle. Dolayısıyla Allah Teala zikrimizi arttırmamızı istiyor. Zikir artışı Allah sevgisini artışı demektir. Bir kişi diyor ki ben Allah'ı çok seviyorum. O Allah'ı çok seviyorum diyen kişiye diyoruz ki sen ne kadar zikrediyorsun? Cevap yarım saat, bir saat. Çok seviyorum diyen kişiyle yarım saat, bir saat zikreden kişinin bir paralelliği var mı? Hayır. Çok zikreden, çok seviyorum diyen kişinin çok zikretmesi lazım. Çok zikir günün yarısından daha fazla zikirdir. İşte o zaman doğruyu söylemiş olur. Eğer dilinin söylediği kalbinde yoksa, ne zaman kişi dilinin söylediği kalbinde olur? Zahitken, ben çok seviyorum Allah-u Teala'yı, çok zikrediyorsa tamam. Yani günün yarısından daha fazlasını zikirle geçiriyorsa tamam. Ama yarım saat, bir saat zikrediyorsa ne kadar Allah'ı seviyorsunuz, ben Allah'ı çok seviyorum diyen kişi dilinin söylediği kalbinde yok. Dilinin söylediğinin kalbinde olabilmesi için mutlak surette günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirmesi lazım. Bu da kişiyi zahit kılar. Zahit, kişinin Allah kendisinden çok Allah'a değer vermesi halidir. O zaman kendinize olan sevginiz değil, başkalarına olan sevginizin artan birisi, daha çok Allah'ı sevmenize, Allah'ı daha çok sevgin kişinin, daha çok insanları sevmesine sebep oluyor. İnşallah. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu sözünü hayata geçirmeniz gerekir inşallah. Allah razı olsun. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin olan, helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi değildir. Bilakis zahit olmak, elinden olan şeylere Allah'ın katından olanlardan daha fazla güvenmemektir. Bu çok önemli. Allah'ın katında olanlar zikirle gelenlerdir. Yani zahit olmak zikre değer vermektir. Zikirsizliği ikinci plana itmektir. Dünyaya rağbet etmemek, kişinin zahit olmak dünyaya rağbet etmemek. Kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemektir. Yani malına, mülküne, evladına vesaireye Allah'ın zikrinin daha fazla güvenmemektir. En çok neye güvenmektir? Allah'ın zikrine güvenmektir. Allah'ın katında olanlar zikirle sahip olduklarımızdır. Öyleyse bir tarafta zikir var. Yani hiçbir şeye zikirden daha fazla değer vermemektir. Allah'ın izniyle. Giresun'dan bir izleyicimiz Muhterem Hocam, sahne namazı kıldıktan sonra gördüklerimize şeytanın müdahalesi olabilir mi? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim, kişi kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala o kişinin üzerine, o ruh Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar koruyucu kalkanı yerleştiriyor. Allah Teala tam 4 tane ayet-i kerimede İblise diyor ki benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Kimdir Allah'ın kulu? Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyen. Benim kullarım üzerinde Allah'a tevekkül edenler senin sultanlığın yok. Kimdir Allah'a tevekkül eden? Zikir yapan kişi. İman edenlere senin bir sultanlığın yok. Kalbine iman yazılan kişiye senin bir dahlin yok. Öyleyse Zümer 17 Allah'a ulaşmayı dileyen kullara senin bir sultanlığın yok. İman edenlere sen bir sultanlığı yok. Tevekkül edenlere sen bir sultanlığı yok. Zikredenlere senin bir sultanlığı yok diyor. Hicr 42 sana tabi olan kimseler hariç muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın gücün yoktur. Muhlis kullar. Zikredenler. Zikredenlere sultanlığı yok. Vekil kılanlara sultanlığı yok. Kullarıma senin sultanlığı yok. Bunu sırasıyla şöyle yaparsak Zümer 17, Hicr 42, Nahl 99 ve Sebe 21. Allah Teala şeytanın müdahalesi olamaz. Dolayısıyla istihane namazını mürşide ulaşmak üzere veya bir başka bir kayıp bir bilgi öğrenmek istiyorsanız şeytanın müdahalesi olamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum efendim hizmetiyle inşallah. Muhterem hocam müsaadeniz olursa bir soru soracaktım inşallah. Bugün insanlar Resul deyince kendine kitap verilen peygamber zannediyor. Bu konuyu açıklar mısınız? İnşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizden bizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanlar Resul deyince kendilerine kitap verilen peygamberler zannediyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, peygamberler kendilerine şeriat kitabı verilenlerdir, Resullerdir. Ama şeriat kitabı verilmeyen Resuller peygamberin şeriat kitabı amedenler onlar veli Resullerdir. Allah nebilere şeriat kitabı veriyor. Bakara 213, Ali İmran 81, Arap 158, Meryem 30, Enam 154, Şura 13, Ankebut 27 ve Hadid 26. Allah nebilere şeriat kitabını veriyor. Şeriat kitabı verilenler nebi resullerdir. Ama şeriat kitabı verilmeyen resuller veli resullerdir. Veli Resullerle Nebi Resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Kur'an ayetleriyle tabi. Öyleyse hiç kimse aksini söyleyemez. İşte Nebi Resuller şeriat kitabının sahibidirler. Ama Veli Resuller Nebi lere verilen şeriat kitabıyla hükmedenlerdir. Veli Resullere Allah şeriat kitabı vermiyor, Nebi Resullere şeriat kitabını veriyor. Nebi Resullere verilen şeriat kitapları peygamberlerdir. Nebi Resullerin 5 görevine karşılık, Veli Resuller 4 görevin sahibi, Nebi Resuller asaleten devrin imamı, Veli Resuller vekaleten devrin imamı, Nebi Resuller asaleten şefaat kitabı, Veli Resuller vekaleten son Nebi Resul Peygamber Efendimiz, kıyamete kadar Veli Resuller hep gelecektir. Nebi Resul'un fetret dönemi var, Veli Resul'un da fetret dönemi yok. Birbirinden tam 10 tane özellik ve ayetleri net olarak da görebiliyorsunuz. Nebi Resuller sadece insanlardan seçilir ama Veli Resuller insanlardan seçilir, meleklerden seçilir, cinlerden seçilir. Nebi Resuller aynı soydan gelerek Veli Resuller her kavmin içerisinde var. Görüyorsunuz ki ayetler itibariyle hiç kimse bu ayetleri devre dışı tutarak Allah Veli Resul'e kitap veriliyor ama şeriat kitabı verilenler Nebi Resuller'dir. Ama sadece Nebi Resuller var olayı. Hayır. Barda arkası kesilmeksizin Allah Teala Veli Resuller tayin ediyor. Veli Resuller kendilerine şeriat kitabı verilmeyen, kendinden önceki peygamberlerin şeriat kitabıyla amel edenler. Ayetler gayet açık ortada. Bu istikametteki farklı fikrin sahibi olan insanlar bu slaytın fotoğrafını çeksinler, evdeki Kur'an-ı Kerimlerle karşılaştırsınlar. İnşallah. Allah'a en yakın olanlar Nebi Resullerdir. Nebi Resuller asaleten devrin imamıdırlar. Nebi Resuller Allah'ın yeryüzündeki halifesidirler. Nebi Resuller kendine verilen şeriat kitabıyla hükmedenlerdir. Ama Veli Resuller her kavmin içerisinde vardırlar. Ve Nebi Resuller kendinden önceki Veli Resuller kendinden önceki Nebi Resullerin şeriat kitabıyla hükmederler. Nebi Resullerinde fetret dönemi olmasına karşılık Veli Resullerinde fetret dönemi yok. Ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala gönderiyor. Nebi Resuller insanlardan seçiliyor. Veli Resuller meleklerden, insanlardan ve cinlerden seçilebiliyor. Allah razı olsun. Konya'dan izleyici muhterem hocam, başımıza gelen belalar kendi elimizle yaptıklarımızdan dolayı mıdır? Evet. 7 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Öyleyse başımıza gelen musibetlerin hepsi kesinlikle yaptıklarımızın bir sonucudur. İşte ayetler. Alim 182. Ellerinizle takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyledir musibetler. Allah kullara zulmedici olmadığından değil, zulmedici olduğundan değil, yaptığımız şerler sebebiyle musibet geliyor. İsa 62. Elleriyle işliklerimizden dolayı musibet geldiği zaman. Enfal 51. Ellerinizle takdim ettiğiniz şerler sebebiyle, kendi yaptıklarınızın sebebiyledir musibetler. Yunus 44, insanlara hiçbir şeyle Allah zulmetmez. Lakin insanlar kendi nefslerine zulmederler. Hac 10, Hac 35, onlara musibetlere sabredenlerdir. Kasas 42'de elleriyle tatmin yaptıkları sebebiyle bir musibet isabet ederse, bize de Resul göndersen biz de mümin olsak diyor. 36, elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse. Rum 36'da açık açık ifade ediyor. Elleriyle insanlara rahmet tattırdığımız zaman onlar ferahlanırlar. Şımarırlar. Ama eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse, o zaman da onlar ümitsizliğe düşerler. İnsanlara rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar ama şımarırlar. Elleriyle takdim ettikleri dolayısıyla bir kötülük isabet ederse, O zaman da ümitsizliğe düşerler. Allah razı olsun. İzmit'ten bir kardeşim Muhterem Hocam, bende bazen iç sıkıntısı, daralma, sıkılma oluşuyor. Bunlar nefsimizin hangi afetinden oluşuyor, kurtulmak için ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, iç sıkıntısı, daralma, sıkılma nefsin afetlerindendir. Nefsimizin hangi afeti? Kümülatif olarak nefsimizin 19 afetinden herhangi birisi olabilir. Ama önemli olan hangi afetten ziyade bizim hemen zikre başlamamız ve o iş sıkıntısını Allah'a yalvararak, Ya Rabbim içimizdeki kasveti, içimizdeki daralmayı, sıkıntıyı al diye dua edeceğiz ve zikredeceğiz inşallah. Kurtulmak için ne tavsiye edersen, kurtulmak için zikir artışı ve Allah'tan talepte bulunmak, iş sıkıntısının yerine ferahlığı nasip etmesini talepte bulunmak lazım inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir izleyicim, Muhterem Hocam, sigarayı bırakmayı çok denedim ama başaramadım. Bunu ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, kim kendisi için zararlı olan bir nesneyi bırakırsa Allah katında sevap işlemiş olur. Sigara zararlı bir nesne. Ve kötü alışkanlıklardan kurtulmak için mutlaka Allah'a müracaat etmek lazım. Kimdir kötü alışkanlıklardan kurtulan? Şeytan bağımlılıklarla insanı bir kısır döngüye hapsetmek ister. Ben bağımlı olmam diyor. Evvela birinci basamak bu. Ben bağımlı olmam. İstersen bırakırım. Bu meret bırakılmaz. Bırakmak zorundayım. Artık bırakacağım. Bıraktım, bir daha başlamam. Bir kereden bir şey çıkmaz. Bir daha asla. Ama bu kısım döngü devamlı olarak iş dünyamızda gerçekleşiyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu bağımlılıkların şeytanın pis ameli olduğunu buyuruyor. İşte Maide suresinin 90. ayet-i kerimesi. Ey amen olanlar, ancak şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, falokları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Artık bunlardan kaç, umulur ki böylece felaha erersiniz. Öyleyse şeytandan kaçınmak için ne lazım? Zümer suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوَا Şeytana kul olmaktan iştinab edenler. Nasıl iştinab etmişler? وَعَنَا بِلَ اللّٰهِ Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Onlara müjdere vardır, kullarım müjdere. Öyleyse kim bu kötü alışkanlıklardan kurtulabilir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala mürşidine ulaştırır. 12 tane insanla mürşide tabi olan kişi zikre başlar. İşte bu kötü alışkanlıkların panzehiri zikirdir. Zikrin artışına paralel kalbimizdeki afetler azalır. Afetlerin azalması şeytanın üzerimizdeki etkisini azaltır. Ve böylece yavaş yavaş iblisin üzerimizdeki negatif tersinin azalmasıyla hedefimize ulaşabiliriz. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Bütün kötü alışkanlıkların çözecek olan kötü alışkanlıklar elimize takılan kelepçe gibi, ama bu kelepçeyi elimizden söküp atmak zikirledir. Bütün anahtarları kaybolmuş kelepçelerin, kötü alışkanlıkların anahtarından, onlardan kurtulmak zikirledir. Allah'ın katında zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz ve her seferinde o iblis olan kötü alışkanlıkların sizdeki tesiri azalacak ve hedefinize böyle ulaşacaksınız. Muğla'dan bir izleyici, Muhterem Hocam, çalıştığım iş yerinde bize işverenler tahakküm uygularsa bu durumda doğru düşünce alışkanlığı nasıl olmalı? Bu durumda nasıl davranmalıyız? Şimdi iş yerinde tahakküm uyguladığı an bize düşen ne yapmak? Zikri yapmak ve sabretmek. Çünkü bizim o işe ihtiyacımız varsa çalışmak durumundayız. Ve bu sabrı da gerçekleştirebilmek için iş yeri sahibinin emrettiği, istediği biçimde bir çalışma performansını gerçekleştirmeliyiz. Ve onun bir daha bu tahakkümü uygulamaması için iş dünyamızda, kendi alanımızda ki değişiklikleri yapmak durumundayız. Bu zikirdir ve karşı tarafı sevgidir. O tahakkümü gülüyor, ben de onu sevecek miyim? Evet. Tahakkümü uygulayan kişi onunla Allah arasında sen iş yerinde çalışıyorsun ama sen neydi küçükle büyük arasında? İşveren büyüğü temsil ediyor. Sen de küçüğü. Büyük küçüğü sevecek ve koruyacak. Küçük de büyüğü sevecek ve itaat edecek. Sen itaat etmekle vazifelisin. Yanlış yapıyorsa onun Allah arasında inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketim muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaadenizle bir sualimiz olacaktı. Mutlu olmamamız için şeytanın bize koyacağı engel ve tesirler nelerdir? Açıklar mısınız? Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketim.
0: Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun anahtarıdır. Öyleyse birinci etapta iblis Allah'ın yolun üzerine oturarak Allah'a ulaşmayı dilememize engel oluyor. İkinci olarak da şeytanın üzerimizdeki etkisinin azalabilmesi, nefsimizin afetlerinin azalmasına bağlı, o da anahtarı zikirdir. Öyleyse hedef emirler var, 7 tane hedef emir ve vasıta emirler var. Bu vasıta emirlerin içerisinde de en büyük ibadetlerin sultanı. İşte bu dizayn içerisinde biz yapabilirsek, Allah'a ulaşmayı diler zikrimizi yaparsak, mürşide tabi olur zikrimizi arttırırsak, ruhun teslimiyle zikrimizi, fizik gücü teslimiyle zikrimizi arttırırsak, iblis bizim mutlu olmamıza mani olamaz. Koyacağı engel ve tesirler, söylediğim iki tane anahtarla, birisi hedef emirleri, talep etmekle, hedefi tespit etmekle, diğeri de vasıta emirlerle bu hedefe ulaşmakla ona galip gelebiliriz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından imamlık müessesesi, imamet müessesesi, kod numarası 3.1.3.52. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de iki türlü imametten bahsediliyor. Bir, Allah'a çağıran imamlar. İki, ateşe çağıran imamlar. Şeytan, ateşe çağıran imam olarak değerlendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Devrin imamı ise Allah'a çağıran imam olarak değerlendiriliyor. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebiydi. Bütün nebiler, yani peygamberler, yaşadıkları devirde o devrin statüsünde, mutlaka devrin imamıdırlar. Nerede imamlık yaparlar? İndi ilahide. Allah-u Teala'nın huzurunda yedi vakit kılınan huzur namazının imamıdırlar. Allah-u Teala o imamlara Allah'a çağıran imamlar buyuruyor. Ve Allah-u Teala'nın mürşit tabirinde Allah'a çağırmak esas teşkil ettiği gibi peygamber olmayan Resuller içinde Allah-u Teala bütün Resullerden birini huzur namazının imamı olarak her devrede mutlaka vazifeli kılar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamı olarak Allah'a çağırıyordu. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla görerek, kimi görerek? Allah'ı görerek, Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. İşte bu yoldur. Bu yol bizim yolumuzdur. De onlara diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. İradesini Allah'a teslim eden kişi Allah'a tam teslim olmuştur. Teslimi külli ile teslim olmuştur. Teslimi külli ile teslimin özelliği ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Böyle bir teslimle teslimini tamamlayanlar Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilirler. İrşat makamına tayin edilen, Allah-u Teala tarafından tayin edilen kişi ruhunu da veçini de, yani fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Sembolleri

üç tanedir. Fevzül Azim, Ecrül Azim, Hazrül Azim. Kur'an-ı Kerim'in neresinde bu üç kelimeden birisini görürseniz, bilin ki onlar irade teslimini tamamlamışlardır. Hakkul yakine ulaşmışlardır. Gaybi imandan tahkiki imana ulaşmışlardır. İmametin başına Allah-u Teala'nın tayin ettiği kişi, Allah'a çağırma özelliğinin yanında iradesini de Allah'a teslim eden biridir. Ama Allah'a iradesini teslim etmek, salih makamının 5. katında herkes için geçerlidir. Kim ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim ettikten sonra 12 kademe müzeyyen olursa, bu tezyin müessesesi onu mutlaka irade teslimine ulaştırır. İradesini teslim eden kişi teslim-i külliyle teslim olmuştur. Ama burada Allah-u Teala'nın dizaynında teslim-i külli müessesesi aslında sadece tasarruf için kullanılmalıdır. Hazreti İbrahim Allah'a teslimi külli ile teslim olmuştur. Hazreti Yakup, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün devirlerdeki nebiler Allah'a teslimi külli ile teslim olmuşlardır. Öyleyse dikkat edin ki bir kişinin irşat makamına ulaştığı zaman iradesini de Allah'a teslim etmesi o kişiyi teslimi külli ile teslime ulaştıramaz. İradeden sonra aklın teslimi, vücudu idare edecek olan mekanizmanın Allah'a tevdiği söz konusuysa o kişi tasarruf altına girer. Allah'ın tasarrufuna girer. Öyleyse tasarruf üzere olan kişiler hakkında, yani devrin huzur namazının imamları konusunda Allah Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konusunda söyledikleri bütün imamları için söyledikleridir. Ne diyor? O kendiliğinden konuşmaz. Biz ne konuşturursak onu söyleyebilir diyor. Huzur namazının imamlarının seçim hakkı yoktur diyor. Hakk-ı hiyarın sahibi değillerdir. Bu bakımdan diyor sorumlulukları yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İki nevi huzur namazının imamet müessesesi iki ayette açıklanmış. Birisi Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi, Resul imamlar, Veli Resul imamlar. Birisi Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesi, Nebi Resul imamlar. İki grupta huzur namazının imamı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz son nebiydi. Allah-u Teala buyuruyor, o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Muhammed, Hazreti Muhammed Mustafa, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur diyor Allah-u Teala. Öyleyse nübüvvet müessesesi Hazreti Adem'den başlar, ilk insan ve ilk nebi
Ve nerede son bulur? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de son bulur. Allah Teala huzur namazının imamlarına kitap verir. Eğer huzur namazının imamı Nebi ise o şeriat kitabı alır. Yani kitap, Allah'ın indirdiği kitap, herkesin emrine itaat etmesi gereken emredici hüviyet taşır. Öyleyse iki imametten bir tanesi şeriat kitabının sahibi olan bir imamdır. İki grup imamdan ikincisi bir kitabın sahibidir ama o bir şeriat kitabı değildir. O devrin peygamber olmayan, nebi olmayan imamıyla veli resul olan imamıyla nebi resul olmayan veli resul olan o devirdeki imamla Allah arasındaki sohbet niteliğinde bir kitap oluşturur. O kitapta Allah-u Teala'nın emri yoktur. Yeni bir şeriat getirmemektedir. Şeriat getirmemektedir. Şeriatla veli resullere Allah'ın indirdiği kitaplar şeriatla alakalı değildir. Emredici hüviyet taşımazlar. Ama nebi resullerin hepsine kitap verilmiştir. Hepsi devirlerinin imamıdır. Hepsine kitap verilmiştir. Ve hepsine indirilen kitaplar devirlerine ait şeriat kitaplarıdır. Kur'an-ı Kerim hangi noktada hangi nebiden bahsediyorsa Hazreti Nuh bir nebidir. Hazreti İbrahim bir nebidir. Hazreti Musa nebidir. Hazreti İsa nebidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebidir. Aynı zamanda hepsi Resuldürler. Hazreti Yakup nebidir. Aynı zamanda Resuldür. Ama Hazreti Musa ile aynı devirde yaşayan Hazreti Harun, kardeşi Harun Resuldür ama nebi değildir. Kitap Hazreti Musa'ya verilmiştir. Nebi olduğu için. Bir şeriat kitabıdır. Hazreti İsa'ya indirilen İncil bir şeriat kitabıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlerine Allah'ın indirdiği o nurların sonuncusu olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiştir. Kıyamete kadar kainatı aydınlatacak olan son şeriat kitabıdır. Öyleyse imamlardan bir kısmı kendilerine şeriat kitabı verilen nebilerdir. Bütün nebiler, nebi imamlar hepsi aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Bir kısmı nebi resuldür, bir kısmı veli resuldür. İşte Allah Teala'nın dizaynında Enbiya 73'te Allah Teala nebilerinden bahsediyor ve Hazreti İbrahim'den, Hazreti Yakup'tan bahsediyor ve diyor ki onları nebi kıldık. Onlara vahyettik. Ve onları imamlar kıldık buyuruyor Allah Teala ve vehbi olarak verdik diyor bunu. Biliyorsunuz ki insanların elde ettiği ilahi nizam içerisindeki Allah'ın onlara verdikleri şeyler iki şekilde elde edilir. Evliya
Allah'ın velileri Allah'ın kendilerine verdiği vereceği daimi zikri, kalp gözünü, kalp kulağını kesbi olarak elde ederler. Yani kendi gayretlerinin sonucudur. Mukteseb hak olarak alınır. Daimi zikre ulaşan kişinin kalp gözünü ve kalp kulağını açar Allah Teala. Sonra o kişinin nefsindeki bütün afetleri yok eder Allah Teala. O kişi daimi zikre kendi gayretiyle ulaşmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesindeki olguya beraberce bakalım, kelime kelime Allah Teala ne diyor? Enbiya zaten nebiler demek. Yani peygamber olanlar. Diyor ki Allah Teala, yetmiş birden başlıyor ayetler. Evvela 70. ayet-i kerimede Hazreti İbrahim'den bahsediyor Allah Teala ve eradu bihi keyden fecealna hümül ahserin. İbrahim'e öyle bir tuzak kurmak istediler. Biz onları daha fazla hüsrana düşürdük. Diyor İbrahim'e tuzak kurmak isteyen o devirdeki Firavun'u ve avanesini. 71. ayet-i kerime ve neceynahü onları kurtardık. Onu, Hazreti İbrahim'i ve Lut'an ve Hazreti Lut'u kurtardık. İlel ardilleti arza ulaştırıp barekna fiha lil alemin. Alemlere bereketler verdiğimiz arza ulaştırıp kurtardık. Kimin adı geçti? Hazreti İbrahim, Hazreti Lut. 72 ve vehebna lehu İshak ve Yakube. Hazreti Lut'a diyor, İshak ve Yakub'u Hazreti İbrahim'e, İshak ve Yakub'u vehebna, o kesbettiği için değil, o kendi kesbinin muhtevası içinde değil, ona vehbi olarak verdik diyor, karşılıksız verdik diyor. Ne vermiş? İshak ve Yakub'u verdik diyor. Ve nafileten, onun gayreti olmaksızın. Zaten İbrahim o sırada çok yaşlıydı. Ve küllen cealna salihin. Biz onların hepsini salihler kıldık diyor. 71. ayet-i kerime. Hazreti Lut, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti İbrahim'den bahsediliyor. Hepsi de nebi. Ve 73, 72 de işte bu ve hepna lehu İshak'a ve Yakub'a diyor onlara da. Vehbi olarak Hazreti İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u verdik. Ve 73 ve cealnâhum eyyimmeten. Onları imamlar kıldık diyor. Hepsi nebi imamlar. Yehdûne bi emrina, emrimizle hidayete erdirecek olan imamlar. Ve evhayna ileyhim, kendilerine vahyettiğimiz fiilel hayrati, hayırlarda yarışmayı, hayırlı işler yapmayı ve ikamet salatı ve namaz kılmayı ve itaz zekatı ve zekat vermeyi ve kânülena abidin. Onlar bize abd olanlardı, kul olanlardı diyor Allah-u Teala. Evet, abidin, ibadet ediyorlardı. Öyleyse burada gördüğümüz nedir? Burada gördüğümüz Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesinde gördüğümüz
Nebi huzur namazının imamları, onları imamlar kıldık diyor Allah-u Teala. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ise peygamber olmayan, nebi olmayan imamlardan bahsediyor ve diyor ki ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan imamlar kıldık diyor. Bunlar peygamber olmayan, nebi olmayan imamlar. Ama imam olmanın gerektiği vasıflara Allah Teala tarafından sahip kılınmışlar. Onlardan imamlar kıldık. İnsanları emrimizle hidayete erdirsinler diye diyor. Yehtune bi emrina. Aynı hüviyet. Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirsinler diye imamlar kıldık. Onun için hidayete erdirenler devrin imamlarıdır. Her kavimde, her devirde mutlaka resuller vardır. Bugün de bütün kavimlerde resuller vardır. Ama bu resuller nebi değillerdir. Ama Allah Teala tarafından bir tanesi, bu resullerden bir tanesi imam kılınır. Allah'ın emriyle hidayete erdirmek üzere. Allah'ın emriyle hidayete erdirmek üzere vazifeli kılınan Resul veya Nebi o anda, o devirde ya Nebilerden birisi yaşamaktadır veya Nebi olmayan bir Veli Resul, bütün dünyadaki bütün milletlerin içerisinden bir tanesini Nebi olmadığı bütün devrelerde Allah Teala huzur namazının imamı olarak tayin eder. Sadece o arşı tutan meleklerle beraber olan o Resul, sadece o hidayete erdirebilir. Allah'ın emriyle. Bu müessesede, imamet müessesesinde ifade çok açık olarak kullanılmış, emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık diyor Allah Teala. Ve vasıf veriyor. Sabrın sahibi oldukları için. Bir, sabrı, sabırsızlıkla değişmek var. Bir de tezyin etmek var. Sabrı sabırsızlıkla değiştirdikten sonra onu tezyin etmek var. Bu tezyin, iradeyi teslim ettiğiniz güne kadar 12 mertebe gerçekleşir. İradenizi teslim ettikten sonra tezyinin sonucuna ulaşırsınız. Devrin imamları tezyinin son aşamasındadırlar. Çünkü iradelerinden sonra vücutlarına kumanda etmekte olan akıllarını da, vücutlarının kumanda sistemini de Allah derüte etmiştir. Onlar kendiliklerinden konuşamazlar. Onları Allah konuşturur.
Onlar kendilerinden hareket edemezler. Allah onları hareket ettirir. İfadeler çok açık. Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki: Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. Akabe'de sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Senin elin yoktu, Allah'ın eli vardı. Yani Allah Teala sana tecelli ediyordu diyor Allah Teala. Bütün vücuduna Allah Teala tecelli ettiği için eline de elin hudutları içinde tecelli edeceği cihetle bir el görüntüsü çıkıyor ortaya. Tecelli ediyor Allah Teala bütün vücutla beraber ele de tecelli ettiği zaman Allah o elin her zerresine tecelli ettiği için Allah'ın eli diye vasıflandırmış. Devrin imamına tabiyet, Allah'a tabiyet. Öpülen el Allah'ın eli olarak Allah Teala değerlendiriyor. Neden böyle söylüyor? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tasarruf ediyor Allah Teala. Onların diyor devrin imamları için seçim hakkı yoktur diyor. Hakkı hiyarları mevcut değildir diyor. Dilediklerini yapamazlar diyor Allah Teala. Sadece bizim yaptırdıklarımızı yapabilirler. Seçim hakları yoktur. Kendileri diledikleri şeyi yapamazlar. Bizim yaptığımızı yaptırırlar. Bu sebeple diyor Allah Teala sorumlulukları yoktur diyor onların. İnsanlara karşı sorumluluk başka şey, Allah'a karşı sorumluluk başka şey. Allah'a karşı sorumlulukları yoktur diyor Allah Teala. Neden? Onlar tasarruf altındadırlar. Diyor ki Allah Teala, Habibim, o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Ona tecelli ve onda tasarruf eden Allah Teala, onu tasarruf altında bulunduran Allah Teala, ona, onun vücuduna, beynini kontrol altına almak suretiyle tecelli ediyor, tasarruf ediyor. Herkes görmüş ki kumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atıyor. Ama Allah Teala diyor ki hayır, sen atmadın, biz attık diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın tecellisi, huzur namazının imamlarında Allah tecelli eder. Onlar tasarruf altındadırlar. Allah neyi yaptırırsa sadece onu yapabilirler. Kendi iradeleriyle bir şey yapma hakları yoktur. Öyleyse Nebi imamlar deyince aklınıza Peygamber Efendimiz Hazretlerim gelecek. Nebi imamların görevlerine baktığımız zaman 5 tane görev görürüz. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek, 1. Nefslerini tezkiye etmek insanların, 2. Yani tezkiye süresince
kitabın lafzı öğretilir. Tilavette de lafz öğretilir. Nefs tezkiyesi boyunca da lafz öğretilir. İlim öğretilir. İlmel yakin, ruhun Allah'a ulaşmasıyla sona erer. Yani devrin imamının öğretisinde öğrenenler ruhlarını Allah'a ulaştırana kadar ilmel yakin muhtevası içindedirler. Sonra kitabın ruhuna girerler. Ve onlara kitap öğrettiğini söylüyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kitabı talim ettiğini. Yani kitabın ruhunu birinci ruh fena makamında, ikinci ruh beka makamında, üçüncü ruh zühd makamında, dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir, talim edilir. Beşinci ruh hikmet makamında öğretilir ve bu ruhtan ötesi, dördüncü ruhun ötesi, beşinci ruhun ve altıncı ruhun muhtevasına baktığımız zaman ikisinde hikmet makamı olduğunu görüyoruz. Hulle'l-Vab makamı ve İhlas makamı. Ama hikmet Selah makamının dördüncü mertebesine kadar gidiyor. Onlara kitabı öğretir deyince fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamını içeriyor İmamın görevleri. Ondan sonra onlara hikmet öğretir deyince imamın görevleri Hulle'l-Vab makamının ve İhlas makamının da hudutlarına girdiğini, onları da kapsadığını görüyoruz, ihtiva ettiğini görüyoruz. Ve Salah makamının da birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademelerini ihtiva ettiğini görüyoruz. Ve ne zaman ki kişi irşada ulaşır, irşada ulaştıktan sonra devrin imamı o kişiye hikmetin ötesini öğretir. İşte Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Kema erselna fikum resulen minkum buyuruyor. 150. ayet-i kerimesinde nasıl diyor Allah Teala size nimet, insanlara nimet olsun diye nebiler gönderdiysek, nimet gönderdiysek size de diyor ey sahabe, sizden birisini, sizin içinizden birisini nebi resul olarak, devrin imamı olarak gönderdik diyor Allah Teala. Size yetlu aleyküm ayatina ve yüzekkiküm ve yuallimikümül kitabe vel hikmete ve yuallimikum ma lem tekunu talimun. Size kitap öğretsin diye, kitabın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ruhunu öğretsin diye. Daha evvel ne öğretti? Lafız öğretti. İlim öğretti. İrfan öğretmedi. Kitabın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ruhunda ilim de var, irfan da olabilir. Ama beşinci ve altıncı ruhlarında Kur'an-ı Kerim'in hikmet var. Yedinci ruhunda dört kademesi gene hikmete ait. Size hikmet öğretsin diye ve size öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyorsunuz diyor Allah-u Teala. Size sizin bilmediğiniz daha başka
hikmetin ötesindeki şeyleri öğretsin diye. Devrin imamları hikmetin ötesinde de bir öğretinin sahipleridir. Aslında öğretinin aslı Allah'a aittir. Ve iradesini Allah'a teslim eden kişi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle getirilir. Emriyle getirilir. Bildirisiyle getirilir. Allah kişiyi irşat makamına tayin eder. Bunlar fevzül azimin, bunlar ecrül azimin, bunlar hazzün azimin sahipleridir. Bütün devrin imamları bu fevzül azim, ecrül azim ve hazzün azimin ötesinin de sahipleridirler. Huzur namazının imamlığı bunları kapsadıktan sonra onun ötesini de kapsar. Tasarruf müessesesi huzur namazının imamlığının simgesidir. Öyleyse Allah-u Teala huzur namazının imamlığına tayin ettiği kişilerin vasıflarını verirken Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn diyor ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Acaba hangi yakinin sahipleridir? Hakkül yakinin sahipleridir ve tasarruf seviyesinde sahipleridir. Bir defa huzur namazının imamları olan bütün nebilere Allah'ın kitap verme olayı var. Allah bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o nebileri toplayıp da onlara şunları söyledik diyor. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Bakınız ondan evvelkiler nebiler. Ama bu sefer gelecek olan bütün nebilerden sonra gelecek olan, yani nebiler kesildikten sonra gelecek olan son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelecek, sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediliyor. Sizlerden sonra gelecek olan Resul var diyor Allah-u Teala. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Bu ağır sözü dilinizle de ikrar ediyor musunuz diyor Allah-u Teala. Onlar da diyorlar ki bu sözü veriyoruz, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse birbirinize şahit olun, ben de sizlerle beraber şahitlerdenim. Ne görüyoruz? Allah-u Teala bütün nebilerine kitap vermiş ve hikmet vermiş. Hikmetin en üst seviyesini, tasarrufu vermiş Allah-u Teala onlara. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında acaba imamların rolü ne? Allah-u Teala bu imamların bir rolünün, bir görevinin insanlara şefaatte bulunmak, yani Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunmak olduğunu söylüyor. Bir başka görevinin, ruhun vücuttan ayrılmasını temin etmek olduğunu söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara 10 tane ihsan verir. 10. ihsanı mürşidi göstermektir. O gösterdiği mürşit
kendisine tabi olunduğu zaman görevini tamamlamıştır. Bundan sonrası devrin imamına aittir. Devrin imamı bir takım insanlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunur. Devrin imamı ruhun vücuttan ayrılması için emri verir ruha. Yani ruhun seyri sülûku ancak devrin imamının ona vücuttan ayrılma emrini vermesiyle mümkündür. Aynı zamanda bir kişinin nefs tezkiyesine başlayabilmesi, kişinin başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhunun gelmesiyle mümkündür. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunanın da gene devrin imamı olduğunu görüyoruz. Mağfiret talebinde bulunan aynı zamanda da bu mağfireti kişiyle kendi arasındaki ilişki açısından şefaat olarak Allah-u Teala ile kendisi arasındaki ilişki açısından mağfiret olarak tamamlayan gene devrin imamıdır. Öyleyse bütün kavimlerdeki Resuller 4 tane görevin sahibidirler. Allah'ın ayetlerini okumak, tilavet etmek, 1. Onların nefslerini tezkiye etmek, 2. Onlara kitap öğretmek, 3. Onlara hikmet öğretmek, 4. Ama bu görevlerini de gene mutlaka devrin imamının vesayeti altında gerçekleştirirler. Çünkü bir kişi kimin elini öperse öpsün, kime tabi olursa olsun, o kişinin başının üzerine el öptüğü kişinin veya el öptüğü Resul'ün ruhu gelip yerleşmez. Onun başının üzerine gelen Allah'ın katından gelen ruhtur. Allah'ın katındaki ruh ise sadece devrin imamına aittir. Bir günde dünya üzerinde veya kainatta 1 milyon insan tabi olsa, 1 milyon tane devrin imamının ruhu bütün kainat için geçerlidir. O kişilerin hepsinin başının üzerine gelir, yerleşir. Bu olayı Allah-u Teala açık bir şekilde Mümin 15'te şöyle anlatıyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Dereceleri yükselten demekle Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde ki günahların sevaba çevrilmesini kastediyor Allah-u Teala. Onun talebi üzerine Allah-u Teala o kişinin günahlarını affediyor, onların talebi üzerine bir defa daha affediyor ve kişinin günahları Allah-u Teala tarafından sevaba çevriliyor. Allah onlara böylece mağfiret etmiş oluyor. Bu sebeple Allah-u Teala Mümin 15'te dereceleri yükselten Allah diyor. Ve arşın sahibi olan Allah diyor. Muradı var. Bu ayet demiş oluyor Allah-u Teala arşı tutan meleklerle ve o meleklerin etrafındaki kişi ile alakalı ve devam ediyor Allah-u Teala kullarımızdan layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. O kişinin ruhuna yevmüt telakın Allah'a milaki olma gününün geldiğini haber vermek için. Öyleyse Allah'ın emrinden bir ruh, Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere. Şimdi burada Secde Suresinin
24. ayet-i kerimesini hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala secde 24'te? Ve cealna minhum eyyimeten, onlardan imamlar kıldık. Yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirmek üzere. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın emriyle hidayete erdirmekle görevli kılıyor. Ve mümin 15'te Allah'ın emrinden ruh gönderildiğini ifade ediyor Allah Teala. Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine giriyor. Niçin, ne diyecek? Senin yevmüttalakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Yani bu vücudu terk et. Artık bu vücudun üzerindeki vazife bana ait diyecek. O kişinin başının üzerine önden arkaya doğru uzanarak gelip yerleşecek. O kişinin zulmani etkilerden mutlak olarak kurtulmasını sağlayacak. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesindeki emrimizle, emrimizden bir ruh, Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna diyor ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk etmeni Allah'ın bana verdiği yetkiyle emrediyorum. Allah'ın emrini sana tebliğ ediyorum ve bu tebligatla devrin imamı olduğum cihetle sadece benim emrimle ayrılabilirsin vücuttan. Allah Teala bu konuda sadece beni vazifelendirdi diyor. Ve ruh vücudu terk ediyor. Artık ruh, fizik vücudun içinde ruh yok. Fizik vücudun üzerinde artık bir nur var. Neden nur var? Çünkü devrin imamının ruhunun başının üzerinde salah nuru var. Kişinin başının üzerinde önde bir ruh var. Devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanan. Peki bu devrin imamı ne yapıyor? O kişinin günahlarının sevaba çevrilmesini diliyor. Mümin suresi 7. ayet-i kerime. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, bazı insanlar için talepte bulunurlar. Kim tabi olmuşsa, mümin olmuşsa böylece ve senin yoluna girmişse, Ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir derler diyor Allah Teala. Ve devrin imamıdır ki o kişinin nefs tezkiyesine başlamasına sebebiyet verir. Çünkü Allah Teala diyor ki Mücadele 22'de onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Arşı tutan meleklerle beraber olan ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman kelimesi yazılır. İman kelimesinin yazılma sebebi o ruhun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Ve kişinin kalbine iman kelimesi yazılmasa kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Nefs tezkiyesi demek, kalpteki iman kelimesinin zikir yoluyla kalbe ulaşan faziletleri, fazılları kendisine çekip etrafında toparlaması. Böylece nefsin kalbinde afetler adım adım yok olup yerlerini faziletlerin alması. Böylece faziletli bir insanın ortaya çıkması. Öyleyse nefs tezkiyesinin başlayabilmesi ve devamı mutlaka o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunun varlığını ifade eder. Nefs tezkiyesi
devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde olmasıyla mümkündür. Ruhun Allah'a ulaşması gene devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip bu emri yevmi telakın geldi vücudu terk et emrini vermesiyle mümkündür. Kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi de aynı standartlarda hem Mümin 15'te Mümin 7'de anlatılıyor hem de Ali İmran suresinin 64. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Habibim o nefslerine zulmedenler sana gelseler de önünde tövbe etseler de günahlarının affını dileseler de sen de onlar için onların günahlarının affını dileseydin onların Resulü olarak Allah'ın her iki tövbeyi de her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Böylece sahabenin talebi üzerine Allah onların bütün günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine de devrin imamının talebi üzerine de bir defa daha affediyor. Ve böylece Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinin gerçeği çıkıyor. Onların günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ateşe çağıran imam, şeytan ve imam olmayanlar da gene Allah'a ulaşmaya mani olanlar. Ama kim Allah'a çağırıyorsa onlar Allah'a çağıranlar. Allah'a çağıranların başında da imam her devirde mutlaka vardır. Bu devrin imamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece imamlık müessesesi isimli tasavvuf ve Kur'an kavramlarına ait 3.1.3.52 kod numaralı konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından amin olmak. Bu günkü konumuz. Amin olmak bir Kur'an-ı Kerim ve tasavvuf kavramı. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Amin olmazsanız cehennemden kurtulmanız mümkün değil. Amin olmak aynı zamanda mümin olmak demek. Amin kelimesi de, mümin kelimesi de aynı kökten geliyor. İman kelimesi de aynı kökten geliyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın izahı içerisinde 28 basamaklık bir skalada amin olma noktası nereden başlar? Üçüncü basamaktan başlar. Üçüncü basamakta kişi amin olur ve amin olduğu zaman zaten mümin olmuştur. Öyleyse amin olmakla mümin olmak kavramı arasındaki ilişkiye baktığımız zaman bir insan Allah'a inanıyorsa o mümin olur mu? Olmaz sevgili kardeşlerim. Allah'a inanan insanları Allah Teala mümin standartları içinde kabul etmiyor. Çünkü müminler cennete girer diyor Allah Teala. Bir insanın cennete girebilmesi için de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yani amini olan bir mümin olması lazım. Bir insanın amin olabilmesi bir takım standartların sahibi olmasını gerektirir. Bir defa bu insan bir, Allah'a inanacak. İman müessesesinin içinde, inanç müessesesinin içinde bir, Allah'a inanacak. İki, Allah'ın ölmeden evvel Allah'a ruhumuzu ulaştırma konusunda ki ilme inanacak. Yani ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanacak. İki. Üçüncüsü, bunun üzerimize farz kılındığına inanacak. Bir dördüncü faktör, kendisinin de Allah Teala'nın bunu garanti etmiş olması sebebiyle mutlaka Allah'a ulaşacağına inanacak. Bu vasıfların sahibi olan bir insan amini olmuştur. Eğer bu kişi Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmasaydı amini olamazdı. Çünkü o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecekti. Sevgili kardeşlerim, aminu olmak, mümin olmak anlamına gelir. Ama bu dört vasfın sahibi olan bir mümin olmak. Bu dört vasıf yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, o mümin olmayan bir aminudur. Öyleyse, lügat açısından müessesemize baktığımız zaman,

Allah'a inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak, Allah'ın resullerine inanmak, Allah'ın meleklerine inanmak, ba'su ba'del mevte inanmak, ölümden sonra tekrar canlanacağımıza inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve Allah'a ölmeden evvel ruhun ulaşacağına inanmak, bunun farziyetine de inanmak. Öyleyse böyle bir inancın sahibi ise, kişi inanıyorsa ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına, bu kişi mümin midir? Hayır, değildir. İnanması yetmez. Mümin olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Dikkat edin, müminle kafiri birbirinden ayıran şey cennet ve cehennemdir. Müminler Allah'ın cennetine girerler, kafirler cehenneme girerler. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın cennetine giremiyorsa, mümin olmanın temel vasıflarından birisi budur: Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle olan kişilere Allah Teala amin olanlar diyor. Amin olan kişinin özelliği nedir? Bu kişi takva sahibidir. Öyleyse takva sahibi olmak iki ayrı kelimeyle ifade ediliyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz. Amin olmak iki ayrı veçe gösterir. Mümin olmak şerefine ermemiş ama Allah'a inananlar da amin kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş olan ve böylece mümin olanlar da amin olarak vasıflandırılıyor. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, orada Enfal 29'da bir hususu görüyoruz. Allah Teala diyor ki: Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin. Öyleyse amin olan bir müessese burada da var. Ama buradaki amini olmak, mümin olmak manasına gelmiyor. Allah'a inanan birisinden bahsediyor Allah Teala sadece. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dileseydi ne olacaktı? Takva sahibi olacaktı. Burada Allah Teala takva sahibi olmamış olan birisine sesleniyor. Takva sahibi olmadan evvelki noktada olan birisine sesleniyor: Ey aminu olan, sen takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Gene amin olacaksın ama artık Allah'a ulaşmayı dileyen bir amin olur. Mümin olmayı içeren bir amin olur. Öyleyse lügat manasından hareket ettiğimiz zaman mümin, inanan demekse, insanlar mümin olanların, onların sadece Allah'ın cennetine gireceğine inanıyorlar. Allah'a inanan kişi Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı
dilemediği takdirde

ve Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın amini olmakla neyi kastettiğine bakalım. Allah-u Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde diyor ki: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Yani gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Mahzun olmayacaklardır. Onlar amin olmuşlardır ve bu sebeple takva sahibi olmuşlardır diyor Allah Teala. Amini olanlardan takva sahipleri. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde gördüğümüz amin olan kişi, Aminu adını almış, Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemediği için takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dile de Allah sana furkanlar versin diyor Allah Teala Enfal 29'da. Ama burada yani söz konusu olan Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde Ellezine amenu ve kanu yettekun diyor Allah Teala. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular. Amin olanlardan takva sahibi olanlar, yani cennete girebilecek hüviyette mümin olanlar. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala 64. ayet-i kerimesinde Yunus suresi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde amin olmanın standartlarına dikkatle bakın. Minip olmakla aynı noktayı göreceksiniz. Öyleyse amin olmak, yani münip olmak, yani Allah'a yönelmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış mı? Kesinlikle kılınmış. İşte Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kablin yetekumul azabe sümme la tusrun." Üzerinize azap gelmeden önce, yani ister kabir azabını düşünün, ister cehennem azabını düşünün, bu azap gelmeden önce dediğine göre mutlaka bu dünyada yaşarken vücuda gelecek olan bir olay, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a münip olun, yönelin diyor Allah Teala. Ondan sonra da Allah'a teslim olun diyor. Yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Burada İslam'ın bütünü geçiyor. Allah Teala Allah'a yönelmeyi bir defa daha farz kılmış. Diyor ki Lokman 15'te vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bize yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Kim bana ulaşmayı dilemişse, evveli takva sahibi olmuşsa, sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Öyleyse münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Gene Allah'a yönelmemiz üzerimize farz kılınmış. Her birinde bizi aminu kılan bir özelliği görüyoruz.
Amin olanlardan, yani Allah'a inananlardan kimler mümin hüviyetindedir? Yani cennete gidebilecek olan insanlara Allah Teala mümin adını veriyor. Bu cennete gidecek olan insanlar Allah'a inananların hepsi değil. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Dilek konunun temelini teşkil ediyor. İşte bu noktada bakıyoruz ki Allah'a ulaşanlar sadece Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde müşriklere Allah'a ulaşmayı dile de dileyin sözü ve böylece şirkten kurtulun sözü ağır geldi diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehti ileyhi men yeşahü. Ve yehti ileyhi men yunib. Yehti ileyhi men yunib. Başlangıçta diyor ki Allah Teala Allah kulların Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, yani Allah'a amen olursa, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir açıklama getiriyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek bir sebeptir. Sebep ve sonuç ilişkisine baktığımız zaman bu sebep bir sonuç doğuruyor. Ruhun Allah tarafından, o kişinin ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması. Bu Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Öyleyse amen olmak, mümin olmak ve kafir olmak standartları bir araya getirilip mukayese edildiğinde, anlam araştırması yapıldığında görülüyor ki küfürle imanın arasını açan sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a inansa da kurtuluşa ulaşamaz. Aminu. Olanlardan o Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir amin olan kişidir. Allah'ın cennetine giremez ve küfürdedir. Öyleyse amini olanlar ve olmayanlar, bunlar aynı zamanda münip olanlar ve olmayanlardır. İşte bu bağlamda amin olanları Kur'an-ı Kerim'de ait olduğu standartta değerlendirdiğimiz zaman görüyoruz ki amin olanlardan kurtuluşa ulaşanlar
ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın bu baptaki açıklamasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların da amene olabildiğini, Allah'a inanmanın amene kelimesinin birinci manasına ulaşmak olduğunu ifade ediyor. Ama amene olup da amene kelimesinin standardı içinde kalan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin Allah-u Teala tarafından mümin kabul edilmediğini, cennete de kabul edilmediğini görüyoruz. Amin olmak kavramı, Kur'an-ı Kerim'in en geniş kapsamlı kavramıdır. Amin o kişi, Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu, birinci amini oluştur. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Sonra, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyen aminular var. Bu, 28 basamaklık İslam merdiveninde üçüncü basamağı ifade eder. Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler birinci ve ikinci basamaklarda kalırlar. Cennete girmeleri mümkün değildir. Çünkü onlar mümin standartlarında kabul edilmiyor Allah-u Teala tarafından. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerimizde aminu olma statüsüne baktığımız zaman birinci basamakta olanlar olayları yaşayanlardır. İnanırlar. Allah'a inanıyorlarsa onlar da amin olanlardır. İkinci basamakta olanlar olayları yaşadıktan sonra değerlendirenlerdir. Allah'a inanıyorlarsa onlar da amin olurlar. Ama bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamaktakilerdir. Öyleyse amin oluşun insanları cehennemden kurtaramayan kesimini bir ve ikinci basamaklarda görmek söz konusu. Bu, 7 tane kurtuluştaki amene olma standartlarının dışında kalan bir amene olma standartıdır. Kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. O kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dinememiş, hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bunun dışında kurtuluş kademelerini içeren 7 tane amene oluş var. Üçüncü basamakta vücut bulan amene oluş, üçüncü basamaktan 7. basamağa kadar ulaşır. 7. basamakta 1. amene olma noktası tamamlanır. 14. basamakta kişi 2. defa amene olacaktır mürşidine ulaştığı zaman. Bunlar amene olup da nefs tezkiyesine başlayanlardır. 14. basamakta ikinci defa kurtuluş çerçevesi içindeki ikinci defa amin olanlar. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi üçüncü defa amin olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşan herkes üçüncü defa amin olmuştur. Dördüncüsü de var mı? Evet var. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o dördüncü defa amin olur, muhsinlerden olur. Kim nefsini Allah'a teslim ederse o beşinci defa amin olur. Kim irşada ulaşırsa o altıncı defa amin olur. Kim iradesini Allah'a teslim ederse o yedinci defa amin olur. Ve Kur'an-ı Kerim'de 7 kat kurtuluştaki amin olanlar, 1. kat cennetten 7. kat cennete kadar bütün cennetleri işgal edenlerin hepsi amin olurlar. Hem de Allah'a ulaşmayı dilemiş olan amin olanlardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de hepsi için
Amin kelimesi geçiyor. Öyleyse gördük ki amin olmanın ilki insanı kurtaramayan bir ameni oluştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişinin ameni oluşu. Enfal 29'daki amin olan kişi bu özellikle Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemden kurtulması mümkün değil. Ama Allah'a inanıyor. Allah'a inanması onu küfürden, dalaletten ve cehennemden kurtaramıyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın şöyle buyurduğunu görüyoruz. İnnellezîne lâ yercûne likâ'enâ ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn buyuruyor. Onlar diyor muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani şu dünyadaki fizik olaylar, para kazanmak, para harcamak, nefsiyle hareket etmek ve şan kazanmak, şeref, şöhret kazanmak, insanlar bunlarla doyumlaşıyorlar. Etrafındakilerden saygı görmek insanları doyuma ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ama bu insanlar Allah'a ulaşmayı kesinlikle dilemeyenler ve Allah Teala birinci vasfı getiriyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir diyor. Ve arkasından da buyuruyor ki Allah Teala onların gidecekleri yer, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına baktığımız zaman Allah Teala'nın amin olma standardında kademe kademe amin oluşlar görürüz. Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah'laşmayı dediler, amin oldular. Sonra nefs tezkiyesine başladılar, gene amin oldular, tekrar amin oldular. Sonra diyor hakka ulaştılar, gene amin oldular. Sonra diyor nefslerini tezkiye ettiler, gene amin oldular ve ahsene ulaştılar diyor. Ard arda amin oluşlar söz konusu. Kesintisiz bir amin olma müessesesi. Allah, kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği noktada da eğer Allah'a inanıyorsa amin olma standartlarının içinde. Ama amin olması, Allah'a ulaşma, Allah'a inanması onu cehennemden kurtaramıyor. Ama eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kademedeki bir amini olan kişidir. Takva sahibi olmuştur ve cennetin sahibi kılınmıştır.
Peki daha sonra o kişi mürşidine ulaşacaktır. İkinci defa amele olacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlayacaktır. Sonra ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Nefsi tezkiye olmuş olacaktır. Buradaki amil oluş, üçüncü defa amil oluştur. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Muhsinlerden olan bir amil olacaktır. Fizik vücudun teslimi noktasında kişi muhsinlerden olur. Fizik vücudu ahsen olan birisi olur. Sonra o kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesi söz konusu olur. O zaman onlara ahsen olanlar diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesini gerçekleştirmiş olan birisi. Sonra irşada ulaşmak söz konusu. Bu da yeni bir amil olmuş. İşte Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala ikinci kademedeki amil olanlardan bahsediyor. Bu ikinci kademedeki amil olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ondan sonra da Allah'tan kendisini Allah'a ulaştıracak olan mürşidi talep etmiş. Talep ettiği zaman ikinci defa takva sahibi oluyor. İkinci amene oluşta kişi. İşte Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe." Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Demek ki buradaki amin oluş, birinci amin oluş, takva sahibi olduğu zaman nasıl vebtegû ileyhil vesilete, ona Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin Allah'tan, kişiyi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin buyuruyor Allah Teala. Bu vesilenin istendiği yer mürşidin istendiği yerdir. Hacet namazını kılıp mürşidimizi Allah'tan istiyoruz. O nokta yeni bir amini olma noktası. Öyleyse amin olmak, mümin olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi kademelik bir amil olma dizaynını içerir. Bu kademelerin hepsinin bir takva işareti de gelir. Kur'an-ı Kerim mealcileri takva çekinmek, sakınmak, korkmak manasına geldiği için Allah-u Teala hangi kademe takvadan bahsederse bahsetsin, hangi kademe amin oluştan bahsederse bahsetsin, eğer o insanlar Allah Teala bunu takva kelimesiyle ifade etmişse, bunu hep aynı anlamda almışlar. Allah'tan korkanlar. Kim Allah'tan korkarsa diyorlar, onlar aminudurlar. Takva sahipleridir. Sonra kişi mürşidine ulaşmış, tabi olmuş. Gene takva sahibi Allah'tan korkanlar olarak geçiyor.
kişinin her kademede bir üst cennete taşınması söz konusu. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedrukum men dalle izah tedeytum. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah-u Teala. Ama siz hidayet üzere olduktan sonra dalalette olanlar size bir şey yapamazlar diyor. Demek ki bu nefs tezkiyesi başlarken bir noktayı işaret ediyor. Nefs tezkiyesinin başladığı nokta. Ondan evvel kişi amini olmuş. Ve diyor siz amini olduğunuz zaman dalalette olanlar, siz hidayette olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir şey yapamazlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, amini olmak bütün Kur'an demektir. Allah'a ulaşmayı dinlemeyenler de Allah'a inanıyorlarsa amin olurlar. Sadece kurtuluşa ulaşamazlar. Ama kurtuluşa ulaşanların da oluşturduğu tam 7 grup amin olma kademesi var. Ve de her konu, her amin olma kademesi açık bir şekilde Kur'an'da yer alıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an bir bütündür. 28 tane basamaktan oluşur. Ve ilmel yakin, aynen yakin, hakkul yakin diye 3 kademe gösterir. Bir kişi Allah'laşmayı dilemedikçe ilmel yakinin içinde olamaz. Amin olan bir kişi başkalarından çok büyük bir farklılık gösterir. Bu kişinin gözlerindeki engeli alır Allah Teala, görme hassasının üzerindeki gışaveti alır, kulaklarındaki vakrayı alır ve mühürlenen semi hassasını açar. İşitme hassasını açar. Sonra bu kişi kalbindeki ikinci alınarak mükafatlandırılır. Kalbinin mührü açılır. Kalbindeki ikinci alınır. Yani idraki önleyen müessese o kişinin kalbine Allah-u Teala ihbat koyar. İkinnet idraki önleyen müessesenin adıdır. Allah-u Teala İsra 45 ve 46'da senin de Allah'a insan ruhunun ölme demene ulaşmasına inanmayanların arasına gışavet attı bir perde koyarız diyor Allah-u Teala. Onların gözünün üzerine hicab-ı mestüre koyarız diyor. Onların anlamalarına mani olmak için onların kalplerine ekinnet koyarız diyor. Onların işitmelerine mani olmak için kulaklarına vakra koyarız diyor Allah Teala. Allah onları görmekten, işitmekten ve idrak etmekten men ediyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman amin olmanın her açıdan standartlarını görüyoruz. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman da kişi amindir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman da amindir. Öyleyse Kur'an'daki
yedi tane takvanın yanı başında kurtuluşa mütalik yedi tane de amel olma kademesi var. Hepsi aynı noktayı ifade ediyor. Yani birinci amel oluşla birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bulunduğu yerdir. Allah-u Teala her açıdan Kur'an'ı ibret alınacak olan bir ilahi dizayn olarak indirmiş ve kullandığı kavramlar birbirinden ayrı gibi görünüyor. Fakat mihenge vurursanız eğer, o mihenk 28 basamaklık İslam merdivenidir. Her bir merdivende ayrı bir takvanın, her 7 kademede ayrı bir takvanın oluştuğunu görürsünüz. Ve muntazam bir seyir takip etmez. Mutlaki 7 kademede, 7 basamakta bir takva oluşması söz konusu değildir. Birinci takva 3. basamakta başlar, 7. kademede tamamlanır. İkinci takva ise 7. basamaktan 14. basamağa kadar ulaştığınız zaman 14. basamakta gerçekleşir. Öyleyse takva sahibi olanlara baktığımız zaman bunların hep her bir hidayet kademesinde, her bir takva kademesinde amini olduklarını da görürüz. Demek ki iman müessesesi de 7 safhada öyle bir artış gösteriyor ki kişi orada hem dünyanın bütün mutluluklarına sahip oluyor hem de ahiretin 7. kat cennetine, adın cennetine ulaşıyor. İşte Allah-u Teala'nın Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde söylediği takva sahibi oluş, bir hakkın takva sahibi olanlar, hakka tukatiye takva sahibi olanlar nasıl bir takva ile takvaya sahip oldularsa siz de öyle bir takva ile takva sahibi olun diyor Allah Teala. İşte bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Nihai takva, 7. takva, iradenin de Allah'a teslimi anında oluşan takvadır. Adı hakka tukatihi takva, bir hakkın takva, hakkul yakin takvası.

İşte biz insanların hidayete ermesi mutlak olarak aminu olmamızı gerektirir. Amin olmak yoksa veya minik olmak yoksa kurtarıcı hüviyette bir aminoluk standardına hiç kimse ulaşamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan aminu olmadıkça cehennemden kurtulamaz. Mutlaka amin olması gerekiyor. Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. Ve ne olur bir kişi amini olmazsa, amin olmayan kişinin ne olduğunu gördük. O kişi küfürde. Amini olmayan kişinin küfürde olduğunu nereden biliyoruz kafir olduğunu? Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Burada Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri. Burada Allah Teala mümin olan bir amenu kişiden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş, mümin olmuş. Böyle bir amin olan kişi söz konusu. Sonra bu amin olan kişinin ulaştığı çeşitli kademeler söz konusu. İşte daha birinci kademede o kişi için kurtuluşun geldiğini görüyoruz. Eğer kişi amini olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin hüsranda olması söz konusu, o kişinin küfürde olması söz konusu. Şimdi bu küfrün muhtevasına bakıyoruz beraberce. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri ve lezine keferu evliyahumü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Diyor ki Allah amin olan müminlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve kişi mümin olmuş. Öyle bir amini olan kişi. Ne yapıyor Allah Teala? Sözü var. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Onu söylüyor. Onların kalplerini zulmetten nura götürür. Nur %51'i bulduğu zaman ruh da Allah'a ulaşmıştır. Ama diyor Allah Teala o kafirlere gelince o kafirler de tağutun dostlarıdır. Ve onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Ondan evvelkiler için bir işaret yok. Amin olanın burada Allah Teala dost olduğuna göre mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir amin olduğu kesin. Ama kafirlere gelince kafirler çok kesin bir dizaynı içeriyor. Onlar tağutun dostları. Sadece amin olanlar Allah'ın kulu olabilir, Allah'a kul olabilir. Amin olmayanlar hiçbir zaman Allah'a kul olamaz. İşte Allah Teala şöyle söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Ve onlar Allah'a yöneldiler ve bu sebeple Allah'ın kulu oldular. Tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar
Allah'a ulaşmayı dilediler, münip oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın dostları söz konusu. Allah Teala'nın kulları söz konusu. Nasıl kul olmuşlar Allah'a? Tağuta kul olmaktan iştinab etmişler, kaçınmışlar, kurtarmışlar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu ve dilemeyenler, amin olmayanlar tağutun kulu. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostu diye geçiyordu. Burada da kulu olarak geçiyor. Hem tağutun dostu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hem de tağutun, insan ve cin şeytanların kulu. Gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Bu insanların küfürde olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, gene Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi, kafirlerin tağutun dostu olduklarını söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yaşadığı güzellikler, bütün negatif faktörler de tağuta kul olanların sahip olduğu özellikler. İşte bir tarafta amin olmak, bir tarafta aminu olmamak. Her ikisi de herkes için mümkün. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an amini olur. Allah'ın cenneti için ehil olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini amin olma standartlarını sizlere açıklayarak inşallah burada tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Allah Teala sizlerden sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. Mutlu olmanızı. Onun için Allah'ın yedi safhada geçerli olan emirlerine riayet etmeniz ölçüsünde, emirlerine uymanız ölçüsünde mutlu olabilirsiniz. Allah'a milaki olmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mutluluğun giriş kapısıdır. Olmazsa olmaz şartıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse mutluluğa hiçbir zaman bir adım dahi yaklaşamaz. Ömrü boyunca mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir insan olur. Allah'tan uzak olarak yaşar. Gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olabilir. Takva sahibi olmaksa kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ancak takva sahibi olduğunu söylüyor. Fakat önemli olan Rum suresinin bir evvelki ayet-i kerimesiyle bağlantısı. Rum 30'da Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Diyor ki Habibim sen Hanif'sin. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibisin. Hanif olarak veçini yani fizik vücudunu dine ikame et. Yani namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir ve Allah'a ulaşmayı dile ve zikir yap. Hanif olarak veçini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın kelimelerinde La tebdile li kelimetullah diyor. Allah'ın kelimelerinde değişiklik olmaz. Ne demişse Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca aynı şeyleri söyler. Allah Teala diyor ki bu Hanif dinidir. Hanif dini ezeli ve ebedi dindir. Ne kadar geriye gidersen git, Hanif dininden başka bir din bulamazsın. Ve zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, kıyamet kopsun, o güne kadar Hanif dininden başka bir din bulamazsın. Hanif dini önemli mi? Evet, önemli. İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Hanif dininin Arapça karşılığı, Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam kelimesidir. Allah'a teslim olmayı ifade eder. Hanif kelimesi de üç mana ihtiva eder. Tek Allah'a inanmak. Bir, vahdet. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkayı oluşturmak. Tevhid. Vahdet, tevhid. Ve üçüncü faktör de teslim. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka bir din hiç olmamıştır. Şu anda insanların elinde bulunan üç mukaddes kitap. Birincisi Tevrat, ikincisi İncil, üçüncüsü Kur'an-ı Kerim. Üçünü de incelediğimiz zaman, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bir hususun hiç değişmediğini görürüz. Üç kitapta da Allah Teala bu din Hanif dinidir diyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor.
Yani Hazreti Musa'ya Allah Teala senin dinin Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Hazreti İsa'ya senin dinin Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme senin dinin Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. İşte demin söylediğim Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi hanif olarak veçhini dine ikame et. O hanif dininin muhtevasında ol ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. Ve dinde değişiklik olmaz diyor Allah Teala. Allah'ın kelimelerinde ve dininde değişiklik olmaz. Ve bu din, hanif dini ezeli ve ebedi dindir diyor. Başka hiçbir din olmamıştır. Ezelden beri sadece hanif dini vardır. Ve ebediyete kadar da hanif dini devam edecektir. İşte 1400 yıl Hazreti İsa'ya kadar, 1400 küsur yıl, ondan evvel de binlerce yıllar Hazreti İbrahim'e kadar uzuyor. Hazreti İbrahim'den evvel de Hazreti Nuh hanif dininin sahibiydi. İlk hanif dininin sahibi olansa Hazreti Adem'di. İnsanlık tarihi boyunca kainatta sadece dünyada verilen bu küçücük gezegende değil, kainatta bütün kainatı yaratan Allah-u Teala'dır. Hanif dininden başka bir din olmamıştır. Allah-u Teala Tevrat'ta bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Allah-u Teala İncil'de bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söyledik ayet-i kerimeyi. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Sen de insanları da Allah Teala hanif fıtratıyla yaratıyor. Dini de hanif dini olarak koymuş. Arapça adıyla İslam dini. Yani vahdet, tevhid ve teslim dini. İslam teslim demek. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla teslim arasında tam bir paralellik vardır. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. Allah'a mülaki olmayı dilemek birinci safhadır. Ve insanı bir defa cehennemden kurtarır. Kim takvanın birinci adımı olan Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi haniftir. Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Unutmayın ki cennete gidecek olanlar sadece takva sahibi olanlardır. Ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri vaid. Azamatu adune li külli evabin hafiz buyuruyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31-32. İşte bu vaad olunduğunuz cennettir. Bütün evvab ve hafiz olanlar için. Evvab, meyaba sığınmış demek. Yani ruhu vücudundan ayrılmış ve Allah-u Teala'nın zatına ulaşmış. Allah meyaptır, sığınakların en güzelidir. Allah-u Teala diyor ki, وَاللّٰهُ اِنْدَهُ اُسْنُ الْمَعَبُ. Ant olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kainattaki ya da kainatlar olsaydı kainatlardaki en güzel sığınak olacaktı. Kainat Allah Teala'nın vücuda getirdiği bir bütündür. 100 milyar galaksi
Her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız olduğu hesaplanmış durumda. Eldeki mevcut araştırma vasıtaları bunu artık tahakkuk ettirebilir durumda. Sevgili kardeşlerim, insanın Allah ile olan ünsiyeti, yani yakınlığı, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bu dilek kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşide ulaşan kişi mürşidin önünde tövbe eder, ruhu vücudundan ayrılır. Tövbe ikinci safhayı teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dileyen, bundan sonra ölen bir kişi birinci kat cennete girer kıyametten sonra. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölseydi gideceği yer cehennem olacaktı. Çünkü takva sahibi olamayacaktı. Cennet ise sadece takva sahipleri için geçerlidir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Gerçek mümin de olamaz. İki çeşit amini olan, mümin olan insan vardır. Bir, Allah'a ulaşmayı dilememiş ama Allah'a inanıyor. O kişi mümin midir? Mümindir. Allah'a inanç açısından mümindir. Öyleyse gideceği yer cennettir diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Gene Allah'a inanan ama Allah'a ruhunu hayattayken

Dilemeyen, onu inkar eden bir kişi, onun gideceği yer cehennemdir. İnkar etmemiş ama dilememiş, gene cehenneme girer. Amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, Allah'a mülaki olmaya inanan bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o Kur'an'ın temel emrini yerine getirmiyor demektir. Allah Teala münibine ile gidiyor. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Dilemeyen kişi takva sahibi olamaz. Cehennemden de kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince dünya saadetini anlıyoruz. Dünya saadetini dört başı mamur olarak yaşadığımız birinci devre, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktaya kadar geçen 7-8 aylık bir süredir. Bu süre şu dünyada en büyük mutlulukları yaşadığımız devreyi ifade eder. Neden? Çünkü Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin bütün günahlarını örter. Enfal 29'da Allah Teala diyor ki: "Ey amel olanlar, yani Allah'a inananlar, iman edenler, ey müminler, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin." diyor. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişinin günahları, bütün günahları Allah Teala tarafından örtülür. Günahları örtülen kişinin ise gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, neden? Çünkü günahları örtülmüşse geriye sadece sevaplar kalır. Bir insan düşünülemez ki hiçbir sevabı olmasın. Bu mümkün değildir. Bütün yaşayan insanlar yaşadıkları devrede isteseler de istemeseler de mutlaka derecat kazandıran bir şeyler yaparlar. Ne kadar kötü bir insan olursa olsun biri, onun derecat kazanmasını icap ettirecek bir şeyler yapmaması mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır, kıyamete kadar da yaşamayacaktır. Öyleyse ölçü Allah'a mülaki olmayı dilemek, dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Nereden biliyoruz? İşte Allah Teala açık bir şekilde şöyle ifade ediyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri. Allah amel olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum mine zulumati ilen nuri, onları zulmetten nura çıkarır. Ne demek istiyor? Herkesin kalbi başlangıçta afetlerle doludur, nefsinin kalbi. O kalbin kapkaranlık olduğunu gösterir bu. Nefsin afetleri, nefsin kalbi %100 karanlıklarla doludur. Lezine keferu evliyahumit tagute, onlar tagutun dostlarıdır. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri, onlar nurdan zulmete götürülürler. Zine keferu evliyahumi taguti yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah Teala diyor ki: Vellezine keferu, onlar ki kafirdirler. Vellezine keferu evliyahumi tagute yuhricunuhum minen nuri ile zulümati. Şimdi tağuta dost olmuşsa onlar da nurdan zulmete.

Götürürler. Başlangıç nasıl? Allahu veliyyüllezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Vellezine keferu evliyahumut tagute yurucunuhum minen nuri ile zulümati. Kafirlere gelince onlar da tagutun dostudur. Onlar da o ulaştıkları nurdan tekrar zulmete şeytan tarafından geri döndürürler diyor Allah Teala. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın dostları 7-8 aylık bir süre içinde zulmetten nura ulaştırılırlar. Yani nefslerinin kalbinde hiç nur yokken, %100 kapkaranlıkken %51 nura ulaştırılırlar Allah-u Teala tarafından. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı. Bu muhteva içerisinde bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra birinci kat cenneti elde etmiştir Allah'a ulaşmayı dilediği için. İmanı artan bir mümin olmuştur. Ve Allah Teala onun bir mümin olduğunu söylüyor. İnnellezine la yercune likaena ve ra'du bil hayatet dünya ve tmeyennu biha illezine hum an hayatina gafilun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceden itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte bir insan eğer mutluluğu istiyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilerse ne olur? Allah onu mutlaka kalbine %2 rahmet nuru göndermek suretiyle ve göğsünü yarmak suretiyle bu yarıktan içeriye %2 rahmet nuru göndermekle mükafatlandırır. Sonra eğer engelleri varsa kişinin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalplerindeki engelleri alır. Görme, işitme ve idrak hastaların üzerindeki engelleri alır. Kişiyi bütün engellerden böylece kurtarır. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra ne yapar Allah Teala? O kişiyi hacet namazı kılmaya ulaştırır. Hacet namazını kılan bu kişiye mürşidini gösterir. Kişi mürşidine gidip tabi olur. Allah'a ulaşmayı dileyerek, hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini soran ve o mürşide tabiyetini gerçekleştiren kişi, tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılır. Ve ana dergaha ulaşır. Bu Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğun başladığı noktadır. Bu noktada kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama dünya mutluluğu ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı için kalp %100 afetlerle doludur. Dünya mutluluğunun çok sıkıntılı bir durum göstermesi lazım. Hayır, öyle olmuyor. Allah Teala o kişiyle şeytan arasına bir engel koyuyor. Ve de şeytanın bu kişiye tesir edip de onun afetlerini kullanabilmesi imkansız hale geliyor ve iblis kullanamıyor. O zaman kişi bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak 7-8 aylık bir devre geçirir. Allah'a doğru yola çıkan ruh
yedi tane gök katını aşar diğerleriyle beraber. Zikir hücrelerinde zikrini bitirir. Ve ruh sitet-i müntaha'ya ulaşarak oradan Allah'a doğru bir dikey bir yolculukla çıkar. Ve arşa istiva eden, arşta kendisine bir yer tayin eden Allah Teala'nın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fani olur. Buna fena fillah diyoruz. Burası da o kişiyi bu nokta üçüncü kat cennete ulaştırır. Burada Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a ulaşmak arasında normal standartlarda 7-8 aylık bir devre geçer. Daha kısa zamanda da ulaşabilenler olmuştur. Bu devre içinde ruh 7 tane gök katını aşacaktır diğer ruhlarla beraber. En sonunda 7. katta kader hücrelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini geçecektir. Ve sitetli müntaha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunu gerçekleştirirken her gök katına ruhun ulaşabilmesi, mesela birinci gök katına ulaşabilmesi, zemin kat olan dünyadan birinci gök katına ulaşabilmesi, nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimini devre dışı bırakalım, %7 nur birikimine, fazla birikimine sahip kılar kişiyi ve ona bağlıdır. Ne zaman bu kişi %7 nur birikimini gerçekleştirirse yaptığı zikirle Allah'ın katından inen nurlar, o kişi mürşidine tabi olduğu anda kalbine yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmışsa, bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. Diğerleri daha yukarılara çıkar, o orada beklemek mecburiyetindedir onların inişini. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi emareden sonraki ikincisi, nefsi levvame. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor. O kasem ettiği, levm ettiği, kınanan nefs neden kınanıyor? Kişi samimiyetle hata yapmak istemiyor, günah işlemek istemiyor ama nefsteki afetler onu istemese de o günahı işlemeye ulaştırıyor. Kişi de günahı ne yazık ki işliyor. İşte böyle bir sevgili kardeşlerim, yan dostlarım, gönül dostlarım. O kişi için söz konusu olan şey yoluna devam. O kişi ilk %7 nur birikiminde zemin kattan birinci kata kadar çıkmıştır. Nefsi emaredir. İkinci defa %7 nur birikiminde nefsi levvamededir. İkinci gök katına çıkmıştır ruh. Sonra kişi üçüncü defa %7 nur birikimine ulaşır ve nefsi mülkimededir. Allah-u Teala'dan ilham almaya başlar. Mülkime ilham alınan ödeme. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Allah Teala. Onlara Allah'ın takvası ve fücuru ilham edilir. Dördüncü kademe nefsi mutmainedir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et ey ruh. Radiyeten mardiye, nefs Allah'tan razı olan ve Allah'tan razı olandır. Radiye Allah'tan razı olmayı, mardiye de Allah'ın kuldan razı olmasını
ifade eder. Mutmain olmak 5. kademe, radiye, Allah'tan razı olmak 6. kademe, Allah'ın da kuldan razı olması mardiye 7. gök katını ifade eder. Emmare, levhame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Öyleyse 5 artı 2. Tekrar edelim. Nefsi emmare. Nefsi levvame. Nefsi emmare zemin kattan birinci gök katına çıkabilen ruhu ifade eder. Nefsi levvame ikinci gök katına çıkan ruhu ifade eder. Nefsi mülhime üçüncü gök katına çıkan ruhu ifade eder. Nefsi mutmainne dördüncü kata çıkan ruhu dördüncü kata çıkan kişinin nefsinin durumunu ifade eder. Radiye, beşinci kata çıkan kişinin durumunu ifade eder, nefs durumunu ifade eder. Mardiye, altıncı gök katı, tezkiye, yedinci gök katını ifade eder. Nefsin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra her kademede %7 nur nefsin kalbine girdikçe bu olay tahakkuk eder ve kişiyi sonuca götürür. Nefsinin kalbinde kimin nurları %50'yi aşmışsa o kişi tezkiye noktasına ulaşmıştır. 7 tane kademede vücuttan ayrılarak ana deryaya ulaşan ruh, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını birer birer aşmıştır. 7. gök katında 7 tane alem geçmiştir. Soldan sağa doğru ve nihayet zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak sitetil müntaha'ya ulaşmıştır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte bu mutluluğun yarısıdır. Allah Teala tarafından herkese hediye edilir. Hibe edilir, karşılıksız verilir. Allah kişinin nefsini tezkiye eder ve kişiye Allah'a ulaşma edildiği zaman birinci kat cenneti verir. Tabiyetinde ikinci kat cenneti ve yedinci kat cennete kadar yedinci gök katına ulaştırır kişiyi. Ve bu kişi yedinci gök katını aşarak ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Burada üç merhale var. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmak üzere karar veren ve Allah-u Teala'dan bunu dileyen kişi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Birinci kat cennetin bir dilekle sahibi olur. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetin sahibidir. Bu noktada ölse, ikinci kat cenneti olarak, cennetin sahibi olarak ölür kişi. Yoluna devam ederse 7 tane gök katını ruhu aşacaktır diğer ruhlarla beraber. Bu da karşılıksız yapılır Allah-u Teala tarafından. O kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılır. Ve Allah'ın zatına ulaşınca da bu kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Buraya kadar olan şey 3. kat cennet Allah-u Teala tarafından hibe edilir kişiye. Bu noktada nefsinin kalbi %51 nurlarla kaplanmıştır. Bunun manası dünya mutluluğunun yarısıdır. Dünya mutluluğunun yarısını da Allah Teala bu kişiye hediye eder. Dünya mutluluğunun yarısı %51'i ve cennet mutluluğunun 3. katı bu kişiye Allah Teala tarafından bir dilek karşılığı teslim edilir. Sonra dik yokuş açacaktır kişi. O güne kadar
günün 3 saatini daha sonra son noktada 7 veya 8 saatini bir günde Allah için zikirde kullanan kişi zikrini günün 3'te 2'sine kadar ulaştırmak mecburiyetindedir. 18 saate ulaştırmak mecburiyetindedir. Ulaştırabilirse fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ama bu o kişinin mutluluğunu çok büyük ölçüde arttırır. %80 mutluluğa ulaştırır kişiyi, %80'den öteye taşırır. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Mutluluğu da %100 olacaktır, dünya mutluluğu. Bu muhteva içerisinde kişi devamlı daha bir üstün cennetlerin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktadır. 1. kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşan kişi 14. basamaktadır. 2. kat cennetin sahibi olur. Vücudundan ayrılan ruhu Allah'a ulaştırdığı zaman 21. basamaktadır. 3. kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun da yarısına Allah onu ulaştırmıştır. Bir insanın dünya mutluluğunun yarısına ulaşması ve 3. kat cennetin sahibi olması o kişinin bir tek dileğine bağlıdır. Geri kalan her şeyi Allah yapacaktır. O kişiyi bu hedefe ulaştıracaktır. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. %81 nur birikiminde. Sonra daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Ulu'l-elbab vap olacaktır. Sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Muhlis olacaktır. Mutluluğu daimi mutluluk haline gelecektir. Ve son kademede de salah makamına ulaşacaktır. O güne kadar daimi zikirde olan kişi bu noktadan sonra tesbihe ulaşacaktır. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak hayatını o seviyede sürdürecektir. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap edecek ve o kişi adın cennetlerine kabul buyurulacaktır. 7. kat cennetler olan, cennetlerin en üstüne olan adın cennetlerine kabul buyurulacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Gördük ki mutluluk bedava bir olgu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, daha doğrusu Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman, kişi dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Cennetlerdense 3. cenneti elde eder. Bu Allah'ın ikramıdır. İnsana da verilen mahlukunu en üstün mahluk olarak yaratan Allah Teala, bütün kainatı onun uğruna yaratan Allah Teala, en çok sevdiği insanın mutlu olmasını istediği için Allah onu mutlu kılmıştır. Bu hedefe ulaştırmıştır. Saadeti en üst boyutlarda kişi yaşayacaktır. O kişi bundan sonraki bütün aşamalarda iradesiyle çok ciddi bir mücadele vererek o üst makamlara çıkacaktır. Çünkü 18 saat zikre ulaşmadan fizik vücudunu teslim edemez. Daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. Ve asıl mutluluk daimi zikirdedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilelim ki mutluluk bir insanın iç dünyasında mutluluk, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutluluk
Allah ile olan ilişkilerinde mutlak olarak üç ayrı kesimde tahakkuk eder. İç dünyasında kişinin mutluluğunu tamamlayabilmesi, %100 olması, onun daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Dış dünyasında da %100 ulaşması, yine aynı hedefe dayalıdır. O hedefe ulaşmayı gerektirir, daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde de daimi zikre ulaşan kişi en büyük mutluluğu yaşar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz Kur'an'dan koparılan kavramlardan tövbe. Bu tövbe kişinin Allah'tan günahları konusunda tövbe etmesi değil. İrşat makamının önünde yapılan tövbe. Kişiyi Allah'ın Kur'an'daki koyduğu mertebelerin her birine ulaştıracak olan temel tövbe. Bu tövbe müessesesi mağfireti beraberinde getiren bir tövbe. Öyleyse insanlar suç işlerler ve de bu suçlarının affı için Allah-u Teala'dan devamlı talepte bulunurlar. Ya Rabbi derler, ben bir günah işledim, beni bağışla. Ama böyle bir konuda Allah-u Teala'nın bağışlayacağı konusunda bir garantisi yoktur. Allah-u Teala diyor ki, sakın iblis sizi benim günahları affedeceğim konusunda kuşkuya düşürmesin. Öbür taraftan da diyor ki, büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümit kesmesinler. Bu statüde bulunan insanlar Allah-u Teala'dan tövbelerinin affını dilediklerinde bu tövbenin kabul edileceğinden hiçbir zaman emin olamazlar. Allah-u Teala da zaten emin olmaları konusunda bir şey söylemiyor. Affedebilirim diyor ama affedip etmeyeceği konusunda kesin bir teminat vermiyor. İnsanlar günahlarını hep işlerler. Nefs kişiyi devamlı günah işlemeye götürür. Arkasından duyulan nedamet hissi, pişmanlık hissi ve bu nedametin kişiyi götüreceği yer tövbedir. Allah'tan günahları konusunda kişinin tövbe etmesi ve günahların Allah'tan affedilmesini istemesi, Allah'ın günahlarını affetmesi konusunda Allah'a niyazda bulunması kişinin bu tövbeyi ifade eder ve bu tövbenin garantisi yoktur. Allah Teala affedebilir de affetmeyebilir de. Peki ama hani Kur'an-ı Kerim bütün problemlerin çözümünü içeriyordu? Hani Kur'an-ı Kerim'in halletmeyeceği konu yoktu? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle. Kur'an-ı Kerim bütün problemlerin çözümünü havidir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Yani Allah Teala günahlarımızı affedeceğine dair bir teminat veriyor mu? Gayet tabii. Allah Teala hem de günahlarımızın bir kısmını, son işlediğimiz günahı falan değil, günahlarımızın hepsini örteceğine dair garanti veriyor. Yetmez, daha öteye geçiyor. Onları sevaba çevirmek konusunda da garanti veriyor. İşte ilmin değeri buradadır sevgili kardeşlerim. İlim, ilim bilmektir diyor Yunus. İlim Allah'ı bilmektir. Yunus, ilim kendin bilmektir diyor.
Ama bir insan Allah'ı bilerek kendini bilir. Allah'ın aynasında kendisini gördüğü zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükreder ve kendisini en güzel standartlara ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse gelin Mevlana'ya bakalım beraberce. Ne diyor Mevlana? Ne kadar tövbeni bozmuş olursan ol, gene gel diyor. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Acaba neye dayalı olarak söylüyor Yunus bunu? Tövbeni 100 kere, 1000 kere bozsan da gene gel diyor. Öyleyse Yunus'un bir bildiği var. Mevlana'nın bir bildiği var. İşte o bildiği şeyi size söylemek için buradayız. Onların bildiği o şey başka bir tövbe. Kur'an-ı Kerim'de 3 çeşit tövbe yer alır. Birisi alelade tövbe, yani bir insanın bir günah işledikten sonra Allah'a yalvarıp yakarıp o günahını Allah'ın affetmesi konusunda Allah'tan talepte bulunması hali. İkinci tövbe, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ilk günahları örtüşü, sonra da mürşidin önünde yapılan tövbede günahların sevaba çevrilmesi ve nasuh tövbesinde günahların bir defa daha sevaba çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, bunlardan birincisi, kişinin tövbe talebine bağımlı olarak gelmiyor. Tövbe talebi olsa da olmasa da Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin günahlarını mutlaka örtüyor. Ama bu kişi Allah'a inanıyor ki Allah'a ruhunu ulaştırmayı diliyor. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişinin özellikleri var. Bir, bu kişi Allah'a inanıyor. İki, ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Bir insanın ruhu, o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşabilir, ulaşır konusunda bir inancı var kişinin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor bu kişinin. Bu 3 tane inancın sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi bunun akabinde ruhunun Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, günahlarının, mevcut günahlarının affedilmesi konusunda ilk adımı atmıştır. Mutlak sonuç alacaktır. Bunun ne kadar karlı bir alışveriş olduğuna dikkat edin. Allah-u Teala bir ticaretten bahsediyor insanlarla Allah arasında. Dereceler açısından bir ticaret. Onun hayatı diyor, ona bir şey kazandırmadı diyor Allah-u Teala. O bir şey kazanamayan insanların hepsine dikkat edin. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ticaretleri onlara çok şeyler kaybettirmiştir.
kaybettiklerini geri alamazlar. Kur'an-ı Kerim'in öğretisine vakıf olmayanlar hep ümitsiz bir hayat yaşarlar. Ve de Allah-u Teala benim günahlarımı nasıl olsa affetmez. Benim kurtuluşum yok, benim gideceğim yer cehennem. Öyleyse ibadet etsem de, etmesem de, Allah'ı sevsem de, sevmesem de, Allah beni cehennemine alacağına göre ne diye uğraşayım ibadetlerle diye düşünen ne yazık ki milyonlarca insan yaşıyor dünya üzerinde, milyarlarca. Oysa ki bilseler ki sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman bütün günahları örtülecek. İrşat makamına ulaştıkları zaman o örtülen günahları bir de sevaba çevrilecek. Daimi zikre ulaştıkları zaman bir defa daha günahları örtülecek, bir defa daha sevaba çevrilecek. Öyleyse neden bahsediyoruz? Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim, insan lehine. Allah-u Teala bu insan adı verilen mahlukunu o kadar çok seviyor ki, bütün günahlarını affetmeye hazır. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilesin. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı diler de böylece takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir diyor. Ve günahlarınızı örter diyor. Kişinin böyle bir hedefe ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilemesi yeter sevgili kardeşlerim. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ne olur? Kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci basamakta Allah o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi alır ve kişinin görme hassasının üzerinde bulunan kışavet isimli mührü alır, engeli alır. Görmeyen kişi görmeye başlar ve bu noktada Allah Teala gışavet için o kişinin günahlarının yedide biri kadar onun sevaphanesine sevap yazdırır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alınca hemen aynı anda alır. Bir yedide bir, günahlarının yedide biri daha sevap yazılır. Sonra kulaklarındaki vakra alınır kişinin. İşitmeyi engelleyen engel. Sonra işitme hassasının üzerindeki mühür açılır. Ve iki defa yedide bir günah daha örtülür. Sevaphanesine iki defa yedide bir daha yazılarak. Sonra Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açar ve kalbindeki ekinleti kalbinden alır. İki defa yedide bir daha sevap yazılır kişiye. O kişinin sevaphanesine günahlarının yedide biri kadar. Ve neticede Allah Teala o kişinin kalbine ihbat koyar. İhbat koyduğu zaman bir yedide bir daha günahları örtülür. Yedi tane yedide bir, bir bütün oluşturur. Ve kişi ne kadar günah varsa o kişinin günahlarının hepsi örtülmüş olur.
bunun manası o kişinin mutlaka sevaplar olacağı için olmaması mümkün değildir. Mutlaka sevaplar olacaktır. Öyleyse bu kişinin günahları sıfır olduğuna göre sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Cennete girmenin temel hedefine bu kişi ulaşmıştır. Müminin suresi 102. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevapları günahlarından çoksa onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Ölçü bu kadar. Sevapların günahlardan fazla olması. Bir sonraki ayet-i kerime kimin de diyor günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle tövbe müessesesi daha gerçekleşmeden Allah Teala günahlarınızı örtüyor. Size 7 tane Furkan vererek günahlarınızı örtüyor. Böylece sevaplarınız günahlarınızdan fazla olacağı için gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti oluyor. Daha siz günahlarınız için mağfiret de dilemediniz Allah Teala'dan, tövbe de dilemediniz, tövbe de etmediniz günahlarınıza henüz veya ettiniz ama bu işlemi yapmadıkça Allah Teala'nın kabul edip etmeyeceği konusunda hiçbir fikrin sahibi olamazsınız. Hiçbir garanti vermiyor Allah Teala. Büyük günahları işleyenler bile bizden ümidini kesmesinler demekten Allah Teala'nın muradı bu. Yani onlar eğer bana ulaşmayı dilerse ben onların büyük günahlarında, küçük günahlarında hepsini diyor günahlarının örterim diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada açık bir olayla karşı karşıyayız. Ne görüyoruz? Allah Teala günahları örtüyor. Kişi tövbe talebinde bulunsa da örtüyor, bulunmasa da örtüyor. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilediği anda mutlaka cennet saadetine kişi ulaşmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca bu büyük hakikatlerden bahsediyor ve insanoğlunun cennete gitmesinin temelinde sadece bir tek temel faktör yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi tövbe talebinde bulunmuş olsaydı da Allah Teala onun bütün günahlarını örtmüş olsaydı o noktaya Allah'a ulaşmayı dilemekle vasıl oluyor. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her an bütün insanları kurtarmak için, cehenneme gitmekten onları korumak için o kadar çok kolaylaştırmış ki Allah ile olan ilişkileri. Bu insanlar Allah ile olan ilişkilerinde sadece bir tek dileğin sahibi olacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Diledikleri zaman Allah Teala'nın tövbe talebinde bulunsalar da bulunmasalar da Allah Teala onların bütün günahlarını örtüyor. Mutlaka onları Allah'ın cennetine layık kılıyor. Oysa bu kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeseydi, tövbe edip de o tövbe ettiği günahı affedilseydi bile Allah'ın cennetine girmesi söz konusu olmayacaktı. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın cennetine hiçbir şekilde giremez. Öyleyse bakınız, bir talep o kişinin bütün günahlarını örtmesine sebebiyet veriyor Allah Teala'nın. Peki kişi yoluna devam ederse ne olur? Burada kişinin günahları tamamen örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla olduğu için Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine mutlaka birinci kat cennete girecektir. Peki devam edelim bakalım yolumuza, sonrası nasıl? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin
şeytana dönük olan konumdan Allah'a dönük konuma gelmesine sebebiyet veriyor Allah Teala. Kalbi kendisine döndürüyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Göğsü yararak, göğsü şerh ederek kişinin Allah'a teslim olmasını sağlamak üzere. Sonra o kişi zikir yapıyor. Kalbine rahmetle faz ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe giriyor. %2. Bu kişi huşu sahibi oluyor ve hacet namazını kılıp mürşidini soruyor Allah Teala'dan. 13. basamakta Allah ona mürşidini gösteriyor. Kişi ulaşıyor mürşidine. Ne olur? Tabi olursa o kişinin günahlarını evvelce örtmüş olan Allah Teala bu defa da sevaba çeviriyor. Çünkü mürşidin önünde bir tövbe söz konusu. İşte kim bu standartlarda ise Allah'a ulaşmayı dilemiş de günahları zaten örtülmüşse ve Allah Teala'dan irşat makamını sormuşsa, ona ulaşmışsa ve önünde diz çöküp tövbe etmişse, el öpmüşse, o kişinin bütün günahları, örtülmüş olan günahları sevaba çevrilir. Allah Teala örtmekle kalmaz günahlarını, bir de o günahları sevaba çevirir. İşte Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Allah Teala Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsediyor. Furkan 70'te de buyuruyor ki ama kim tabi olursa ve ruhu Allah'ın yoluna girerse ve aminu olursa, ikinci defa amin olmak, ikinci defa mümin olmak, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Mümin olursa dedikten sonra, amin olursa dedikten sonra ve nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah-u Teala burada. Nefs tezkiyesinin de başlaması söz konusu. Tövbe eder de Allah'ın yoluna girerse. İşte bu tövbe irşat makamının önünde yapılan tövbedir. Allah onların günahlarını sevaba çeviriyor, seyyiatini hasenata çeviriyor ve tövbeleri affedilmiş olarak Allah'a yöneliyorlar. Ruhları Allah'a yöneliyor. Sonunda da Allah'a ulaşıyor. Öyleyse bu nasıl bir olgudur? Bunun adı mağfiret sevgili kardeşlerim. Günahların sevaba çevrilme olayının adı mağfiret. Allah Teala mürşidin önünde yapılan tövbeyle günahları, zaten örtmüş olduğu günahları bu sefer de sevaba çeviriyor. Yani o kişinin amel defterinin kazanç tarafına yeşil rakamlarla zahit olarak günahları kadar sevap daha ekliyor. Zaten günahlarını örtmüştü. Bundan sonra günahları kadar sevap daha ekliyor. Yani günahları sevaba çeviriyor. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala mağfiretin standartlarını veriyor. Diyor ki Habibim, o nefslerine
zulmetmiş olanlar sana gelselerdi ve önünde tövbe etselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, sen de onlar için Allah'tan mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Sahabenin talebi üzerine Allah Teala sahabenin bütün günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine o günahları bir defa daha affediyor. Yani sevaba çeviriyor. Furkan 70 ile Nisa 64'ün tam bir tutarlılık içinde birbirini teyit ettiğini görüyoruz. Ne yapmış kişi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de, sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe ona ulaşmış, tabi olmuş. Tabi olmuş mu? Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi bu hususu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde,

Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Yani tabiyet olayı gerçekleşmiş. Sonuç mu? Hepsinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Günahların sevaba çevrilmesi mağfirettir. Allah'ın mağfiretidir günahları. Af başka bir müessese, günahların affı. Günahlara Allah'ın mağfireti farklı bir müessese. Fakat mağfirette mutlaka iki taraf oluyor. Birinci taraf günahları işleyen ve Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 12 ihsanla mürşidine ulaşan kişi. İkinci taraf irşat makamı. O zaman sahabe zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kainatın en büyük mürşidi, ona tabi olundu ve günahlar sevaba çevrildi. Sahabe ile Allah arasındaki ilişkide bunun adı mağfirettir. Ama sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkide bunun adı şefaattir. Öyleyse şefaati kim talep edebilir Allah-u Teala'dan? Kendisine şefaat yetkisi verilen devrin imamı. Sadece o bir nimet olarak kimin başının üzerine gelirse o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda, daha kişinin başının üzerine gelmeden evvel talepte bulunuyor. Mümin Suresi 7. ayet-i kerime. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah'a derler ki Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derler ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse, yani irşat makamının önünde tövbe eder de senin yoluna girerse, ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, onları böylece mümin olursa ikinci defa amili olursa, mümin olmanın ikinci kademesine ulaşırsa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. Öyleyse bir muhtevadan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada onlara mağfiret et müessesesi, onların günahlarını sevaba çevir manasına geliyor. Bütün tövbe merasimlerinde eğer ihsanla tövbe söz konusuysa, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de 12 tane ihsan almışsa, Sebe Suresinin 38. ayet-i kerimesine göre derin imamı ve arşı tutan melekler orada mutlaka hazır bulunurlar. Ve söyledikleri şey sevaptır. Yani sevapların, günahların sevaba çevrilmesi işlemidir. Kim
12 tane ihsanla gelmişse, yani kalbine kimin iman yazılmışsa, o kişinin başına devrin imamının ruhu mutlaka yerleşir. Böyle olan bir kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Ruhu vücudundan ayrılır. Gene devrin imamın talebi gereğince sırat-ı müstakime ulaşır. Ama burada konumuz günahların sevaba çevrilmesi. Öyleyse burada da bir tövbe yapılmıştır. Bu tövbe o kişinin zaten affedilmiş olan günahlarını

onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Ve onların kalplerine iman yazılır diyor Allah Teala. Bu devirde ne oluyor bu kişi? İmanı artmış bir mümin. Mümin olduğu nokta neresi? Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Burada ne oluyor? İmanı artmış bir mümin oluyor kişi. Öyleyse insanların kalplerindeki imanın artışı kalbine Allah'ın imanı yazmasıyla mümkün oluyor. Yani Allah Teala o zaman o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Onların seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine nasıl geliyor? Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince geliyor. Diyor ki Allah Teala, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmit talakın geldiğini söyleyerek onu ikaz etsin diye, onu uyarsın diye. Dereceleri yükselten Allah diyor, söylediği şey günahların sevaba çevrilmesi sebebiyle kişinin derecelerini yükseltmek. O olaydan bahsediyor. Ve arşın sahibi olan Allah demekle de arşı tutan meleklerin orada hazır bulunduğunu söylüyor. Onlarla beraber gönderilen devrin imamından bahsediyor. Resul'den bahsediyor. Ve ona der ki senin yevmit talakın geldi. Yani vücudu terk et. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Allah'ın emrinden bir ruh. Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere gelen bir ruh. O kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün yevmit talakın, Allah'a mülaki olma günün, yevmit talak, mülaki olma günü geldi. Vücudu terk et, sırat-ı müstakime ulaş, Allah'a doğru yola çık. Ve bu sözü söylemesi ve Allah-u Teala'dan o kişinin günahlarını sevaba çevirmek için talepte bulunması söz konusu devrin imamının. O kişi hangi mürşide tabi olursa olsun başının üzerine gelen devrin imamının ruhudur. Ve o kişinin günahlarının sevaba çevirme talebi o mürşit tarafından yapılamaz. Sadece devrin imamının ruhu bu konuda bir yetkinin sahibidir Allah-u Teala'ya bunu söylemek konusunda. O kişinin günahlarının sevaba çevrilmesini temin konusunda. İşte bunun adı mağfirettir. Kişi ne yapmıştır? Mürşidin önünde tövbe etmiştir. Pişman olduğunu söylemiş, tövbe etmiş, bir daha günahları yapma konusunda Allah'a söz vermiştir. Mürşidine söz vermiştir. Allah-u Teala da o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmiştir. Öyleyse arşı tutan melekler ve devrin imamı beraberce tövbe merasiminde bulundukları zaman o kişinin durumuna bakarlar. Acaba o kişi 12 tane ihsanla geldi mi? Gören, işiten, idrak eden birisi mi bu? Allah Teala kalp kapısını Allah'a çevirmiş mi? Göğsünden kalbine nur yolunu açmış mı?

Çin'in kulaklarındaki vakra, gözlerindeki ekinliğe, gözlerindeki hicab-ı mestüre, kalbindeki ekinlet alınmış mı? 12 tane insanla girip gelmediği derhal belli olur. Eğer gelmişse devrin imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir ve o kişinin kalbine mutlaka iman yazılır. O kişinin bütün günahları mutlaka sevaba çevrilir. Öyleyse bu nasıl bir tövbe ki kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor? Ne oldu? Kişi evvela sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için bütün günahları örtüldü. Sonra ne oldu? O kişinin Allah o örttüğü günahlarını tövbe merasiminde sevaba çevirdi. Yeter mi? Yetmez. Bu kişi yoluna devam ediyor. Tabiyetini gerçekleştirdi. Ruhu 7 kademede 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır 21. basamakta. 22. basamakta Allah'ın zatında ruh yok olacaktır. 23. basamakta o kişi beka makamına ulaşacaktır, taht ihsan edecektir. 24. basamakta zühd makamının sahibi olacaktır kişi. 25. basamakta ise fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bu noktalarda yeni bir tövbe söz konusu değil. Kişi günah işledikçe, günah işlerse işledikçe günahların affı için Allah-u Teala'dan talepte bulunabilir. Allah-u Teala bu günahları affeder veya affetmez. Ama kişinin yolu devam ederse aynı olaylarla bir defa daha karşılaşacağız. Fizik vücudun tesliminden sonra bu kişi daimi zikrin sahibi oluyor. Daimi zikrin sahibi olduktan sonra hikmet sahibi kişi ulul-elbab makamında yerlerin melekûtunu görüyor. Göklerin melekûtu başladığı zaman ulul-elbab makamını aşıyor. İhlas makamının sahibi oluyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını gösteriyor Allah-u Teala ona. Göklerin melekûtuna da sahip oluyor. Ve sitetil müntehaya ulaştığı zaman görüşü yeni bir tövbeyle bu kişi karşı karşıya. Nasuh tövbesi. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Öyle bir tövbeyle tövbe etkiliyor. Bu tövbeyi nasuh olsun, nasuh tövbesi olsun. Dönülmez bir tövbe olsun. Evvelki tövbelerden dönüş söz konusu mu? Evet sevgili kardeşlerim. Nefsin afetleri devrede olduğu sürece o tövbelerden dönüş her zaman mümkündür. Öyleyse daha evvelki tövbelerden dönüş mümkün müdür? Ne yazık ki evet. Kişi mürşidin önünde tövbe ediyor, günah işlemeyeceğine dair. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi altında. Ama ruhu Allah'a ulaştıktan sonra bir kısım insanlar ulaştıkları yerden aşağı düşüyorlar. Allah'ın iradesinin o kişinin iradesi üzerindeki koruyucu kalkanı kalkmıştır. İblis o kişiyle eskisinden çok daha fazla meşgul olacaktır. Niçin? Sırf o kişiyi tekrar Allah'ın yolundan saptırabilmek için. Tekrar fıska düşürebilmek için. Tekrar dalalete düşürebilmek için büyük gayretler sarf eder. Bunu başardığı da çok olmuştur. Ve kişi velayete ulaştıktan sonra tekrar fıska geri döner. Ne olur? Bütün sistemler o zaman tersine düşer. Kişi ne olmuştur? Tövbesini
bozmuştur. Allah'a mürşidin önünde tövbe eden bu kişi, o işlediği günahları bir daha işlemeyeceğine dair söz veriyor. Allah Teala, yaptığım günahlardan ben pişmanım diyor, keşke yapmasaydım, İnşallah bir daha yapmayacağım diye söz veriyor Allah Teala'ya. Ama tağut, insan ve cin şeytanlar onun tekrar tövbesini bozarak geriye dönüşünü oluşturuyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere bunları anlatmak imkanını Allah Teala bize bahşetmiş durumda. Öyleyse tağut insanı nurdan zulmeti götürür. Ve böyle bir düşüşte kişinin cennete girmesi kesinlikle önlenmiş olur. Bütün müesseseler geri döner. Ruh kişinin vücuduna tekrar gelir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinden alınır. Kalbin içindeki iman kelimesi alınır. Kalbe küfür yazılır. Artık kalp yeniden mühürlenir. Furkanlar hepsi geri alınır. O kişi gene kör, sağır ve dilsiz olur. Başa döner. Tövbenin o kişiye sağladığı bütün muhteva artık yok olmuştur. Öyleyse böyle bir dizayna ulaşmadan evvel de kişi yolunu daha üst noktalara doğru çevirebilir ve Allah'ın kendisine verdiklerinin üzerine yeni şeyler bina ederek fizik vücudunu da Allah'a teslim eder ve ondan sonra daimi zikre ulaşır, söylediğimiz noktaya ulaşır. Veya düştükten sonra aklını başına toplar, İkinci defa talepte bulunan Allah Teala'ya tövbe konusunda Allah Teala yeniden müracaatını kabul edecektir. Eğer kabul ederse bu kişi tekrar mürşidine ulaşıp önünde tövbe edebilir ve ruhu tekrar Allah'a ulaşabilir. Bu muhtevada kişinin söylediğimiz kademelerden geçip daimi zikre ulaştığını düşünelim. Ne olur? Bu kişi Ullelbap makamını aşar. Bu Ullelbap makamından sonra kişi ihlasa ulaşır. Muhlis olur. Ullelbap makamında yerlerin melekutu gösterilir. 7 tane yer katı, 7 cehennem. Sonra da gök katları gösterilmeye başlanır. 1. gök katından başlayarak 7 tane gök katı, o zaman kişi ihlas makamındadır. Bu kişi Allah Teala ne zaman 7. gök katının indi ilahideki en üst noktası olan Sitretül Müntaha'yı gösterirse yeni bir tövbeye davet edilir kişi. Bu tövbeyi nasuhtur. Eski tövbede bozulma var mıymış? Varmış. Bozulma her zaman olabilirmiş. Ama bu tövbeye geldiğimiz zaman bu tövbe bozulamaz bir tövbe. Neden eski tövbeler bozulabiliyor da bu tövbe bozulamıyor? Çünkü eski tövbelerde kişinin nefsinde afetler duruyor. O kişinin nefsindeki afetler azalsa da afet olarak duruyorlar. İşte bu afet olarak duran nesneler bir kişiyi bir neticeye sürüklüyor. Ve kişi tövbesini bozabiliyor. Ama tövbe-i nasuha ulaşan kişinin
kalbinde, nefsinin kalbinde artık afet yok. Afetlerin hepsi %100 yok olmuş daimi zikirle birlikte. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiden tövbe istiyor. Bu tövbe nasuh bir tövbe. Yani değiştirilerek yerine mensuhun gelmesi mümkün değil. Kişi tövbe ettiği şartlar hangileri ise onları mutlak olarak yerine getiren bir özellikte, asla aynı günaha bir daha dönmesi mümkün olmayan bir özellikte. Neden? Çünkü nefsinin kalbindeki afetler bütünüyle yok oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir durumda nereye ulaşıyoruz? Tövbe-i nasuh, nefsin kalbinde bütün afetlerin yok olduğu noktada yetmez. Bu afetler yok olduktan sonra 14 mertebe o kişinin kalbinin tezyin edildiği, müzeyyen kılındığı bir noktada. Tövbe-i nasuh, ihlas makamının tamamlandığını, salah makamına geçildiğini gösteren bir kapıdır. Ve salah makamının birinci kademesidir. Salah makamı 7 kademeden oluşur. Bu 7 kademenin birincisi tövbe-i nasuhtur. Allah Teala diyor ki, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Değişmez bir tövbe olsun. Neden? Çünkü nefsin kalbinde hiç afet kalmamış. O gün diyor Allah Teala, nebileriyle beraber olanları Allah utandırmayacaktır, mahzun etmeyecektir. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler, ey ya Rabbi derler. Nurumuzu tamamla. Salah makamına gelinceye kadar kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardı. O ruhun da üzerinde, o ruha ait, yani devrin imamının başının üzerinde kendisine ait salah nuru vardı. Öyleyse üzerinde bir nur vardı. Salah makamına ulaştığı zaman bu kişinin talebi üzerine, nurumuzu tamamla talebi üzerine Allah Teala ona o nuru veriyor, salah nurunu, ve kişinin nuru önünde ve sağında oluyor. Önce onun günahlarını örtüyor Allah Teala, onun salah nurunu taşıyacak hale getiriyor. Yani kişi zaten daimi zikirde, zaten nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuş durumda ve 14 mertebe, 15 mertebede kişi kalbi müzeyyen olmuş durumda. Bu noktada Allah Teala'nın huzurunda Allah onun günahlarını örtüyor ve başın üzerine salah nurunu veriyor. Artık bu kişi nurları önünde ve üzerinde, önünde ve sağında olmak üzere bu kişi onurlarla yürüyor. Sonra Allah Teala bu üçüncü kademeden sonra dördüncü kademede o kişinin günahlarını bir defa daha sevaba çeviriyor. Öyleyse nasuh tövbesinde hem günahların örtülmesi var, hem de günahların sevaba çevrilmesi var. Ya Rabbi, bizim günahlarımızı ört ve günahları bize mağfiret eyle talebi var kişinin. Allah Teala günahları örtüyor. Daimi zikirde kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmiş ve sevaba çeviriyor. Öyleyse bir defa daha günahların örtülmesi, bir defa daha günahların sevaba çevrilmesi sebebi nasuh tövbesi.
Bundan sonra ne olur? O kişinin son talebi yerine getirilmek üzere onun iradesi Allah'ın iradesine bağlanacaktır. Günahların buradaki sevaba çevrilmesinden sonra kişi sevaba çevrildiği zaman yeni bir makama ulaşıyor. Ne oluyor? İrşada ulaşıyor kişi. Kalbi 18 kademe, 18 mertebe müzeyyen olarak irşada ulaşıyor. Yani artık başkalarını irşad edebilecek olan bir seviyeye gelmiştir. Bir tek eksiği kalmıştır. İradesinin Allah'ın iradesine bağlanması, irade teslimi ve kişi iradesini Allah'a teslim ediyor. İradesini Allah'a teslim ettikten sonra başının üzerine Allah-u Teala o kişinin kendi ruhunu veriyor. O kişi ruh tayi mekanını gerçekleştirsin diye. Bu ruhunsa üzerinde salah nuru var. İşte o zaman bir evvelki kademedeki talebi kişinin Ya Rabbi ruhu nurları önünde ve sağında yürürken talebi Ya Rabbi nurumuzu tamamla hüviyetinde ve nur tamamlanıyor. Allah-u Teala o kişinin başının üzerine onun ruhunu getiriyor ve bu ruhla beraber başının üzerinde o iki nura ilaveten üçüncü bir nur oluşuyor. Gene bir salah nuru. Üçü de salah nuru. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nur tamamlanmıştır. Burada o kişinin günahları örtülmüştür. Burada o kişinin günahlarına mağfiret edilmiştir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi tamamlanmıştır. Kişi Allah'ın indinde irşad makamının sahibi kılınmıştır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Öyleyse gördük ki ayrı ayrı standartlarda ayrı ayrı tövbeler kişiye onun ulaşabileceğinin çok daha ötesinde Allah'ın nimetini veriyor. İşte böyle bir dizaynla her tövbe birbirinden farklı sonuca ulaşıyor. Kişinin her günahı için Allah'tan yaptığı tövbenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Allah'ın o günahı affedip etmeyeceği belli olmadığı halde kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse bütün günahları örtülüyor. Arkadan irşat makamına ulaştığı zaman bütün günahları sevaba çevriliyor. Arkadan daimi zikre ulaştığı zaman tekrar örtülüyor günahları, tekrar sevaba çevriliyor. Ve her tövbeyle o kişi Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın bir üst nizamın sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi tövbe-i nasuhu gerçekleştiren irşada ulaşmış kullarından kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Cennet saadeti de, dünya saadeti de sizlerin olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde öksürüklerle beraber bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin aradığı hazine, mutluluk, mutlu olmak. Aslında elinizi uzatıp tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Ama Allah'ın kanunlarını bilmeyenler için yakalanmayacak kadar, ulaşılamayacak kadar çok uzaklardı. Öyleyse evvela birçok insanın rüyalarını beraberce düşünelim. Ne görüyor adam rüyasında? Milyarlar, trilyonlar, trilyarlar, han hamam sahibi, zengin ve mutlu olacağını düşünüyor zengin olduğu takdirde. İşte Allah Teala'ya en çok duamız o istikamet oluyor ki şu zengin oluyorum diye zengin olduğum takdirde ben de mutlu adam mı olur diye düşünenleri Allah Teala bir zengin kılsın da zenginliğin mutluluğu sağlayamadığını acı acı hissetsinler. Mutluluk zenginlik demek değildir sevgili kardeşlerim. Parası olan mutlu olur, parasız olan mutsuz olur diye bir Allah'ın kanunu yok. Öyleyse parayı bir vasıta sayarak benim param yok, ben mutlu olamam diye düşünen gaflettekilere sesleniyorum. Mutlu olursunuz. Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkisidir. Bu ilişkiyi güzel dizayn edenlerin hepsi mutluluğa ulaşabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bilin ki bir tek dilek sizi mutlu kılabilir. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de Karun kadar zengin olsak mutlu olamayacağımızı söyleyen sen diyorsun ki şimdi bize bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, evet. Hiç yanılmadınız. Aynen öyle söylüyorum. Bir dilekle mutlu olabilirsiniz. Nereden başlayalım? Mutluluğun kendisinden başlayalım hadi. Mutluluk ikiye ayrılır. Bir, cennet saadeti. İki, dünya saadeti. Öyleyse mutluluğun cennet saadeti adı verilen bölümü ki çok büyük bir kısmınız oraya ulaşmanın aşağı yukarı imkansız olduğunu düşünüyor. Son derece kolayca ulaşabileceğiniz bir yerdedir. Evet, hani demin başlangıçta demiştim ya, elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakın, işte o. Allah'ın cennetine girmek bu kadar yakın. Şu bardağı elimi uzattım ve tuttum. Bu kadar yakın size. Bizim mutluluğu yaşayan kardeşlerimiz bunu çok iyi bilirler ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu bir dilektir. Bu dilek o kişiyi mutlak olarak Allah'ın cennetine götürür. Öyleyse
Kimdir bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişi kimdir? Takva sahibidir. Ne olmuş yani takva sahibi ise? Takva sahibi Allah'tan korkmak. Ben de korkuyorum Allah-u Teala'dan. Ben de takva sahibiyim. Böyle mi diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, 14 asırda kavramlar, Kur'an kavramları öyle büyük değişikliklerden geçmiş ki, iblis ortalığı tiftik tiftik atmış. Bütün hakikatlerin üzerini kalın bir sis perdesiyle örtmeyi başarmış. Hangi hakikatler? Hakikat deyince orada durun. Bunlar mutluluğa ait hakikatler. Şeytanı bir düşünün. Ne ister? Hepinizin kendisi gibi mutsuz olmasını, huzursuz olmasını, yeter mi? Hayır, yetmez. Ve kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmenizi ister. Peki ne yapacak? Böyle elinizi uzatıp da tutabileceğiniz kadar yakın olan bir hakikatten, bir mutluluktan, bir cennet mutluluğundan sizi mutlaka beri kılmak ister, ötede kılmak ister. Onun dışında tutmak ister. Sizi mutlaka cehennemde kendisiyle birlikte görmek ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İblisin talebi bu olduğu için o yüz binlerce yıl süren ömründe ki kıyamete kadar da yaşamaya devam edecektir. Hep insanları aldatabilmenin, onları mutluluktan uzak tutmanın uzun vadeli planlarını yapmış. Bu uzun ömür içerisinde vakit adı verilen nesne bizim için sınırlıdır. Biz insanlar belli bir süre yaşarız. Ama iblis için bu sınır yok. İblis biliyorsunuz şeytan. Bu sınır yok. O Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günde zaten hayattaydı. Halen de hayatta, kıyamette kadar da hayatta olacak. Bu menhus mahluk, insanların mutsuzluğu konusunda azim çalışmaların sahibi olmuş. Allah-u Teala her seferinde kurtuluş reçetelerini indirmiş. Bir defa bütün peygamberlere Allah-u Teala kitaplar vermiş. Her birine mutlaka bir şeriat kitabı vermiş. Sonra bu kitaplar adım adım yok olmuşlar. İnsanların elinde kala kala Tevrat kalmış, Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya indirdiği kitap. İncil kalmış, Hazreti İsa'ya indirdiği kitap. Ve Kur'an-ı Kerim kalmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin biliyorsunuz ki sonuncusu. Peygamberler Kur'an-ı Kerim'de Nebi adıyla anılırlar. Risalet de görevlerinin adıdır. Risaletle görevlidirler. Allah'ın emirlerini tebliğ etme göreviyle görevlidirler. Allah'ın elçisidirler. Ama Allah-u Teala bütün nebilere Âl-i İmrân suresinde 81. ayet-i kerimesinde anlattığı gibi şeriat kitabı vermiştir. Yani Allah-u Teala sadece öğretmiyor. Öğrettiklerinin kalıcı olmasını istiyor. Bunun için nebilerine kitap indiriyor ki o kitaplar elden ele yayılsın. Nebi ölse de arkadan gelecek olan boşluk devresinde, ki bütün nebilerden sonra boşluk devresi mutlaka olmuştur. Hazreti
Musa'dan sonra Hazreti Davud'un geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra Hazreti Davud'dan sonra Hazreti İsa'nın geldiğini görüyoruz. Yüzlerce yıl sonra ve Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Arada fetret devreleri var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kitapları indiriyor ki nebi ölse de, Hakk'ın rahmetine kavuşsa da, o ondan sonra geçecek olan devrelerde de aynı kitap hükmünü icra etsin diye. Ama iblisin başka bir formülü var. Dahiyane bir formül. Kitapları unutturmak. İşte bugün dünya insanının mutsuzluğunun arkasında bu reçetesi yatıyor iblisin. İblisin reçetesi mutsuzluk reçetesi. Bütün insanları mutsuz kılmak, huzursuz kılmak birinci hedef bu dünya hayatında. İkinci hedef mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. Allah-u Teala da iblisin tam tersine, kainatta en çok sevdiği mahluk olan, üzerine titrediği, kainatın varisi kıldığı, bütün alemleri uğruna yarattığı insan adlı mahlukunu mutlu kılmak. Gördünüz mü? Allah-u Teala'nın talebi mutlak olarak insanları mutlu kılmak. Şunu hiç çekinmeden herkese göğsünüzü gere gere, alnınız açık, yüzünüz pak, göğsünüzü gere gere herkese söyleyebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, tarifnamesidir, önderidir, rehberidir. Üç, bir mutluluk garantisidir. Allah-u Teala hepinize mutluluğu garanti etmiş. Sevinin, sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutluluğa layıksınız. Şu kainat var ya, kainat, bu kainatta Allah-u Teala mahluk olarak neyi yaratmışsa, kimi yaratmışsa, hepsinden üstün olarak yaratıldınız. Ama bu üstünlüğünüzü Allah-u Teala ispat etmek mecburiyetindesiniz. İşte film orada kopuyor. Çünkü Allah'a insanoğlunun başka mahluklardan üstün olduğunun ispatı, onun bir dileğin sahibi olmasıyla mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyorsunuz? Biliyorum bir kısmınız diyorsunuz ki, hadi canım sen de. Biz insanız. Netice itibariyle bir mahlukuz. Bunu idrak ettiyseniz bayağı iyi durumdasınız demektir. Ama Allah'a varılır mı ki? Allah kendisine ulaşılacak olan bir yaratıcı mı? Kainatın tek yaratıcısı. Gerçek mi bu? Yani biz Allah'a ulaşabilir miyiz? Biz deyince şu fizik vücudunuzu kastediyorsanız, hayır, ulaşamazsınız. Ama kıyamet günü onu göreceksiniz. Ben kıyamet gününe kadar bekleyemem. Ben hemen görmek isterim. Buyurun. Kapı size de açık. Kim Allah'ı görmek istiyorsa, işte formülü, Allah'a ulaşmayı deneyecek. Şimdi bana diyeceksiniz ki, yani bu durumda, yani ben gerçekten Allah'ı görebilir miyim? Evet sevgili kardeşim, sen de, oradaki sen de Allah'ı görebilirsin. Herkes görebilir. Ama bunun için bir bedel ödemek mecburiyetindesiniz. Sizden beklenen
4 tane teslim var. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ı göremezsiniz. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Göremezsiniz. Nefsinizi teslim edeceksiniz. Daimi zikre ulaşacaksınız. Hayır. Ama ne zaman ki sizden beklenen son şeyi, iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, o zaman hakka tukatihi, takvanın sahibi olursanız, olursunuz. Bir hakkın takva. O zaman Allah'ı mutlaka görürsünüz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, sizlere hitap etmek bir zevk. Hele Allah'ın güzelliklerini anlatmak, hele sizleri mutluluğa davet etmek. Öyleyse bu söylemler nereden geliyor ki? Allah'tan geliyor. Peki kaynağı? Kaynağı %100 Kur'an-ı Kerim. Öyleyse ne demek istiyorsun? Yani Kur'an-ı Kerim'i herkes biliyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'in, Arapça bilen herkes Kur'an-ı Kerim'i okur manasında verir. Veremez sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki veremez. İşte o yüzden İslam alemi bir çöküşün içerisinde. Dünyanın en geri ülkelerinin İslam ülkeleri olmasının arkasında bu gerçek var. İblis korkunç bir tuzak hazırlamış insanlığa. İslam alemine hazırladığı tuzaksa, İslam alemindeki insanlara Kur'an hakikatlerini unutturmak. Ne yapmış? Bir defa şunu söylemek istiyorum. Üst seviye zeki bir mahluk. Korkunç bir zekası var. Şeytani zeka derler ya, gerçekten korkunç bir zeka. Size küçücük bir misal vereyim sevgili kardeşlerim. Bir şeyi yapmaya karar verdiniz. Bir seçeneğiniz var 2 tane. Birine karar verdiğiniz, karar verirken içinizdeki bir zıt sesle hep çarpıştınız. Onun pozitif taraflarını bir ses anlattı içinizde, o ulaşmak istediğiniz hedefin. Negatif tarafla her birine de karşı çıkan bir ses var içinizde. İşte o iblis. Hepinizle devamlı temas halindedir. O öğrettiği bütün milyarlarca iblis şeytanlarla o her zaman sizinle beraberdir. Her an sizi mutsuz etmek için içinizdeki sesi taklit ederek sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi, hem pozitifin hem negatifin sahibi sizmişsiniz gibi sizi her gün işletir. Sevgili kardeşlerim, herkes şeytanın her an kendisiyle beraber olduğunun farkında bile değildir. Onlar değildir ama bakınız Kur'an-ı Kerim ne söylüyor Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim bu şeytanın adımlarına tabi olanlar? Herkes. Doğuşundan itibaren bütün insanlar şeytanın adımlarına tabidir. Peki ne zaman kurtuluyorlar? Biz insanlar bu kulluktan hiç kurtulamayacak mıyız? Nedir bu başımıza gelenler? Kurtulacağız tabii. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda siz artık şeytanın kulu değilsiniz. Şeytanın dostu da değilsiniz. Çünkü dilediğiniz an artık siz cennete gireceksiniz. Öyleyse şeytanın 1 numaralı düşmanı oldunuz bile. Öyleyse bu kadar basit mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle konuşalım.
Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne işteremut tagûte yabudûha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşir ibâdî." Onlar şeytana kul olmaktan kurtuldular, kaçındılar, kurtuldular. Kimler? Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar Allah'a yöneldiler de, Allah'a ulaşmayı dilediler de, şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Neymiş neymiş? Kullarım diyor. Ne yapmış bu kişiler? Bunlar sahabe. Kullarımı müjdele diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor, emir veriyor. O devirde yaşayan sahabe, sahabeyi müjdeleyecek. Yani bu olayın sahiplerinin sahabe olduğu yüz üzerinden yüzde kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim hükümlerinde. Sahabe şeytana kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini. Allah'a kul olmuşlar. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ne almışlar? Cennet müjdesi almışlar. Dünya müjdesi de. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha öteye geçelim. Aynı zamanda da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tağutun, insan ve cin şeytanların dostları mıdır? Evet, dileyenler Allah'ın dostlarıdır. Ya, hangi ayet-i kerime söylüyor acaba bunu? Bir yanlışlık olmasın sakın. Yanlışlık yok sevgili kardeşlerim. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri." Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun, insan ve cin şeytanların dostudurlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytanların hegemonyasında, hakimiyeti altında, şeytanın adımlarına tabi olanlar. Onlar da diyor Allah-u Teala tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar. Öyleyse olay belli değil mi? Ya Allah'ın kulu olacaksınız ya da ömrünüz boyunca şeytanın kulu olarak kalmakta devam edeceksiniz. Tabirlerde bir hata yok. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. İblisin bu konudaki acaba şu zulmani marifeti ne olmuş? Çok basit bir hile kullanmış. Aynı zamanda da dahi yani. Bu basit şey Kur'an'dan insanları uzaklaştırmak. Neden dahi yani? Elinde zaman adlı bir anahtar olduğu için o zaman parçasında 1400 yılda Kur'an-ı Kerim'in insanlar tarafından öğrenilmesini ve tatbik edilmesini adım adım önlemiş. Ne yapmış? İnsanlara gene insanlar kanalıyla söyletmiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bırakın alimler anlasınlar, onlar kitaplar yazsınlar, size Kur'an'ı
anlatsınlar. Siz de onu tatbik edin. İşte masal böyle başlıyor sevgili kardeşlerim. Bu masal insanları mutsuz kılma masalı. Bu masal insanları Allah'ın kulluğundan çıkarıp şeytanın kulu yapma masalı. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir husustan bahsediyoruz size. Bütün insanların unuttuğu bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemek ve sadece bu dileği unutturmak için yüzyıllarını harcamış iblis İslam aleminde. Neticeye ulaşıyorum. Aradan 1400 yıl sonra, 1400 yıl geçmiş, bugüne ulaşmışız. Biz size bu hakikatleri Allah bize öğretmeseydi de, biz de sizlere öğretmeseydik, gene mevcut kitapların hükmü altında insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecekti. Şu anda durum vahametini koruyor. Ne yapmış iblis? 14 asır boyunca adım adım insanlara kitaplar, insanların kitaplar yazmasını sağlamaya çalışmış. Nesiller ve kitaplar. Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını ifade eden kitaplar, kitaplar, kitaplar. Her neslin yazdığı kitaplar, bir sonraki nesilce esas kabul edilerek ona kendileri de ilaveler yapmışlar. Sonraki nesil ikinciyi de esas kabul ederek ona ilaveler yapmışlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu nesiller, arka arkaya gelen, bugüne kadar gelen nesiller hep aynı kitapları, asırlar boyunca gelen kitapları okumuşlar. Bu kitaplara Kur'an-ı Kerim emaniye diyor. Bakara suresi 78. ayet-i kerime. Onlar kitabı Kur'an'ı bilmezler diyor ve emaniyeye tabi olurlar diyor. Elleriyle yazdıkları kitaplar. Kim bu insanlar? Bir tek vasıfla söyleyelim mi isimlerini? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne olmuş? Bakınız ne kadar basit bir sonuca ulaştık. Öyle bu kitaplar Kur'an'ın yerini öyle bir almış ki 14 asır sonra bugün Kur'an'a bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, aranızdan en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bugün bu neye çevrilmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenen ve öğretendir. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle demiyor. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir. Ve insanlar Kur'an'ın lafzını da ruhunu da bilmiyorlar. Ve de öğreti bu sebeple Kur'an'ın okunuşuna döndürülmüş. Peki şeytan böyle yaparak neyi sağlamış? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz 7 tane safa içerir. Birinci safa, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemiyorsunuz, ikinci, üçüncü, dördüncü diğer safalar sizin için hiçbir zaman gerçekleşemez. Kur'an'ın elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an tabiriyle amin olmaktır. Gene yün kökünden gelen, yani iman kelimesinin, mümin kelimesinin kökünden gelen amenu olmak,
İnanın manasına gelen bir kelime kalın çizgilerle bakarsak. Ama amin olmak inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsıyor sadece. Mümin inananlar kelimesiyle ifade edilemez. Her inanan kişi mümin değildir. Amini olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın katında mümin olamazsınız. Çünkü mümin olmak mutlaka cennete girmeyi işaret eder. Ama Allah'a inanan herkes Allah'ın cennetine giremez. 7 tane safhanın birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz, bundan sonraki safhaların hiçbirini yaşayamazsınız. 2. safha, irşat makamına mutlaka ulaşıp tabi olmak. Yani burnunuzu kırıp Allah-u Teala'nın size mutlaka sevdireceği bir kişi olacak. Sizin ulaşabileceğiniz bir yerde. Herkes için konuşuyorum. O sevgiyi size Allah verecek. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bir, Allah'a ulaşmayı dilediler. Demin söyledik Zümer Suresi 17. ayet-i kerime 2. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi olacağınız kişinin bir peygamber olması, bir resul olması gerekmiyor. Şu anda dünyanın her tarafında mürşit standartlarında binlerce insan yaşıyor. Bu söylediklerimin hakkında bilgi sahibi olan irşat makamının sahipleri ilk şahitler. Onlardan birine kişi ulaştığı zaman 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sahabenin tabi olmasına paralel bir olay gerçekleşiyor. 2. safha. İslam'ın 3. safhasında bu işlemi yaptığınız anda vücudunuzdan ayrılan, çünkü devrin imamının ruhu başınızdan gelip teklifte bulunur. Emir verir ruhunuza, vücuttan ayrılıp Allah'a dönmesi için. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki 7 defa ard arda gerçekleşen aklanmadan sonra ruhunuzda 7 tane aklanma boyunca gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır. 3. safha Allah'ın zatına ulaşma. Yani ruhun Allah'a teslimi, 1. teslim. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 28 basamaklık 4 tane 7 basamaktan oluşan, 4 tane 7 basamaktan oluşan İslam skalasında üçüncü safha ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. 3. basamakta 1. safhayı, 14. basamakta 2. safhayı, 21. basamakta 3. safhayı yaşarsınız. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, Allah'a ulaşarak değil. Sadece ruhunuzdur Allah'tan gelen ve Allah'a ulaşacak olan. basamak fizik vücudunuzu Allah'a teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği şeyleri işlemeyen bir özellik. 27. basamak nefsiniz Allah'a teslim oluyor. 4. teslim. Affedersiniz, 3. teslim. Ve 28. basamağın 5. kademesinde

Değil mi? Neticede bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim eden irşat makamının yetkili temsilcileri olmuş ve tabiin sahabeye tabi olmuş. Tabiinin de bir kısmı aynı seviyede iradelerini de Allah'a teslim edebilen mürşitler olmayı başarmışlar. Onlara tabi olanlar da tebe-i tabi'in. İşte sevgili kardeşlerim, yedi safa dört teslimden oluşan bir İslam merdiveni. 28 basamak. Kur'an bundan ibaret. Peki ne olmuş? Dikkat edin, bu söylediklerimin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş. Hepsi Allah'a ulaşmayı denemişler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler, ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsediyoruz. Bunlar sözden ifade edilen şeyler, her biri yedi safhanın yedisinin de yaşandığı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle tespit edilmiş durumda. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Zaten burada bir ihtilaf söz konusu değil. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Daimi zikre ulaşmışlar. Ulul elbab olmuşlar. Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesi. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Ulul elbab olduğunu söylüyor. Ali İmran 190 ve 191. ayetlerde Ulul elbabın daimi zikrin sahibi olduklarını. Zaten daha sonraki safayı tamamladıklarına göre bu safa mutlaka geçmiş olacak. Bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Fussilet suresi 33, 34, 35. ayetler ve Tevbe suresi 100. ayet-i kerime. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kaybolmuş bir hazineden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki Kur'an bütün haşmetiyle hiçbir değişikliğe uğramadan aynen duruyor. Peki İslam alemi eğer onu takip etseydi ne olurdu? Şaşaa İslam'ın zaferleri ve dünyada İslam'ın hakimiyeti, ilimde, fende İslam'ın hakimiyeti devam ederdi. Unutmayın, ilk dişliği icat eden Ebu'l-İz'dir. 1920'li yıllarda tatbikata sokulabilen füze, ondan 300 sene evvel Lagari Hasan Çelebi tarafından tatbikata sokulmuştur ve bir tarlaya inişi de başarmıştır. Füzeyle uçtuktan sonra Lagari Hasan Çelebi. İlk uçan da gene bir Türk'tür. Galata Kulesi'nden
Üsküdar'a kadar kanatlarıyla

uçmuştur. Ve El-Cabir matematiğe negatif değerleri, sıfırın altındaki değerleri sokan İslam alimidir. Bu devirde de nükleer fiziğe negatif değerleri sokan biziz. Başlangıçta herkesin itiraz ettikleri noktaları onlara ispatladığımız zaman artık pek bir şey söyleyemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bakınız mutluluk derken laf bizi nereden nereye götürdü? Olur mu şimdi bu yani? Size mutluluktan bahsediyordum. Mutlu olmanızın birinci şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren artık Allah'ın yolundasınız. Güzelliklerin içindesiniz. Garantide misiniz? Kesin. Cennet mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cennet garanti edilmiştir. O kişi kim olursa olsun. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin bütün günahları, günahlarının mahiyeti ne olursa olsun Allah Teala tarafından mutlaka örtülür. O kişiye 7 tane furkan verir Allah Teala. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince ve o kişinin bütün günahlarını örter. Günahları örtülen kişinin sevapları kalacağı için sevaplar günahlarından daha fazla olan bir kişi olacaktır bu. Sevgili kardeşlerim, bu şart cennete girmenin yeterli sebebidir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gireceği yer cennettir. Öyleyse bir garantinin sahibi misiniz? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti mutlak olarak elde eder sevgili kardeşlerim. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennet kelimesini kullanıyor Allah Teala. Cennetler 7 kattan oluşan gök katlarının her birinde bir cennet söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın cennetini elde etmek hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Bir, talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sözünüzde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum, ya Rabbi beni kendine ulaştır tarzında bir talep mi? Onun biraz daha ötesi, buranı söyleyecek, kalbiniz söyleyecek, kalbinizden, içinizden bir talebi Allah'a ulaştıracaksınız. Yani bir başka ifade, asıl ifade, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Aslında dilemiyorsunuz ama sözünüzde demişsiniz ki, ya Rabbi beni kendine ulaştır. İşte diyorsunuz, ben de söyledim. Hayır, siz söylemediniz. İstekle söylemek mecburiyetindesiniz. Bunu istediğinizi Allah-u Teala bilecek çünkü kalbinize bakıyor. Kalbinizde bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu sizin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğinizin ifadesidir. Cennet ona göre tanzim edilmiştir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin girebileceği bir yerdir. Oradaki elektronik sistemler sadece kulaklarındaki bakra alınmış olan, gözlerindeki hicab-ı mestura alınmış olan, kalplerindeki ikinnet alınmış olanlar için geçerlidir cennetin kapıları. Elektronik sistemler gözlerinde hicab-ı mestura olan, kulaklarında bakra olan, kalplerinde ikinnet olan insanları kabul etmez. Onların girecekleri yer cehennemdir. Cennete asla kavuşamazlar. Cehenneme de girmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Mutlaka cehennemin kapıları kaldırılır. Yerden 30-40 santim yükseltilir. Cehenneme girenlerin hepsi burunları sürtünerek oraya girerler. Otomatik sistemler bu standart içinde dizayn edilmiş. Öyleyse cennet diyorsanız eğer, işte Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlak olarak bu elektronik sistemlerin ölçüsünün dışına çıkaracak ve
cehenneme uçarak girerek kıyamet günü cehenneme gireceksiniz. Bütün insanlarla beraber cehenneme girenler de cennete girenler de, ama cennete girenler oradan aynı gün bütün cehennemleri gördükten sonra çıkacaklar ve Allah'ın cennetlerine ulaşacaklar. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetini kazanır. Allah Teala amin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Rum 31 Münibine ileyhi ve tekun. Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahibi olanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Amin olanların mutlaka cennete gireceğini, hem cennet saadetini hem dünya saadetini kazanacağını söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 63. ayet-i kerime. Ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluktan bahsetmek üzere yola çıktık. Sevgili kardeşlerim, hepinize Allah Teala kesin olarak garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi yakasını cehennemden sıyırmıştır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Birinci kat cenneti mi? Hayır. Yoluna devam edip etmediğine bağlıdır. Yoluna o devam etmek istemese olur mu? İstememesi mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka namazı, orucu, zekatı ve özellikle zikri mutlak olarak sevdirir. Kişiye ibadetlerin hiçbirisi angarya olarak gelmez. O kişi bu ibadetleri zevkle, istekle yapar. Allah'a inananlara hiç iyi gözle bakılmadığı, bunları yaşayanların cezalar aldığı bir dünyada Allah'ın sevgilisi olmak mutlaka böyle bir talebin sahibi olmayı gerektirir. Ve söylediğimiz 7 tane safa o kişi için hazırdır. 3. safaya kadar gidişi, ulaşması Allah Teala tarafından garanti altına alınmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 3 safayı mutlaka aşar. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir, 1. safanın sahibi olmuştur. Onun cüz'i iradesini Allah kontrolü altına almıştır. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Çünkü kişi Allah'ı vekil tayin etmiştir. Allah'a tevekkül edip. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Allah'ın hedeflerine kendisini ulaştırması için. Bu Allah'ın kanunudur, temel kanunu. Tevekkül müessesesi bunu ifade eder. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu mutlaka vücudundan ayrılacaktır mürşidine ulaştığı zaman. 14. basamakta. Ve bu kişi bütün ibadetleri Allah Teala tarafından kendisine sevdirilmiş olduğu için seven birisi olacaktır. Allah'ın yoluna girmeden evvel bu ibadetleri yapılamaz şeyler olarak düşünen kişi onlardan zevk almaya başladığını görecektir. Çünkü insanın yapısı ona göre dizayn edilmiştir. Allah'ın emirlerini yaptıkça zevk alabilen bir vasatla, bir hüviyetle yaratıldınız. Bu Hanif fıtratının gereğidir.
Bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılmıştır. Ve Allah Teala ruhunuzu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle birlikte ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bu husus size bırakılmamıştır. Allah Teala tarafından buraya getirilmiş olacaksınız. Allah Teala tarafından bu husus garanti edilmiştir bütün insanlara. Kim diyor Allah Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. Üçüncü kat cennete kadar. Ama üçüncü kat cennete ruhunuzun ulaşabilmesi için nefs tezkiyesi yapıyorsunuz. O da size ağır gelmiyor. Nefs tezkiyesinin zikrin sonunda nefsinizin kalbindeki karanlıkların yerini fazıllar almaya başlıyor. Onlar sizi ileride fazilet sahibi yapacak olan özellikler. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken fazıllarla dolmaya başlıyor. %2 rahmet nuru giriyor kalbinize yaptığınız zikirle. Sonra da %49 7 kademede 7 tane gök katını aşarken ruhunuz her bir katta %7 nur birikimi alır kalbiniz. Fazıl birikimi. Kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim gücüdür. Fazılları kendisine çeker ve yapıştırır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplandıkça kalbinizi terk eden karanlıklar, nefsinizin afetleri artık oraya geri dönemezler. Çünkü kendilerine yer yoktur. Kapı dışarı edilmişlerdir. Kişi %49 fazıl, %2 de rahmetle nefsinin kalbini %51 ile nurla doldurduğu zaman ruhu 7 tane gök katını açacaktır. Her %7 fazla birikiminde bir gök katı yükselecektir kişi. Ve ruh Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Burası üçüncü kat cennetin sahibi olduğunuz yer. Burası dünya saadetinin yarısına sahip olduğunuz yer. Nefsinizdeki afetler yarı yarıya azaldığı için yanlış yapma, bu sebeple azap edilme oranınız %50 azalacaktır en az. Yani siz devamlı bir mutluluğu yaşayamazsınız bu seviyede ama davranış biçimlerinizin yarısından mutluluk alacağınız kesindir. Yani yarı yarıya mutluluğu ve mutsuzluğu yaşadığınız bir dünya başlangıçta tamamen mutsuzluğu yaşarken. Allah Teala'nın garantisi buraya kadar sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar ve dünya saadetinin yarısını mutlaka size garanti eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi mutluluk adı verilen bir müesseseye, cennet saadetine dileğinizle birlikte ulaştırıyor birinci kat cennet. Dünya saadetinin yarısına ise 21. basamakta, 22. basamakta ulaştırıyor. 21. basamakta ruhunuz ulaşıyor Allah'a, 22. basamakta Allah'ın zatında yok oluyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Size bir reçete sunduk. Kur'an reçetesi. Gayemiz mi? Gayemiz unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere anlatarak, öğreterek hepinizin mutluluğa ulaşmasını temin etmeye çalışmak. Bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Hepinizin birden Allah'ın taleplerine evet demeniz mümkün değil. Aranızda hiçbir zaman değişemeyecek olan birçok insan var. Ama siz sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakınız bilgisayarda 3000'den fazla kaset var.
din konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara, sizi mutluluğa ulaştırmak konusunda öğrenmeyi dilediğiniz bütün noktalara alabildiğine geniş ışıklar tutulmuştur Allah-u Teala tarafından. Mercek altında inceleyeceksiniz onları. Mercek altında bize öğretildi detaylarıyla. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanız için bir tek dileğiniz yetiyor Allah-u Teala'dan. O dileği dileyerek hepinizin mutlaka cennet saadetine ve en azından dünya saadetinin yarısına ulaşmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi, kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onları mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutluluk ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, Allah için vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiklerinden Allah için bir şey infak ettiğiniz zaman muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarının kendi kendilerine haram kıldığı şeylerden başka bütün yiyecekler İsrailoğulları için helaldi. De ki, eğer siz yeminlerinizde ve sözlerinizde sadık iseniz, öyleyse Tevrat'ı getirin de okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a yalanla iftira ederse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. De ki, Allahu Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette ki insanlar için Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. Orada Beytullah'ta açık beyineler, Hazreti İbrahim'in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emniyette olur. Ona yol bulmaya, hacca gitmeye gücü yetenlere, Allah için o beytin hac edilmesi insanların üzerine farzdır. Ve kim inkar ederse artık muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey kitap ehli, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ve Allah yapmakta olduğunuz şeylere şahit. De ki, ey kitap ehli, gerçeklere şahit olduğunuz halde niçin iman eden kimseleri onun eğriliğini isteyerek Allah'ın yolundan men ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey amenu olanlar! Eğer o kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz, sizi imanınızdan sonra kafirliğe döndürürler. Ve size Allah'ın ayetleri okunurken ve aranızda onun, Allah'ın Resulü varken siz nasıl inkar edersiniz? Ve kim Allah'a sımsıkı tutunursa, artık o sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet olunmuştur. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı onun hak takvasıyla, bir hakkın takva, en üst derece takva ile takva sahibi olun. Ve sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun ve marufla emretsin ve münkerden nehyetsin, men etsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve kendilerine beyineler, açık deliller geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Ve işte onlar için azim azap vardır. O gün bazı yüzler ağaracak ve bazı yüzler kararacak. O zaman yüzleri kararan kimselere, imanınızdan sonra siz inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar etmiş olmanızdan dolayı azabı tadın denir. Ama yüzleri ağarmış olanlarsa artık Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar onun o rahmetin içinde ebedi kalacak olanlardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak tilavet ediyoruz, okuyup açıklıyoruz. Ve Allah alemlere zulüm olmasını istemez. Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ındır. Ve emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Siz insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Marufla emredersiniz ve münkerden nehyedersiniz, men edersiniz. Ve siz Allah'a iman ediyorsunuz. Eğer kitap ehli de iman etselerdi, elbette onlar için hayırlı olurdu.
Onlardan bir kısmı mümindir ve onların çoğu da fasıklardır. Onlar size ezadan başka asla bir zarar veremezler. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlar yardım da olunmazlar. Onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar, zillet, alçaklık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı mustakime ve insanlardan bir ipe, Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar, ulaşanlar hariç. Onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu, onların Allah'a isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır. Onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf, irfanla emreder ve kötülükten nehyederler, men ederler ve hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Ve hayır olarak bir şey yaparlarsa, o takdirde o hayır asla örtülmez, mutlaka mükafatı verilir. Ve Allah takva sahiplerini en iyi bilendir. Muhakkak ki inkar edenlere, malları ve evlatları Allah'tan bir şeye azaba karşı kendilerine asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Onların, kâfirlerin bu dünya hayatında gösteriş ve övünmek için infak ettikleri şeylerin durumu, kendilerine zulmeden, Allah'ın emirlerine ve nehilerine itaat etmeyerek devamlı derecat kaybeden bir kavmin, kavurucu, dondurucu, soğuk bir rüzgarın isabet ederek böylece helak ettiği ekininin durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ey amenu olanlar! Kendinizden, müminlerden başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından, sözlerinden belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey, kinleri daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size ayetleri açıklamıştık. İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler. Ve siz kitabın tamamına iman edersiniz ve sizinle karşılaşınca biz mümin olduk derler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Şayet size bir hasenat, güzellik dokunursa onları hüzünlendirir. Ve şayet size bir seyyiat, kötülük isabet ederse onunla ferahlanırlar, ona sevinirler. Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını ilmiyle kuşatandır, bilendir. Ve bir sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Müminleri savaş için uygun mevzilere yerleştiriyordun. Ve Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Sizden iki grup korkaklık göstererek bozgunluğa meyletmişti. Allah o ikisinin de iki grubunda dostudur ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve andolsun ki Bedir Savaşı'nda siz sayıca ve silahça daha zayıf bir haldeyken Allah size yardım etti. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve umulur ki böylece siz şükredersiniz. O zaman müminlere şöyle diyordun: Rabbinizin indirilen meleklerden 3000 ile size yardım etmesi size kafi gelmiyor mu? Bilakis eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ve onlar size aniden gelirlerse, saldırırlarsa, Rabbiniz bu nişaneli meleklerden 5000 ile size yardım eder. Ve Allah onu bu yardım vaadini size müjde olması ve kalplerinizin onunla tatmin olmasından başka bir şey için yapmadı. Yardım ancak
aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ve bu yardım, kâfirlerden bir kısmını kesmek, helak etmek veya onları perişan etmek, böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir. Senin için bir emir, yapacağın bir şey yoktur. Allah ya onların tövbesini kabul eder veya onlara azap eder. Oysa onlar gerçekten zalimlerdir. Ve göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğini de azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Faizi kat kat artırarak yemeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve kâfirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Ve Allah'a ve Resul'e itaat edin. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ve Rabbinizden olan mağfirete ve genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Onlar, muttakiler, bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler, verirler. Ve onlar, öfkelerini yutanlardır, tutanlardır. Ve insanları affedenlerdir. Ve Allah muhsinleri sever. Ve onlar, takva sahipleri, bir kötülük yaptıkları veya nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Ve Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Ve onlar yaptıkları şeylerde, hatalarda bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatları, Rablerinden mağfiret ve altlarından nehirler akan, içlerinde devamlı kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatları ne güzel. Sizlerden önce birçok kavimlerde Allah'ın sünnetleri gelip geçti. Artık yeryüzünde gezin. Allah'ın ayetlerini böylece yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bakın. Bu ayetler insanlar için bir açıklama ve bir hidayet ve takva sahipleri için bir öğüttür. Ve gevşemeyin ve mahzun olmayın. Eğer mümin iseniz üstün olan sizsiniz. Eğer size bir yara dokunursa, o takdirde o kavmede onun aynısı bir yara dokunmuştur. Ve bu sevinçli ve kederli günleri biz insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. Allah'ın amenu olanları sınayıp bilmesi, belli etmesi ve sizden, içinizden şahitler edinmesi içindir. Ve Allah zalimleri sevmez. Ve bu Allah'ın amenu olanları temize çıkarması ve kâfirleri yavaş yavaş helak etmesi içindir. Yoksa siz Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve andolsun ki siz ölümü, şehit olmayı, onunla karşılaşmadan, yüz yüze gelmeden önce temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu görmüş oldunuz. Ve oysa siz şehit olarak ölmeyi bekliyordunuz. Ve Muhammed sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o öldü veya öldürüldü ise siz topuklarınız üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geriye dönerse bundan sonra Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremez. Ve Allah şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracaktır. Ve bir kimsenin Allah'ın izni olmadan ölmesi olmamıştır, olamaz. O ölüm, süresi tayin edilmiş bir yazıdır. Ve kim dünya sevabı isterse, kendisine ondan veririz. Ve kim ahiret sevabı isterse, kendisine ondan veririz. Ve şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracağız. Ve peygamberlerden niceleri var ki, onlarla birlikte birçok Rabbiyyun, kendini Allah'a adayanlar savaştı. Fakat Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyler, acılar ve sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zayıflık göstermediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ve onların sözleri, Rabbimiz, bizim günahlarımızı mağfiret et
ve işimizdeki israfımızı, aşırılığımızı bağışla. Ve ayaklarımızı sabit tut ve kafirler kavmine karşı bize yardım et demekten başka bir şey olmadı. Böylece Allah onlara dünya sevabını ve ahiret sevabının en güzelini verdi. Ve Allah muhsinleri sever. Ey amenu olanlar! Eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler. O zaman hüsrana uğramış olanların haline dönersiniz. Hayır, sizin Mevlanız, dostunuz Allah'tır. Ve O, yardımcıların en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında bir sultan delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmaları sebebiyle o kafirlerin kalplerine korku vereceğiz. Ve onların sığınağa gideceği yer ateştir, cehennemdir. Ve zalimlerin kalacağı yer ne kötü. Andolsun ki Allah size olan vaadine sadık kaldı. Onun Allah'ın izniyle onları perişan edip öldürüyordunuz. Fakat Allah size sevdiğiniz şeyi galibiyeti gösterdikten sonra gevşeklik göstermiştiniz. Ve verilen emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düştünüz ve isyan ettiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu, ganimete koştu, kiminiz ahireti istiyordu, onlar şehit olana kadar yerlerinde kaldı. Sonra sizi imtihan etmek için sizi onlardan geri çevirdi, mağlup olup geri döndünüz ve andolsun ki buna rağmen sizi affetti. Ve Allah müminlere karşı fazl sahibidir. Siz dağa çıkarak uzaklaşıyor ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Allah'ın Resulü ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Bundan sonra size gam üstüne gam isabet etti. Elinizden çıkan şeyler, zafer, ganimet ve size isabet eden şeyler, musibetler için mahzun olmayın, üzülmeyin diye. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır.''

Sonra Allah bu gamın arkasından sizin üzerinize sükunet veren bir uyku indirdi. İçinizden bir grubu sarıp kaplıyordu ve diğer grup canlarını önemsemişti. Canlarının kaygısına düştüler. Allah'a karşı cahiliye zannı ile haksız zanda bulunuyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip var mı diyorlar. Onlara, muhakkak ki emirlerin hepsi Allah'ındır de. İçlerinde sana açıklamadıkları bir şey saklıyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip olsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. Eğer siz evlerinizde bile olsaydınız, üzerlerine katl, öldürülmeleri yazılmış olanlar, yatacakları, ölüp düşecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi. Bu Allah'ın sizin sinelerinizde olanı sınamak ve kalplerinizde olandan şüpheden, sizi temize çıkarmak, fitneden kurtarmak içindir. Ve Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Muhakkak ki iki topluluğun karşılaştığı gün içinizden bir kısmı yüz çevirdi. Oysa şeytan kazandıkları bazı şeylerden dolayı Resul'ün emrine itaat etmemek, ganimete koşmak gibi onları zillete düşürmek istedi. Ve andolsun ki Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah gafurdur, halimdir. Ey amenu olanlar! Siz yeryüzünde sefere çıkmış veya gazi olan, savaşa katılan kardeşleri için eğer bizim yanımızda olsaydılar ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret, pişmanlık kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Ve eğer siz Allah'ın yolunda öldürülür veya ölürseniz, mutlaka Allah'tan mağfiret ve rahmet vardır. Onların topladıklarından, dünya malından daha hayırlıdır. Ve elbette ölseniz de, öldürülseniz de, mutlaka Allah'a haşrolunacaksınız. Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile. Ve işler konusunda onlarla müşavere et, danış. Azmettiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri, Allah'a güvenenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse, o takdirde size galip gelecek, sizi yenecek yoktur. Ve eğer size yardımı keserse, o zaman ondan sonra size kim yardım eder? Ve müminler Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a güvensinler. Ve bir peygamber için ganimet malından gizlice alması olamaz. Ve kim ganimet malından gizlice alırsa, hıyanet ederse, kıyamet günü o gizlice aldığı şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı şey ödenir ve onlar zulmedilmezler. Artık Allah'ın rızasına tabi olan kimse, Allah'tan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve o ne kötü varış yeri. Onların, Allah'ın rızasına tabi olanların kazandıkları dereceler Allah'ın katındadır. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki Allah, müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere, onların aralarında kendi kavminin içinde kendilerinden bir Resul beas eder. Onlara onun Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten açık bir dalalet içinde idiler. Ve iki mislini düşmanlarınızın isabet ettirdiğiniz bir musibet size isabet ettiği zaman bu nasıl oldu dediniz. De ki, o sizin kendi nefslerinizdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve iki topluluğun karşılaştığı o gün size isabet eden şey musibet ancak Allah'ın izniyleydi. Ve müminleri bilmesi, belirlenmesi içindi.
Ve bu nifak çıkaranları bilmesi, münafık olanların belirlenmesi içindi. Ve onlara, gelin, Allah yolunda savaşın veya savunun, müdafaa edin denildiği zaman, biz harp etmeyi bilseydik, elbette size tabi olurduk, sizinle gelirdik, dediler. İzin günü onlar, imandan çok küfre yakındırlar. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar. Ve Allah, onların gizledikleri şeyi çok iyi bilir. Onlar, münafıklar, kendileri oturdukları savaşa gitmedikleri halde, savaşa katılan kardeşleri için, eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi, dediler. Onlara de ki, eğer sözünüzde sadık kimselerseniz, haydi ölümü kendinizden savun. Ve Allah'ın yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar haydırlar, canlıdırlar. Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeyle ferahlarlar. Ve arkalarından henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere, onlara bir korku olmayacağını ve onların mahzun olmayacaklarını müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan olan nimeti, fazlı ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Onlar o müminler ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resul'ün davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyenler ve azim takvaya ulaşanlar için azim ecir, en büyük mükafat vardır. O ahsen kimseler ki, insanlar onlara, muhakkak ki insanlar sizin için, size saldırmak için toplandılar. Artık onlardan korkun, dedikleri zaman bu söz onların imanını artırdı. Ve Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir, dediler. Böylece onlara bir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve fazıl ile geri döndüler. Ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Fakat şeytan böylece ancak kendi dostlarını, onu dost edinenleri korkutur. Artık onlardan korkmayın. Ve eğer siz mümin iseniz sadece benden korkun. Ve küfre koşanlar seni mahzun etmesin. Muhakkak ki onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemek istiyor. Ve onlar için büyük azap vardır. Muhakkak ki iman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler ve onlar için elim azap vardır. Ve sakın o kafirler onlara mühlet vermemizi kendileri için bir hayır sanmasınlar. Sadece günahlarını artırmaları için onlara mühlet veriyoruz ve onlar için alçaltıcı azap vardır. Allah habis olanı kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri, sizin bulunduğunuz hal üzere mümin olanla mümin gözükenin bir arada olduğu bir durumda terk edecek değildir. Ve Allah sizi gayba muttali edecek, gaybı bildirecek değildir. Ve lakin Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybı o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve eğer amenu olur ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için büyük ecir vardır. Ve Allah'ın kendi fazlından onlara verdiği şeyleri, Allah yolunda infak etmeyip cimrilik edenler, sakın zannetmesinler ki o kendileri için hayırdır. Bilakis o onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptığınız şeylerden haberdar olandır. Andolsun ki muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara yakıcı azabı tadın diyeceğiz. İşte bu azap
Allah kullara zulmedici olduğundan değil, ellerinizle takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyledir. Onlar, muhakkak ki Allah, bize ateşin yiyeceği bir kurbanı getirinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz için bize ahdetti, dediler. Onlara de ki, benden önce Resuller, beyinelerle ve sizin söylediğiniz o şeyle size gelmişlerdi. Eğer siz sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, o halde onları niçin öldürdünüz? Artık seni yalanlarlarsa üzülme. Halbuki senden önceki açık belgeler, yazılı sayfalar ve nurlu kitaplar getiren Resuller de yalanlanmıştı. Her nefs ölümü tadıcıdır ve lakin ecirleriniz, amellerinizin karşılığı kıyamet günü ödenir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, o takdirde o kurtulmuştur. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Mallarınız ve canlarınız hususunda siz mutlaka imtihan olunacaksınız. Sizden önce kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan elbette birçok incitici sözler duyacaksınız. Eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ki bu muhakkak işlerin azim olanlarındandır. Ve Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat onu misakı arkalarına attılar, sözlerini tutmadılar ve onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Sakın zannetme ki kitap ehlinden olup kitaptandır diyerek getirdikleri şey ile doğrusunu gizleyip gerçeği açıklamayarak yaptıklarıyla ferahlayan, sevinen kimseler ve yapmadıklarıyla övülmeyi seven kimseler, artık sakın sanma ki onlar azaptan kurtulacak bir yerdedir ve onlar için elim azap vardır. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ve Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde ulul elbab için elbette ayetler, deliller vardır. Onlar ulul elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri, ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daima Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve derler ki, ey Rabbimiz! Sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın. Sen Subhansın. Artık bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Rabbimiz! Muhakkak ki biz Rabbinize amenu olun diye imana davet eden davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amenu olduk. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret et. Seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan, Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik kullarınla beraber vefat ettir. Rabbimiz, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver ve kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. O zaman Rableri onların dualarına icabet etti, şöyle buyurdu. Sizden erkek veya kadın amel edenin amelini ben kesinlikle zayi etmem. Siz birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin seyyiatlarını mutlaka örteceğim. Ve onları mutlaka altlarından nehirler akan cennetlere sokacağım Allah'ın katından bir mükafat olarak. Ve Allah onun katında mükafatların en güzelidir. Kafirlerin beldeler arasında gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir metadır. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ve o ne kötü bir döşektir. Fakat Rablerine karşı takva sahibi olanlar, onlar için altlarından nehirler akan, içinde ebediyen kalacakları cennetler,
Allah tarafından ziyafet sofraları vardır. Ve Allah'ın katında olan şeyler ebrar kullar için daha hayırlıdır. Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka iman ederler. Allah'a karşı huşu duyarlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükafatları Rablerinin katındadır. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler!

Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O ki sizi bir tek nefsten, Adem aleyhisselamdan yarattı. Ve ondan zevcesini yarattı. Ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yaydı. Ve onunla, onun adı ile birbirinize dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun ve rahimlerden, akrabalık haklarından sakının. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde murakıptır, sizi kontrol edendir. Ve yetimlere mallarını verin. Ve temizle helal olanla habis olanı, haram olanı değiştirmeyin. Ve onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Muhakkak ki o büyük bir günahtır. Ve eğer yetimler konusunda adalete riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, o takdirde hoşunuza giden, size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Fakat eğer onlara da adaletle davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir taneyle veya elinizin altındaki sahip olduklarınızla cariyelerinizle yetinin. İşte bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Ve kadınlara mehirlerini seve seve verin. Fakat kendi istekleriyle ondan mehirden bir kısmını size bağış olarak verirlerse, o takdirde onu afiyetle rahatça yiyin. Ve Allah'ın kullanımı konusunda sizi kaim kıldığı, vekil kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyiniz ve onun içinden o mallarla onları rızıklandırınız, besleyiniz ve giydiriniz ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve yetimleri nikah çağına gelinceye kadar deneyin. Bundan sonra eğer kendilerinde bir rüşt, yeterlilik hissederseniz, o takdirde mallarını onlara teslim edin. Ve büyürler geri alırlar diye onları malları israf etmeyin ve aceleyle yemeyin. Ve vasi zengin bir kimse ise o takdirde iffetli olsun, yetimlerinin mallarını yemekten kaçınsın. Ve vasi fakir bir kimse ise o takdirde örfe uygun olarak yesin. Nihayet onlara mallarını geri vereceğiniz zaman onlara karşı şahit tutun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından, mirasından erkekler için bir pay vardır. Ve kadınlar için de ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından, mirasından bir pay vardır. Ondan, bırakılanlardan az veya çok farz kılınmış bir paydır. Ve miras taksiminde miras düşmeyen uzak akrabalar, yetimler ve yoksullar orada hazır bulunursa, o takdirde onları ondan mirastan rızıklandırınız ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve onlar sakınsınlar ki, eğer arkalarında güçsüz olmalarından korktukları çocuklar bıraksalardı, onlar için onlara haksızlık yapılmasından korkarlardı. Artık Allah'a karşı takva sahibi olsunlar ve adaletli, dürüst söz söylesinler. Muhakkak ki yetimlerin mallarını zulümle, haksızlıkla yiyenler, karınlarına sadece ateş yerler. Ve onlar yakında alevli ateşe atılacaklar.

Allah size çocuklarınızın mirası hakkında şöyle tavsiye ediyor. Erkeğe kadının payının iki katı, fakat eğer kadınlar ikiden fazla iseler, o zaman terakenin mirasın üçte ikisi onlarındır. Ve eğer o kadın bir tekse, o zaman yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, onun anne ve babasının her biri için bıraktığı mirasın altıda

biri pay vardır. Fakat onun çocuğu yoksa ve yalnız ana baba mirasçı oluyorsa, o takdirde üçte biri annesinindir. Geriye kalan babanındır. Fakat eğer ölenin kardeşleri de varsa, o zaman altıda biri annesinindir. Bunlar borcu ödenip ve de vasiyeti yerine getirildikten sonradır. Babalarınızdan ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Belirlenen bu paylar Allah'tan bir farzdır. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.''

Ve eğer eşlerinizin, kadınlarınızın çocukları yoksa, onların bıraktıklarının yarısı sizindir. Fakat eğer onların, kadınların çocukları varsa, o zaman dörtte biri sizindir. Bunlar yapılan vasiyet veya üzerindeki borç ödendikten sonradır. Ve eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır, kadınlarındır. Fakat eğer çocuğunuz varsa, o takdirde bıraktığınızın sekizde biri onlarındır, kadınlarındır. Bu da yaptığınız vasiyet veya borç ödendikten sonradır. Ve eğer miras bırakan erkek veya kadının evladı ve ana babası olmayıp erkek veya kız kardeşi varsa, bu takdirde ikisinden her biri için altıda biridir. Fakat eğer bundan daha fazla iseler, o zaman onlar üçte bire ortaktırlar. Bunlar kimseyi darlığa düşürmeden yapılan vasiyet ve de borç ödendikten sonradır. İşte bunlar size Allah tarafından vasiyettir. Ve Allah alimdir, halimdir. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, Allah onu altından nehirler akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyar ve bu fevzul azimdir. En büyük kurtuluştur. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu içinde ebedi kalacakları ateşe koyar. Ve onun için alçaltıcı azap vardır. Ve kadınlarınızdan fuhuş yapmış olanlara, onların aleyhine sizden dört şahit isteyin. Eğer şahitlik ederlerse, o takdirde artık onlara ölüm gelinceye kadar veya onlar için Allah bir yol gösterinceye kadar evlerin içinde tutun. Ve içinizden onu fuhşu yapanların ikisine de artık eza ediniz. Fakat eğer tövbe eder ve ıslah olurlarsa, o zaman ikisinden de eziyet etmekten vazgeçin. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, rahimdir. Fakat Allah'ın kabul edeceği tövbe, cahillikle bir kötülük yapıp sonra hemen tövbe edenler içindir ki, işte onlar Allah'ın tövbelerini kabul ettiği kimselerdir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve onlardan birine, kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyiat işleyenlerden, kötülük yapanlardan, gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesi tövbe değildir. Ve kafir olarak ölenlerin tövbesi de tövbe değildir. İşte onlar için elim azap hazırladık. Ey iman edenler! Allah'a ölmeden önce ulaşmayı dileyenler! Eşi vefat eden ve yakınınız olan kadınlara zorla kerhen varis olmanız size helal değildir. Ve onlara verdiklerinizin mehrin bir kısmını onlardan almak için onları sıkıştırmayın. Açıkça fuhuş yapmaları hariç. Ve onlarla iyi geçinin. Fakat eğer onlardan hoşlanmadığınızsa, o takdirde umulur ki sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkında Allah pek çok hayır kılar. Ve eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve onlardan birine kantarlarca mal mehir vermiş olsanız dahi artık ondan verdiğinizden bir şey geri almayın. Onu verdiğinizi iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi alacaksınız? Ve onu nasıl alırsınız ki? Birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar sizden kesin bir misak almışlardı. Ve babalarınızın nikahladığı, evlendiği kadınlarla nikahlanmayın. Geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki o bir fuhuştur ve iğrenç bir şeydir. Ve kötü bir yoldur.

Size şunlarla evlenmeniz haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeş kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt anneden kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz kadınlarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat eğer onlarla henüz birleşmemişseniz, o takdirde onlarla evlenmenizde sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve sizin sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri, kadınları ve iki kız kardeşi bir arada nikah altında toplamanız, geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.''

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde ayetlerin sırları konusunda inşallah birlikte olacağız. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimize başlamak istiyoruz. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahsenu dinen mimmen esleme ve cehu lillahi ve huve muhsinun ve tebe'a millete İbrahim'e hanifa ve tehazallahu İbrahim'e halila. Allah Teala buyuruyor ki ve men ve kişi, yani o kişi ki ahsenu, ahsen olmuştur. Mim men ondan

Eğer hepsini birden alırsak ve men ahsenu dinen mimmen. O kişiden daha ahsen kim vardır? Ve de dinde.

Mimmen o kişiden dinen din olarak din içerisinde dinde ahsenu ahsen olan hemen ve kimdir? Ve o kişiden dinde ahsen daha ahsen olan kimdir? Onu Türkçe'de kim vardır diye de dizayn etmek Türkçe'ye daha uygun düşer. Esleme ve çehu lillahi. Esleme teslim etmiş, teslim eden. Ve çehu o kişinin fizik vücudunu. Veçini, veç fizik cesedimiz, fizik vücudumuz yani şu vücudumuz. Lillahi Allah'a. Şimdi o kişinin vasıflarını veriyor Allah Teala. O kişi ki oluyor. Esleme ve çahulillahi ve çini fizik vücudunu her ne kadar Allah için teslim etmişse olarak görünüyorsa li için olduğu cihetle aslında Türkçemizde ve çin Allah'a teslim ediyoruz bunu. Ve çini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Ve hüve ve o muhsinun. Muhsinlerden olmuştur. Ve tebaa ve tabi olmuştur. Millete İbrahim'e Hanifa. Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Hazreti İbrahim'in milletinin dinine, Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ettehazallahu İbrahim'e halila ve ittihaz etti Allah İbrahim'i, Hazreti İbrahim'i halila dost ve Allah Hazreti İbrahim'i dost ittihaz etti diyor Allah-u Teala. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyerek dini hayata ilk adımı atar. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimsenin ne cehennemden kurtulması mümkündür, ne de dinin içinde olması mümkündür. İnsanlar günümüzde zannediyorlar ki İslam'ın beş şartını yaşadıkları zaman cehennemden kurtulacaklar ve Kur'an-ı Kerim'in gereklerini yerine getirmiş olacaklar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 tane teslim içerir. 7 safa içerisinde 4 tane teslim. Birinci safa insanoğlunun dilemesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı. Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri Allah Teala buyuruyor ki
münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Allah'a münib ol. Bunun manası Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Yani bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse takva sahibi olamaz diyor Allah Teala. Neden? Arkasından geliyoruz ve kum salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. İşte bu müşrikler gizli şirkteki müşrikler, müşrikler. Bu müşriklerin muhtevasına baktığımız zaman bunlar puta tapmıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisini hatırlayalım. Benim ümmetim açık şirkten masumdur, korunmuştur. Benim ümmetim açık şirke muhatap olmaz. Yani putlara asla tapmaz. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum. İşte bu ayetler Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri hepimize gizli şirki söyleyen iki ayettir. Buradaki şirk gizli şirktir. Nasıl bir şey? Putlara tapanlar gizli şirktedirler. Affedersiniz, putlara tapanlar açık şirktedirler. Ama buradaki şirk öyle bir şirk değildir. Bu şirk fırkalara ayrılmaktır. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle